takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. 32. ayet-i kerimede diyor ki o müşriklerden olmayın ki olma ki diyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar hizipler oluşturmuşlardır. Ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriklerdir, şirktedirler. Puta taptıkları için değil, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemedikleri için. Ulaştırmıyorlar, tamam. Ama ulaştırmayı dilememekten başlayan bir şirk müessesesi bütün insanları soruyor. Burada da sizin o taptığınız, sizin ilişki kurduğunuz, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede deniyor kendilerine? Burada hem insanlar var, kendilerine şirk koşulan insanlar, insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar, o insanlar burada bahsedilen putlarla beraber onlar da burada bahsediliyor. İnsanlardan kim başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa onlar. İşte Nisa 167. Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattallu dalalen ba'ida. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bunlar başka insanların şirk koşmasına sebebiyet verenler, şirkte kalmasına sebebiyet verenler. İşte o sebebiyet verenlerin de şirkte olduğu ifade buyuruluyor. Şirke sebep olanlar, şirk koşmuş olduğunuz şeyler. Sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler. Şirkte kalmanıza sebebiyet veren şeyler. Onlar ki, onlar sizin şirkte kalmanıza sebebiyet verdiler. Onlar muhakkak cehennemin bir parçasında da o insanlar var. Başka insanların Allah'ın sebiline girmesine mani olanlar. Açık ve kesin. Hem kendileri muhakkak ki kafirler, hem de başka insanların da küfürde kalmasına, şirkte kalmasına sebebiyet veriyorlar. Ve 74. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, min dunillahi kalu dallu anna bel lem nekun ned'u min kablu şey'a kezalike yudillullahu kafirin yudillullahu kafirin min den dünillahi Allah'tan başka kalu dediler, dallü saptılar, uzaklaştılar. Anna bizden, bel hayır bilakis, lemleküm biz olmadık, biz değildik, nedü tapıyoruz. Min kabli daha önceden, şeyen bir şey. Kezalike işte böyle, yudilli dalalette bırakır. Allahü Allah, el kafirin, kafirler. Şöyle bir sonuç çıkıyor.
Allah'tan başka. Bu Allah'tan başka bir evvelki ayet-i kerimeye ilave. Sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede? Allah'tan başka. Allah'tan başka bir evvelki ayet-i kerimeye ait. Bu ayet-i kerime ise şuradan başlıyor. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır. Ya da meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır.

İşte buradaki kafirler hiçbir şeye tapmadıklarını söylüyorlar. Bakıyorlar ki taptıkları şey tapılacak bir şey değilmiş. Yani tapılacak hiçbir şeye tapmamışız. Taptığımız şeyler birer birer bizden uzaklaştı diyorlar. Biz meğerse hiçbir şeye tapmamışız. Bir şeylere taptığımızı zannediyorduk. Ama onlar hiçbir şeymiş. Hiçbir hükmü yokmuş taptığımız şeylerin. İfade bunu alıyor muhtevasını. Ve Mümin Suresi 75. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum bima kuntum tufrehun. Tufrehune fil ardı. Bi gayril hakkı. Ve bima kuntum temrehun. Zalikum işte bu bima sebebiyle nedeniyle kuntum siz oldunuz. Tefrehune ferahlanıyorsunuz, şımarıyorsunuz. Fi el ardı yeryüzünde bir gayri olmaksızın el hakkı hak. Ve bima sebebiyle nedeniyle kuntum siz oldunuz. Temrehune böbürleniyorsunuz, azıyorsunuz. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız nedeniyledir, sebebiyledir.

Ne demiştik? İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebidir. Ne? Cehenneme girişiniz diyor Allah Teala. Cehennemde boyunlarınıza halkalar vurulması, zincirle birbirinize bağlanmanız, tutuşturulmanız, derilerinizin yanması ve yeniden et giydirmemiz. Bunların hepsi yeryüzünde sizin haksız yere azmanız ve şımarmanız sebebidir diyor. Bu insanlar mütegallibe, yani şehirlerde duruma hakim olanlar, onların etrafında da bu yanlışlarını para sahipleri oldukları için başkalarına kabul ettirmeleri söz konusu. Onlar da bunlar sebebiyle cehenneme girenler. Ve hepsi cehennemde bu sıkıntıyı çekecekler. Derileri devamlı yanacak, tekrar et giydirilecek. Tekrar yanacak. Ömürleri binlerce yıl, yüz binlerce yıl böyle bir hayatı yaşayacaklar. Allah Teala 76. ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Udhulu evvabe cehenneme halidine fiha fe bise mesvel mütekebbirin. Utulu dahil olun, girin. Ebabe kapılar, cehenneme cehennem. Halidine ebediyen kalacak olanlar. Fiha orada. Fe bundan sonra artık bize ne kötü mesfa kalınan yer, el mütekebbirin, mütekebbirler, kibirlenenler. Şöyle oluyor sonuç, ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin artık kalacakları yer ne kötü. Bundan sonra kalacakları yer ne kötü.

Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Bu kibirlenen insanlar, başkalarına hakim olanlar, başka insanları da Allah yolundan saptırarak şirkte bırakanlar, şirke sokanlar, onlar için orada cehennem azabı söz konusu, yakılmaları söz konusu, derilerinin tamamen yok olması söz konusu. ...77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inne va'dallahi hak. Hakkun. Fe imma nuriyenneke va'dellezi ne'iduhum ev نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ artık öyleyse isbir sabret. İnne muhakkak ki vaadallahi Allah'ın vaadi hakkun hak. Fe böylece artık imma ama ya veya nuriyenneke sana gösteririz. Ba'da bazı bir kısım ellezi ki o ne'i duhum onlara vaat ediyoruz ev veya netebef feyenneke seni vefat ettiririz ve sonra sonunda ileyna bize yurceune döndürülecekler. Öyleyse sabret, bu hitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin, azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zulmediyorlar. Kötü davranışlarda bulunuyorlar. Hatta onu öldürme talebine kadar gidecektir bu kötü davranışlar. Allah Teala diyor ki sabret diyor. Öyleyse sabret. Allah'ın vaadi haktır. Ne vaat etmişti? Zafer vaat etmişti Allah Teala. İleride sabrın sonunda zaferlere ulaşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz diyor. Gelecekten sahneler gösterecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve gösteriyor. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler olacağını Allah Teala kendisine söylediği için biliyor. Veya seni daha önce öldürürüz diyor. Yani ölüm zamanından evvel de seni öldürebiliriz diyor. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Diyorsunuz ki herkesin ruhu ölümden sonra Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Aynı zamanda fizik vücutlar da Allah'ın huzuruna ulaşır. Ne zaman? Kıyamet günü. Orada Mahkeme-i Kübra'da herkes kendi hayat filmiyle mahkeme olur. Allah onları mahkemeye çekmez. Onlara sual sorup da ey kulum anlat bakalım şimdi bana ne yaptın, ne suçlar işledin, böyle bir şey yok. Uzuvlar yaptıklarını olayların üç boyutlu olarak orada görülmesiyle ispat etmiş olacaklar sadece. Ve yeni bir ayet-i kerime, ayet 78. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِي رَسُولٍ اَنْ يَئْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ
Kudiye bil hakkı ve hasire hünalikel mübtidûn. Kelimeler ve lekat ve andolsun erselna biz gönderdik rusulen resuller minden kablike senden önce minhum onlardan men kim kimse kasasına kıssa ettik anlattık aleyke sana ve minhum onlardan men kim kimse lem naksus kıssa etmedik anlatmadık aleyke sana ve ma kâne ve değildir li için resulün bir resul en yetiye getirmesi bir ayetin bir ayeti illa olmadan bi ile iznillahi Allah'ın izni. Fe izâ olduğunda o zaman cae geldi. Emrullah, emru Allah'ı, emrullahi Allah'ın emri. Kudiye hükmedilir. Bi ile el hakkı hak. Ve hasire hüsrana uğradı. Hünalike orada el mubtilûn batılı isteyenler.

Müftülüğün kelimesine bakıyoruz. Bey ile batılı müftülün, batılı isteyenler. Orada hüsrana uğramışlardır. Ayet-i Kerime çok açık ve kesin bir şekilde diyor ki, andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce her kavimde Resul bulunuyordu. O Nebi iken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi iken de gene her kavimde Resul vardı. Ondan önce de Resuller vardı. Müminin 44 açık bir şekilde diyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik, göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Aralarında fitretlenebilir olmaz. Birbirinin ardından göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Gönderdiklerinden bir kısmını anlattık diyor Allah Teala, bir kısmını anlatmadık. Hepsini birden anlatsaydı Kur'an-ı Kerim'in binlerce sayfa devam etmesi gerekirdi. Allah'ın izni olmadan bir Resul'ün ayet getirmesi olamaz. Bir başka ifadeyle, Allah'ın izniyle Allah'ın ayetleri indirilir. Allah'ın Resullerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi Resul'dür, Peygamber Resul'dür. Son peygamberdir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ama kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Eğer Allah Teala bu Resullere bir kitap yazdırırsa, bu kitap hiçbir zaman şeriat kitabı olamaz. Son nebi, kainatın son şeriat kitabının sahibidir. Bundan sonra yeni bir şeriat kitabı indirilmeyecektir Allah Teala tarafından. O, kainatın son şeriatıdır. Kıyamete kadar kainat o kitapla, Kur'an-ı Kerim'le şer'i açıdan devam edecektir. Ama Allah Teala bütün kavimlerdeki resullerinden dilediklerine bir sohbet mahiyetinde kitap yazdırabilir, indirebilir. Onlara da not olarak Allah'ın izniyle indirilmiştir diye Allah Teala not koyuyor. Risalet nurlarındaki birinci sayfada bir iznillahi teala indirilmiştir ve ikinci sayfada Allah'ın izniyle indirilmiştir ifadesi birinin Türkçe olarak, birinin Arapça olarak indirilmesi, yazılması bu ayet-i kerimeyle alakalı. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir Resul'e Allah'ın bir satırı bile, bir kelimesi bile gelemez. Allah-u Teala kimseye yazdırmaz. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette. Ve Allah Teala bu kitabı sana da iznimizle indirdik diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın izniyle iniyor Kur'an-ı Kerim. Yetmiş dokuzuncu ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allahü lezî ceâle lekûmul en'âme li terkebu minhâ ve minhâ te'kulûn. Allahü Allah ellezî ki o ceâle kıldı, yaptı, yarattı lekûmu sizin için el-en'âme dört ayaklı hayvan. Li için terkabu binersiniz. Minha ondan ona ve minha ondan tekulüne yersiniz.

O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti.

Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti diyor Allah Teala. Bütün hayvanlar demek ki iki gayeye matuf olarak yaratılmış ehli hayvanlar. Bir kısmı inek gibi, koyun gibi, keçi gibi sütünü sağmamız için, sütünden faydalanmamız için ve etini yememiz için tavuklar gibi. Bir kısmı ise üzerine binmemiz için Allah tarafından verilmiş. At, eşek, deve gibi. Ama bunlardan devenin eti de yenir. Eski Türklerde at eti de yenmekteydi. Sekseninci ayet-i kerime, Mümin Suresi 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekum fiha mena fi'u ve li teblu'u aleyha haceten fi sudurikum ve aleyha ve alel fulki tuhmelun ve lekum sizin için fiha onda vardır menafiyü faydalar yararlar ve li için tebligu bali olursunuz, ulaşırsınız. Aleyha onun üstünde. Haceten, hacet, ihtiyaç, arzu, istek. Fi içinde de sudurikum sineleriniz, göğüsleriniz. Ve aleyha onların üstünde. Ve ala üzerinde. El fulki kemiler tuhmelune. Tahmil edilirsiniz. Yüklenirsiniz. Taşınırsınız. Hamule, yük, hamal, yük taşıyıcı, hamil, taşıyan, hamile, çocuk taşıyan, kadın. Tuhmenune, taşınırsınız. Allah Teala diyor ki, ayet-i kerimede ve onda yani hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde yani atların, eşeklerin, develerin, katırların üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, ihtiyaç ve arzuya ulaşmanız için. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Gönüllerinize olan bir ihtiyaç ve arzu falan yerden falan yere gitmek için kalbinize taşıdığınız arzu, hedef tayin etmişsiniz. İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Bu içinizde taşıdığınız arzudur. Gönüllerinizdeki hacettir. Ona ulaşmak için hayvanlar verdik size diyor ve gemilerin de üzerinde taşınırsınız diyor Allah Teala. Aynı zamanda hayvanların çektiği arabalar üzerinde de taşınmak söz konusu o zamanki dizayn içerisinde. Şimdi otomobillerle, trenlerle, uçaklarla her tarafa gitmek söz konusu ve bunların her birinde gönlümüzdeki bir arzunun neticelenmesi söz konusu. Nereden nereye gideceksiniz? Gönlünüzde evvela o arzu şekilleniyor. Ve 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve yurikum ayatihi fe eyye ayetillahi tunkirun ve yurikum size gösteriyor ayatihi onun ayetleri fe artık hala eyye hangisi ayetillahi Allah'ın ayetleri tunkirun siz inkar ediyorsunuz ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Artık Allah'ın
hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Tüm

Allah'ın ayetleri Kur'an-ı Kerim'in bütününü oluşturur. 6600'den fazla 6200'den fazla ayet söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala Allah size ayetlerini gösteriyor diyor. Öyleyse gösterdiğine göre Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allah'ın ayetlerini sakın inkar etmeyin manası çıkıyor. Ve 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yesiru fil ardı feyenzuru keyfe kâne akibetullezine min kablihim. Kânu eksere minhum ve eşedde kuvveten ve asaren fil ardı. Fema agna anhum ma kânu yeksibûn. Kelimeler e, mi, fe, öyleyse, lem yesuru, dolaşmadılar. Fi, de, el ardi, yeryüzü, fe, böylece artık, yenzuru, baksınlar. Keyfe, nasıl, kâne, idi, oldu, akıbeti, akıbet, son, ellezine, onlar. Akıbeti, lezine, onların akıbeti. Min, den, kablihim, onlardan önce, kânû idiler, oldular, eksere daha çok, minhum onlardan, ve eşedde ve daha kuvvetli, kuvveten, kuvvet, ve asaren ve eserler, fi el ardı, yeryüzünde, fe bundan sonra, ma agna, müstani kılmadı, fayda vermedi, anhum onlardan, ma şey, kânû idiler, oldular, yeksibûne, kesbediyorlar, kazanıyorlar. Onlar, yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar. Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Bundan sonra kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Fakat kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi. Kazanmış oldukları şeyler. Kâne olduğuna göre kazanmış oldukları şeklinde Türkçeleştirilmesi uygun. İşte yeryüzünde dolaşıp baktığınız zaman tarihte yaşamış olan insanları görüyorsunuz. Ve bir de bakıyorsunuz ki eski Mısır, bugünkü medeniyetin aynını yaşamış. Atomdan haberleri vardı. Öyleyse medeniyet seviyeleri çok yüksekti. Tutankhamun'un mezarına giren insanların ölüm sebebi tespit edildiğinde bakılıyor ki onları öldüren şey atomla ilişkili bir radyasyon. Radyasyonla ölüyor. Bunun manası eski Mısır zamanında, hatta ondan daha belki zamanlarda dünya üzerinde atom harpleri oluşmuş. Ama kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Firavunlar da, onlara tabi olanlar da sadece cehenneme gidecek olanlardır. Ayet 83. Müminin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'ethum rusuluhum bil beyinati ferihu bima inde hum minel ilmi ve haka bihim ma kanu bihi yestehziun.
Ve böylece lemma olduğu zaman caethüm onlara geldi. Resulühüm onların resulleri bi elbeyyati bil beyyati apaçık beynelerle belgelerle. Feruhu sevinirler, şımarırlar. Ferahlanırlar, ferahlarlar. Bima o şeyle indihum yanlarında min den el ilmi ilim ve haka kuşattı, sardı. Bihim onları ma şey kanu idiler oldular bihi onunla yestesliun istiza istisa ederler. Alay istihza ederler. Ve neticede şöyle bir sonuç çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Resulleri beynelerle geldikleri zaman onlar o Resulün sahip olduğu dünya ilminden daha ötesini biliyorlardı. Allah Teala Resullerine dünya ilminden bir şey vermeye karar verirse verdiğinde o dünya ilmi dünyadaki mevcut ilmin mutlaka ötesindedir. Ama Resuller genellikle Allah'ı temsil ederek insanları cennete ulaştırmakla vazifeli kılınmışlardır. Dünya saadetini yaşatmakla vazifeli kılınmışlardır. O zaman onlara bir fizik ötesi ilmin dışında dünyaya ait bir ilim bazen verilir, bazen verilmez. Hazreti Nuh'un gemisine baktığınız zaman bizim şimdiki transatlantiklerinden çok daha büyük bir gemi söz konusu. Ve bu gemiden bahsederken Allah Teala tennur kaynadığı zaman diyor. Bir gemi düşünün, o zaman yapılan bir gemi ve hiçbir yakıtın gemiye yüklenmesi söz konusu olmamış. Zaten o geminin bütün dünyayı dolaşabilmesi için her taraf su düşünün. Aylarca gemi yolda devam ediyor. Yani insanları falan çıkarın, o gemi tamamen odunla dolu olsa, odun yakarak çalışan bir gemi olsa, bu odunların yetmesi mümkün değil. Tenur kaynadığı zaman diyor, yani bir kaynayan bir şey var. Sanki bir atom gemisinden bahsediliyor gibi. Bugün de atom denizaltıları bir yükleyişte Amerika'dan yola çıkıyorlar. Bir yıldan fazla bütün dünyada hayatlarını devam ettiriyorlar. Yeni bir yükleme yapılmıyor. Bir yüklemede bir yıldan daha fazla bir zaman gemiler bütün dünyayı dolaşabiliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bazen peygamberlerine verdikleri teknik o zamanın tekniğinin çok ötesinde olabilir. Bismillahirrahmanirrahim 84. ayet-i kerime. Fe lemma ra'ev be sena malu amenna billahi vahde hu ve keferna bima kâne bihi müşrikîn. Ve sonra lemma olduğu zaman rev gördüler besena şiddetli azabımız. Bese şiddetli azap demek.
Âmennâ, iman ettik. Bi Allahi, Allah'a, vahdehu, onun tek oluşu. Ve keferna, ve inkar ettik. Bima, o şeyi. Kunna, biz idik olduk. Bihi, ona, müşrikin, müşrikler, şirk koşanlar, ortak koşanlar. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik. Ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik, dediler. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik, dediler. Ama bunu cehennemde söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün Resullerin görevi insanlara şu dünya hayatını yaşarken bunları anlatabilmek, ve o insanları kurtarabilmek. Allah'ın bütün Resulleri bunun için çırpınmışlardır. Allah'ın sadece bir emrini yerine getirebilseler, Allah'a ulaşmayı dileyebilseler, bütün insanlar cehennemden kurtulacaklar. Her Resul'ün bunu söylemesi bir fayda temin etmiyor. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve bu kadar kolay bir sebeple sonsuza kadar cennette kalmak söz konusu olmasına rağmen, mümkün olmasına rağmen, insanlar şeytanın araya girmesiyle inkar ediyorlar Allah'ın ayetlerini ve ilim sahibi diye geçinenler de inkar ediyorlar. Ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyorlar. Ve insanlar bu sebeple Allah'ın cennetine giremiyorlar. İşte onların da hepsi orada cehennemde Allah'ın şiddetli azabını gördükleri zaman, ancak o zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri de inkar ettik diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileselerdi, şirk koşmayacaklardı, müşrik olmayacaklardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine mükemmel yaratmış ki. 85. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fe lem yeku yenfe'uhum imanuhum lemma ra'ev be sena sünnetallahi sünnetallahil leti kat halet fi ibadih ve hasire hünalikel kafirun. Fe böylece artık lem yekû olmadı. Yenfe'uhum onlara fayda, yarar sağlar. İmanühüm onların imanı lemma olduğu zaman raev gördüler. Ve sena şiddetli azabımız. Sünnetallahi Allah'ın sünneti elleti ki o kat halet gelip geçti fi hakkında ibadihi onun kulları ve hasire ve hüsrana uğradı hünalike orada el kafirun kafirler.

Ve şöyle çıkıyor sonuç. Bismillahirrahmanirrahim. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Görerek iman ediyorlar ama cehennemde. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğramışlardır. Uğradılar. Şiddetli azap mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tattırılır. Ancak o zaman Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi lazım geldiğini idrak ederler. Ama bu onları kurtarmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mümin suresi inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sureyi daha bitirmeyi Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sizler Allah'ın emrettiği biçimde eğitilmekte olanlarsınız. Sizler bugünün sahabelerisiniz. Yarının sahabelerisiniz. Artık hidayet asrının içindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe gibi ahlaklanın. Ahlakınız onlar gibi güzel olsun. İmrenilecek ahlak olsun. Hepiniz onlara imreniyorsunuz. Belki bir gün size de imrenecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emri netice itibariyle güzel ahlaktan ibarettir. Güzel ahlak hangi muhtevaya dayalıdır? Nefsin afetlerinin yok olmasına dayalıdır. Öyleyse hepinizin gayesi zaten daimi zikir. Daimi zikirse nefsinizin afetlerinin bütününü yok edecek olan bir muhteşem ilaçtır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, güzel ahlakla ahlaklanın. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten sizin elinizde olan bir şey olacak. Ama daimi zikre ulaşmadan evvel de aynı güzellikleri yaşayabilirseniz, biraz gayret ederseniz yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Öyleyse güzel ahlak nasıl bir ahlaktır? Güzel ahlak, başkalarına fayda temin eden, onları mutlu eden ahlakın ta kendisidir. Öyleyse

Siz Allah'ın size verdiği zamanı, enerjinizi, düşünme kabiliyetinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi eğer başka birini mutlu etmek istikametinde devreye sokarsanız, bir başka ifadeyle harekete geçirirseniz, o zaman onlara ne kadar mutluluk verdiyseniz, Allah Teala sizin fizik vücudunuza o mutluluğun aynını yaşatır. Ruhunuz da nefsinize yaşatır. Öyleyse iki kat başkalarına verdiğiniz saadetin, mutluluğun, memnuniyetin iki katını siz yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun için başkalarına vermek, başkalarından yana olmak mecburiyetindesiniz. Biliyorum ki bu tasavvufun dışındaki insanlara son derece ters gelen bir olay. Neden kendimden yana değilim de başkalarından yana suali onların kafalarını hep kemirir durur. Ben enayi miyim der. Sevgili kardeşlerim, eğer buna enayilik diyorsanız, dünyanın en enayi adamı şu anda karşınızda. Ve böyle olduğu için de en mutlu kişisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Unutmayın. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Sadece onun birer mahlukuyuz. O yaratan. Ve yaratan hepimizin mutlu olmasını istiyor. O yarattığı için hangi standartlar içinde nasıl mutlu olacağımızın en üst seviye bilgisi Allah'tadır. Öyleyse onun bize öğrettiklerini biz size öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse bakın sevgili kardeşlerim, vermek mukaddestir. Almaktan çok daha değerlidir. Öyleyse şimdi muhtevamıza bakalım. Biz insanlarda ne var? Düşünme kabiliyeti var. Biz insanlarda, fizik standartlarda bir şeyler var. Para, mal. Biz insanlarda, fiziğin ötesi standartlarda başkalarına yardım etme isteği olmalı. Öyleyse evvela iki ayrı cephede insanları düşünün. Bir, Allah yolunda olan insanlar, Allah için çalışan insanlar. İşte siz onlardansınız. Allah yolunda olan ve Allah için çalışan. Sizler Osmanlı'nın torunlarısınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabeden asırlarca sonra onların hayatlarını dünyada bir defa daha yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu. Dikkat edin sözüme ki yükselme devresi boyunca. Orada da gene bazen inkıtaların var olduğunu görüyoruz idareciler açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Sabikun el-Evvelin'den bahsediyor. O Sabikun el-Evvelin ki diyor, onlardan bir kısmı Ensar'dı. Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı muhacirindi. Mekke'den Medine'ye hicret edenler, muhacir olanlar. Bir kısmı da

ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. İşte onlar kim? Onlar sabikun. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda en üst seviyede olanlar daimi zikrin sahipleri. Üç sınıfa ayrılıyorlar. Ulul Elbab sınıfı, İhlas sınıfı, Salah sınıfı. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağın 26.sı, 27.sı, 28.sı. Hepsi hikmet sahibi, hatta Salah'ın 4. kademesinden ötesi, hikmetin de ötesinin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Her biri diğerini kendisinden çok fazla seviyordu. Daima arkadaşlarını, etrafındaki kişileri öne geçiriyorlardı, önde tutuyorlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onların hayat felsefeleri daima başkalarına vermek statüsü üzerine kurulmuştu. Hayatları hep etraflarındaki insanlar, hayatları hep o etrafındaki insanlara yardım etmek. Kendi hayatlarında merkez teşkil eden herkes sadece başkası için bir yardımcı olduğundan emin. Kendisi için bir talebin sahibi değil. Sadece başkaları için bir yardımcı olarak yaşamak istemişler. Hayatlarına bunu mihenk taşı yapmışlar. Ve hep böyle olmuşlar. Başkaları için yaşayanlar. Yani kendinden yana olmayanlar, başkalarından yana olanlar. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle doludur. Ve bu afetler hep sizin kendinizden yana olmanızı isterler. Kendinize yontmanızı isterler. Başka insanları kullanarak kendinize menfaat temin etmenizi isterler. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren nefs sahibidirler ve bütün insanların nefsi aynı şeyleri ister. Dünya malı ister, menfaat temin etmek ister ve manevi açıdan da hep nefsin afetleri istikametinde bir şeyler elde etmek ister. İhtiras bunun temelinde vardır. Dünya mallarına karşı aşırı istek. Ve o duyguların tatmini için yaşar insan. Zanneder ki ne kadar çok zengin olursa o kadar çok mutlu olacak. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanlara bu duyguyu aşılayan iblistir. Tek istediği şey insanların böyle zannetmeleri ve bunun için yaşamaları, kendilerini daha zengin, daha zengin, daha zengin kılmak için yaşamaları ve zenginliği tatmaları ama bununla hiçbir zaman tatmin olamamaları. Ve daha çok zengin olursam
mutlu olacağım zannı, onları haram helal farkı gözetmeksizin daha çok, daha çok, daha çok para kazanmaya iter. Sevgili kardeşlerim, paranın, kazanılan paranın bir hedefi olmalı. O parayı Allah yolunda harcayacaksanız, Allah için bir şeyler yapacaksanız, Allah'ın emrettiği istikamette onun güzelliklerini anlatmak için, bir başka ifadeyle bütün insanlığa faydalı olmak için bir şeyler yapacaksanız, para kazanılmalı ve o istikamete sarf edilmelidir. Bütün insanlığın hayrına, başkalarının hayrına, insanların Allah yolunda mutluluğu yaşamaları uğruna. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İnsanın dış dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyasında başka insanlarla olan kavganın bitmesi ve Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerine ve Allah'ın yasaklarına karşı çıkışın bitmesi. Üç aleminizde de bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sulh ve sükunu yaşarsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyanızda, dış dünyanızda ve başka insanlarla ilişkilerinizde. Konumuz davranış biçimleri, yani başka insanlarla ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer başka insanlarla ilişkilerinizde kızıyorsanız, öfkeleniyorsanız, bilin ki yaptığınız yanlıştır. Siz kızdığınız zaman, öfkelendiğiniz zaman sadece şeytanın ve nefsinizin emrindesiniz. Kime, hangi sebeple olursa olsun, kızdığınız an, öfkelendiğiniz an, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Öfke nefsinizin afetlerindendir. Patlamaya hazır bir volkan gibidir. Ve sizi şeytan ona sahip çıkarak yerden yere vurmaktan büyük bir haz duyar. Ne kadar öfkenize kapılır da başkalarının kalbini kırarsanız, o seviyede şeytanı mutlu kılarsınız, memnun kılarsınız. O çok memnun olur sizin bu hataları yapıp başka insanları üzmenizden büyük mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, şimdi durumu inceleyelim. Başka biriyle çatışıyorsunuz. Ona söylenmemesi lazım gelen, onu üzecek şeyler söylüyorsunuz. Bunu size yaptıran kim? Ve ne? Bunu size yaptıran iblis. Aynı zamanda da iblis nefsinizin öfke afetine, nefsinizin hırs afetine, nefsinizin intikam afetine, nefsinizin nefret afetine hakim olarak, ki hepsine hakim olmak için bir talebin sahibidir ama talebin ötesinde bir yetkisi yoktur. Siz onun talebini kabul ettiğiniz takdirde o yanlışı işlersiniz. Başka bir ifadeyle şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz.
ne zaman bir başkasının kalbini kırmışsanız, arkasında mutlaka şeytan vardır. Hangi afetinizi kullanarak o işlemi yaptıysanız, arkasında mutlaka nefsinizin afeti vardır. Ve günahı, o yanlışlığı yaptığınız zaman şeytan bundan büyük memnuniyet duyar. Sizi davet etmiştir ve davete, negatif davete, başka birinin kalbini kıracak olan şeytanın davetine icabet etmişsinizdir. Burada size bunları şeytan yaptırdı diyoruz. Ama aslında şeytan sadece bir davetçi. O tuzağa düşen sizsiniz. Nefsinizin afetleri sizi tuzağa düşürüyor. Sevgili kardeşlerim, kimle, hangi şartlar içinde olursanız olun, eğer başkalarını kıracak şekilde tartışıyorsanız, siz o an Allah'ın emrinin tamamen dışındasınız. O an şeytanın oyuncağısınız. Eğer muhatabınız da sizin seviyenize inerse, o da size nefsinin öfke afetine, hırs afetine, intikam afetine tabi olarak karşınızdaki de size ağır şeyler söylüyorsa, o anda tasavvufta olması lazım gelen sizlerin tasavvufun dışındakilerden hiçbir farkınız yoktur. Ve sadece kaybedenlerden olursunuz. Sadece Allah'ın emrine itaat etmemek değil, başkalarına da kötü olmak, kötü örnek olmak. Belki sizin kavganızı seyreden başkaları iki gruba ayrılacaklardır. Birisi bir taraftan, diğerleri öbür taraftan olacaklardır. Ve onların da nefslerinin afetleri kabaracak. Onların da iç dünyalarındaki nefslerinin bir afetine o kişiye hakim olması için zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden? Neden birbirinize kötü davranıyorsunuz? Neden birbirinize hakaret ediyorsunuz? Neden kardeşlerinize kötü örnek oluyorsunuz? Arkasında bir tek faktör var. Karşınızdakinden yana değilsiniz. Bunu yaparken kendinizden yanasınız, kör nefsinizden yanasınız. Nefsinizin afetlerine iblisle birlikte girmişsiniz. İblis sizi nefsinizin afetlerine zebun etmiş bu olayda. Size hep şunu söylüyoruz. Başkalarından yana olun. Kendinizden yana olmayın. Bu kavganın başlamadan bitmesi için kainatın en büyük sebebidir. Eğer siz başkalarından yana olabilirseniz, bütün kavgalar kavga hüviyetine dönüşmeden biter. Sevgili kardeşlerim, hepinize verilen vazifeler var. Elbette bu vazifeleri yapacaksınız. Eğer bu vazifeleri yapmak Allah yolunda size huzur veriyorsa, o vazifeleri yapmaya aşkla, şevkle, Allah'ın da bundan memnunluk duymasıyla devam edeceksiniz. Ama ya vazifenizin ötesinde şeyler yaptırıyorsa nefsiniz size, o zaman sevgili kardeşlerim, vazifenizi
yapma tutkusu içerisinde iblis size sanki vazifenizin bir parçasıymış gibi başka insanlara kötü davranmanızı aşılayacaktır. Ben onlara böyle davranmazsam vazifemin gereklerini yerine getiremem hissini size vermeye çalışacaktır. Hep vazifenizi yaparken ifratla tefriti düşünün. Eğer vazifenizi hiç yapmıyorsanız o zaman tefrittesiniz demektir. Vazifenizi yaparken vazifenizin gereklerinin ötesinde nefsinizin afetlerine zebun oluyorsanız o zaman da ifrattasınız. Her ikisi de yanlış. Ve hudutları tayin etmek son derece basit. Davranışlarınızla ruhunuzun hasletlerinin aynı olan faziletlere mi uydunuz? Görevinizin gerektirdiği şeyi başkalarından isterken onları mutlu ederek mi istiyorsunuz? Yoksa size verilen görevi onların üzerinde nefsinizin afetlerinden biri istikametinde bir baskı kurmakta mı kullanıyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Siz görevinizi yaparken başkalarına bir şeyler verirseniz, onlara öğretirseniz, onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için değil, Allah yolunda hizmet etmek için onlara öğretirseniz, öğretirken nefsinizin tuzaklarına düşmezseniz, hele hele siz bunları yapamıyorsunuz. Diye onlara çatarsanız, o zaman görevinizi yapmış olmazsınız. Görevinizi kötüye kullanmış olursunuz. Allah'ın ve bizim sizden istediğimizi insanlara vermek, Allah için olmak şöyle dursun, siz o görevi yapıyorum diye başkalarının kalbini kırdığınız sürece şeytanın emrinde sadece bir esirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Burada birçok kardeşlerimin anlama zorluğu çektiğini görüyorum. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden çok ağır şeyler istediğimi zannediyorsanız, hayır değil. Sadece nefsinizin afetlerini kullanmayın, onların zebunu, onların esiri olmayın diyorum. Görevinizi yaparken niçin görev yaptığınızı dikkatle düşünün. O görevi nefsinizin öfke afetini, kin afetini, intikam afetini tatmin etmek için size vermedi Allah-u Teala. O görevi etrafımızdaki insanlara suç ve sükun içinde onları daha çok hizmete götürebilmeniz için, onları gönülleri hoş olarak Allah'ın görevlerini yapsınlar diye size vazife verdi. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Bir görev almışsınız üzerinize, o görevi götürüyorsunuz. Burada iki grup insan vardır daima. Görevi en iyi yerine getirenler, iyi yerine getirenler, iyi yerine getiremeyenler ve başarısız olanlar diye dört grup söz konusu. Sevgili kardeşlerim,
her yerde bu dört grubun da numunelerini hep görürüz. Acaba şu görevlerini yerine getiremeyenler niçin yerine getiremezler hiç düşündünüz mü? Aralarında hep anlaşmazlık vardır. Güçlerini hizmet için harcayacakları yerde birbirleriyle savaş vermek için harcarlar. Gizli bir savaş, saklanan bir savaş, iç dünyada biriken kinler ve onların ortaya vurulmaması konusundaki gayretler bir günde patlama ve kinlerin, intikam duygusunun bütün boyutlarıyla açılıp bir sokak kavgasının gerçekleşmesi. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın yolunda olanlarsınız ve evvela şunu bilmenizi istiyorum. İnsanları Allah yolunda hizmet edenler açısından incelediğinizde biliniz ki bizim için en kıymetli olanlar ve Allah için en kıymetli olanlar bu hizmeti en başarılı şekilde verebilenlerdir. Onlara ayak bağı olmanın kimsenin hakkı yoktur. Öyleyse her şehirde, her yerde birinci grup her zaman ortadadır. Eğer başarıyla bir görev sürdürülüyorsa o görev en üst boyutta yerine getiriliyorsa o zaman o insanları ait oldukları üst seviyede tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayın. Herkes bir görev yaparken hatalar da yapar. Ölçü başarı var mı? Eğer başarı varsa o zaman ölçümlemeye gidin. Hangi grup en üstün? Sonra incelemeye gireceksiniz. İncelemeye girdiğiniz zaman çok faktör göreceksiniz. Diyelim ki bir ticari işletme söz konusu ya da ticari işletmeler söz konusu. Bir ticari işletmede küçücük bir grup öyle hizmetler veriyor ki kar ediyorlar, gözde görünür bir şekilde başarılılar. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında çok şey var. Evvela bir tim çalışması var. Ekip çalışması var. Uyum içerisinde az kişinin başarılı çalışması var. Sakın onları kıskanmayın. Sakın onları küçültmeye çalışmayın. Onlar Allah'ın gözünde değerli olanlardır. Hataları olsa da değerli olanlardır. Öyleyse bu sözümü hiç unutmayın. Aynı şartların içindesiniz hepiniz. Aynı şartların içinde çeşitli ekipler oluşmuş durumda. O ekiplerden bir kısmı belki en az kişiyle çok daha kalabalık olan gruplara fark atıyor. Arkasında ne olduğunu araştırmak yerine onları zemme edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu güzelliği onlar gibi yaşamaya çalışın. Küçük küçük sebepleri bahane ederek onların karşısına dikilmeyin. Onları üzmek hakkının sahibi değilsiniz. Öyleyse ekip çalışmalarının arkasında ne var? Birinci madde uyum var. Eğer her şeye rağmen bir grup bu uyumu sağlamışsa sağlayamayanların yapması lazım gelen şey
onları sadece kendilerine örnek görmek, yanlışları tenkit etmek, bu sizin göreviniz değil, hiçbirinizin görevi değil. Sadece örnek almakla vazifelisiniz. Neden bazı gruplar çalışmaktan men ediliyor, hiç düşündünüz mü? Fayda yerine zarara sebebiyet verdikleri için. Diyelim 10 kişilik bir ekip hep çalışıyor. Çalışıyor. Çalışmalarının sonunda 3-4 aylık neticeye bakıyorsunuz. Ortada zarar var. Sevgili kardeşlerim, bunun adına çalışma mı diyorsunuz? Demek ki başkaları yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ne gördük son çalışmalarda? Ondan fazla kişinin çalıştığı bir ekip dağıldıktan sonra onların yerine gelen 5 kişi onların yaptıklarından çok daha fazla iş çıkarıyor. Hiç bunun arkasında yatan gerçekleri düşündünüz mü? Allah yolunda hizmet veriyorum diye kendini avutanlara sesleniyorum. O yaptığınız hizmetlerden siz sadece Allah'ın parasını harcıyorsanız, zarara sebebiyet veriyorsanız, o zaman yaptığınız hizmetin manası kalıyor mu sevgili kardeşlerim? Allah yolunda belki bir manevi mükafat olacaktır. Öyleyse şuraya ulaşmak istiyorum. Her şeyi hesaplamak mecburiyetindesiniz. Zararına bir çalışma Allah'ın parasını heba etmenin dışında neyi ifade eder ki? Nasrettin Hoca'nın pazar seferi gibi. Hoca 5'e alırmış, 3'e satarmış pazarda. 6'ya alırmış, 4'e satarmış. 9'a alırmış, 6'ya satarmış. En sonunda dayanamamışlar. Ya demişler, Hoca Efendi sen bu yaptığınla devamlı zarar ediyorsun. Ne diye yapıyorsun sen bu işi? Sus demiş. Dostlar alışverişte görsün. Sevgili kardeşlerim, o hocanın parası. Hoca onu dilediği gibi harcayabilir. Ama siz Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcayamazsınız. Biz Allah'ın parasını dilediğimiz gibi harcayamayız. Buna yetkili değiliz. Siz de değilsiniz. Öyleyse nefsler başarının sahiplerini daima kıskanacaklardır. Bu tabii bir olaydır. Anlıyorum. Ama böyle bir dizaynda onlara bakıp onlardan ibret almalısınız. Ve siz de hepinize söylüyorum, onlar gibi olabilmelisiniz. Öyleyse onlar başarıyorlarsa siz de başarabilirsiniz. Kardeşlerim, aslında hepiniz için çok güzel bir hususu göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Hepiniz Allah yolunda hizmet verenlersiniz. Bundan bütün kalbimizle eminiz. Hiçbiriniz bu konuda sözümüzün dışında değilsiniz. Allah yolunda hizmet veren hepiniz Allah için çalışıyorsunuz. Buraya kadar tamam. Bu çalışmanın en güzeli nasıl olmalı? Uyum içinde ekibin bütün elemanları etrafındaki kardeşlerine mutluluk vermek üzere, öbür taraftan da başarı sağlamak üzere çalışmalıdır.
İkisi de hedeflerinizin içinde. Bir taraftan başarı sağlanırken, öbür taraftan grubun elemanları birbirlerine huzursuzluk veriyorsa, orada kuvvet israfı vardır, orada zaman israfı vardır, orada para israfı vardır. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Onu en güzel şekilde kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve eğer sizler aranızda tasavvufun dışındakiler gibi kavga ederseniz, burada nefslerinizin öfke afetine yenik düştüğünüz vakasıyla karşılaşırsınız. Ve o sırada kendinizden yana değil, o sırada karşınızdakinden yana değilsiniz. Nefsinizin öfke afetinden ve şeytandan yanasınız. Öyleyse çalışan bir grubun içinde kavga edenler varsa, bunu hakaret derecesine vardıran, boyutlara ulaştıran nadir insanlar varsa aranızda, bunun büyük bir yanlış olduğunu bu kardeşlerimiz idrak etmiyorlar mı? Biz hepinize diyoruz ki, başkalarından yana olacaksınız. Eğer bir insanın bir hatası varsa, bunu en güzel şekilde ona anlatmak imkanının sahibisiniz. Neden kavga? Kavgaya sebebiyet veren birinci kişi de olsa, ikinci kişinin ona kavgayı körükleyici şekilde cevap vermesi, kavganın başlangıcıdır. Şeytan taraflardan birine bir öfke davranışı başlattırabilirse, buna sebebiyet verebilirse, hemen öbür tarafa ulaşıp onun da birinci harekete daha şiddetli cevap vermesini temin etmeye çalışacaktır. Kullandığı iki tarafında öfke afetidir, belki nefret afetidir. Ama birisine bir görev veriyorsak, bu görev tatbik sahasına konurken hudutların ötesinde davranış biçimleri sergileniyorsa, sadece insanlardan bilgi alıp da onu şekillendirmek söz konusuyken, insanların kendilerine düşen görevlerini yapamadıklarından başlayarak onların üzerine baskı kuruluyorsa ve o kardeşimiz kendisini bunu yapmaya yetkili görüyorsa, burada büyük bir yanılgı var demektir. Bu başkalarından yana olmak değildir. Bu nefsinizin bir gurur afetini, bir kibir afetini başkalarının üzerinde tatbikata sokmak demektir. Ben sizden üstünüm. Bu konuda bana hesap vermek mecburiyetindesiniz demektir. Buna müsaade etmeyiz. Hiçbirinizin başkalarının üzerinde şu veya bu şekilde bir hegemonya kurmasına imkan vermeyiz. Ve bunun ne kadar kötü bir örnek olduğunu hepinizin bilmesini isterim. Bunu yaptığınız zaman, böyle bir şeyi tatbik sahasına koyduğunuz zaman, siz başkalarından yana değilsiniz. Kendinizden yana olmanın da ötesine geçtiniz. Nefsinizin kurbanı oldunuz.
Ve bunu bir ortamda başkalarına söylediğiniz zaman, konuyu kavga hüviyetine soktuğunuz zaman daha büyük bir hata işlemiş oluyorsunuz. Burada bir başka cepheden de olaya bakmamız lazım. Muhatap olan kardeşimiz de sükunetini koruyacak yerde, o da kavgaya aynı standartlarda girerse, nefsinin öfke afetine o da kapılırsa, iki taraf birden diğer kardeşlerimize benim beklemediğim derecede kötü bir örnek vermiş olurlar. Olayları yaşayanlar, aranızda böyle kavgalar yokken, bir görevi bir kardeşimize verdikten sonra bu kavgalar oluyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. O kardeşimiz o görevi hazmedememiş demektir. Başkalarından yana olmayı öğrenememiş demektir. Öyleyse özellikle bir gruptan grup olarak bir işi almışsak, çoğunu devre dışı bırakıp geri kalanlarla bir iş oluşması temin edilmişse, yarıdan daha az bir grupla bu kadarcık insan onların hepsinin birden çalışmasının ortaya çıkardığından çok daha başarılı rakamsal sonuçlar ortaya koyabiliyorsa, ne kadar yanlış bir çalışma içinde olduğumuzun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Hala bundan gerekli dersleri almayacak mısınız? Sanıyorum ki eski grubu tekrar bir araya getirsek gene aynı başarısız sonucu alacağız. Çünkü bu bir yapı meselesi. Başkalarından yana olmayı öğrenemediniz. Hala nefsinizin zebunusunuz. Hala yanlışlıklar yapıyorsunuz. Göreviniz başkalarına mutsuzluk vermek değil. Allah'ın hizmetini yaparken başkalarını mutlu ederek de yapabilirsiniz. Bilenlerin bildiklerini başkalarına, onlara mutluluk verecek bir dizayn içerisinde öğretmesinden daha güzel ne var ki? Hazreti Ali diyor ki, bana bir kelime öğretenin kölesi olurum. Öğretmek mukaddestir. Ama öğreten kişi o öğretme sırasında şeytanın esiri ise, nefsinin kibir afetinin zebunu ise ve davranış biçimleri öğrettiği kişilere mutluluk değil, mutsuzluk ve huzursuzluk veriyorsa, o zaman o kişi burada nefsinin afetlerinden yana, başka kardeşlerimizden yana değil. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir ekipsiniz, iş yapıyorsunuz ve konunun daha başında satın alma faaliyetinde ucuz almak mecburiyetindesiniz. Bir, kaliteli mal almak mecburiyetindesiniz. İki, ondan sonra sizin ekip çalışmasıyla yaptığınız şey malı vücuda getirecektir ve bunu da dikkatle yapmak mecburiyetindesiniz. Üç. Öyleyse mal üretmişsiniz, bir şeyler yapmışsınız ama dikkat etmemişsiniz. Kaliteyi düşürmüşsünüz. Evvela ham maddeyi alırken gerekli dikkat ve ihtimamı göstermemişsiniz. Üstelik bu ham maddeyi alırken falanca kardeşimizden borç alıp bunu gerçekleştirmişsiniz. Sonra da ürettiğiniz malın piyasa değeri, bırakınız ona harcadığınız emeği, harcadığınız enerji maliyetini, sadece
o mala ödediğiniz alış fiyatı kadar bile piyasadan fiyat bulamıyorsanız, o zaman neden çalıştığınızı sorabilir miyim? Bir ekibimizin yaptığı olay bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcamak yetkisinde değilsiniz. Her işinizi ölçülü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu hatayı yapan kardeşlerimiz, o ellerindekini süratle satmak durumundalar. Ve hangi kardeşimizden borç aldılarsa, onu kul borcu var omuzlarında. Onu ödemek mecburiyetindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu söylediklerim, şundan %100 emin olarak konuşuyorum. Bütün kardeşlerimizin hüsnü niyet içerisinde güzel duygularla Allah'a hizmet aşkıyla yandıklarını çok iyi biliyorum. Ama sonuçlara baktığım zaman içimi bir hüzün kaplıyor. Nasıl oluyor da bu kadar vurdum duymaz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar dikkatsiz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar Allah'ın parasını hiç dikkat etmeden fütursuzca harcayıp kar etmek şöyle dursun, zarara girebiliyoruz? Malzemeyi bir nesnenin içine koyarken onun dikkatine, lezzetine, her şeyine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Eğer onu zehir gibi tuzlu yaparsanız, o zaman elbette müşteri bulamazsınız. Eğer malı satın alırken kaliteli mal alamazsanız, o zaman çok yanlış bir şey yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kendi evinize bir mal alırken, pazardan sebze, meyve alırken en iyisini almaya özen göstermez misiniz? O zaman nasıl olur da Allah'ın hizmetini yaparken bu özeni gösteremiyorsunuz? Neticede zarar eden bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Allah yolunda yaptığınız hizmetlere dikkat edin ki siz Allah'ı nasıl seviyorsanız Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, davranış biçimlerinin temelinde başkalarından yana olmak var. Bunun için aramızdasınız. Kim Allah'ın yolundaysa o başkalarından yana olmak mecburiyetindedir. Ölçüler bellidir. Davranışlarınızın başkasına huzursuzluk değil, huzur vermesi, mutluluk vermesi için hepiniz varsınız. Hepiniz etrafınızdaki kardeşlerinizin mutluluğundan sorumlusunuz. Öyleyse sonuç bellidir. Hangi davranışınız başkasının üzerinde nasıl bir tesir icra ediyor? Eğer sizin davranışlarınızdan insanlar rahatsızlık duyuyorsa, o zaman ait olduğunuz yerde değilsiniz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan mutluluk duymalılar.
davranışlarınızın sonucunu her davranışınızdan sonra alabilirsiniz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nerede mutluluk varsa orada kalpler Allah için çarpıyor demektir. Nerede mutsuzluk varsa kalpler Allah için çarpmıyor, İblis için çarpıyor demektir. Öyleyse size bunca yıldır hep başkalarını mutlu etmenin standartlarını vermeye çalışıyorum. Bunun temelinde başkalarından yana olmak vardır. Bütün davranışlarınızı 10 minval üzere dizayn edeceksiniz. Her davranışınızın karşı tarafa nasıl tesir ettiği önemlidir. Sizlere yanlış yaptığınız konuları aktardığımız zaman hemen müdafaaya başlıyorsunuz. Ama başlarken de yeni ipuçları çıkıyor ortaya yanlışlarınız konusunda. Ve bizim söylediklerimizi anlamıyorsunuz. Öyleyse bu konuşma, bu 2 saat süreli konuşma bunun için yapılıyor. Anlayabilmeniz için, Allah'ın doğrularını dizayn edebilmeniz için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birer insansınız. Unutmayın, böyle bir dizaynda sizler için söz konusu olan başkalarınla bir arada yaşamaktır. Bir araya gelerek Allah için çalışacaksınız. Öyleyse Allah içinseniz, görünür bir standartta aranızda bir mutluluğun yaşanması lazım. İçin olmaz. Birbirinizi huzursuz edecekseniz, birbirinize sıkıntı verecekseniz, birbirinizi mutsuz edecekseniz davranışlarınızla, biz Allah için çalışıyoruz tarzında bir ifadede bulunduğunuz zaman bu geçerli olmaz sevgili kardeşlerim. Doğru olmaz her şeyden evvel. Çünkü Allah için çalışanlar, onların örnekleri yaşandı tarihte, sahabe, Osmanlı'nın yükselme devresi. Herkes başkalarını onore etmek için vardı. Sonuçlara beraberce bakalım. Bir konuşma yaptınız, bir tartışma yaptınız ve arkasından iki tarafta birbirinin kalbini kırdı. Birçok lüzumsuz şey de o arada söylendi. Konu asıldan çıktı. Detay tartışmalarına girdi. Herkes haklı çıkmaya çalışıyor. İki tarafta haklı çıkmaya çalışıyor. Madde bir. Karşı tarafı ezmeye çalışıyor. Küçültmeye çalışıyor. Madde 2. Ve bu arada daha evvel kırılıp da karşı tarafa söyleyemediği bütün kinini boşaltıyor. Nefretini boşaltıyor. 3. Netice iki tarafta kırgın bir şekilde kavgayı bitiriyorlar. Hem orada bulunan diğer kardeşlerimize çok kötü bir örnek. Hem başkalarından yana olmamanın
kendi nefsinin afetlerinin esiri olmanın en belirgin göstergeleriyle karşı tarafa karşı bir savaş veriliyor. Sadece iki taraf birbirini düşman görmekte. Nerede Allah'ın size verdiği dost olmak, sevgi, Allah için kalplerinizin çırpması, Allah için çarpan kalbinizin başkalarına mutluluk vererek mutlu olması? Nerede kaldı bunca yıldır söylediklerimiz?

Sevgili kardeşlerim, ...25 yıldan daha uzun bir süredir sizlere bu güzellikleri benimsetmeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yaşamanız söz konusu. Eğer tasavvuftaysanız, göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Hiçbir davranışınızla başkalarına huzursuzluk vermek hakkına sahip değilsiniz. Her davranışınızın arkasından ortaya koyduğunuz binaya bakın. Vücuda getirdiğiniz bina neyi ifade ediyor? Acaba o davranışınızla, o sözünüzle karşınızda olan kişiye veya diğer kardeşlerinize bir güzelliği mi sergilediniz? Ona bir yardım mı getirdiniz? Onu mutlu mu ettiniz? Yoksa bir düşmanla savaşır gibi onu küçültmeye, ona hakaret etmeye mi çalıştınız? Sevgili kardeşlerim, ikisi arasında ne kadar büyük bir fark var biliyor musunuz? Bizim bunca yıldır anlattıklarımızı kendinize ne ölçüde mal ettiğinizin ölçüleri bunlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne var? Arkasında mutsuzluk görüyorum, huzursuzluk görüyorum, kalp kırmalar görüyorum. Ve o zaman soruyorum, bu tarzda olaylar vücuda getiren kardeşlerimize, bu mu tasavvuf? Siz gerçekten böyle yaparak Allah'ın ülkesinde yaşadığınızı mı zannediyorsunuz? Biliyorsunuz ki hangi davranışınız başka birine huzur verirse, mutluluk verirse, siz de o kardeşimiz de o anda Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü taraflardan biri diğer tarafa mutluluk vermek için, huzur vermek için konuşuyor. Ve iki taraf arasında bir anlaşma, bir sulh ve sükun ve İki tarafın birbirine karşı oluşan sevgisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aranızda her konuşmanızın arkasından karşınızdaki "Hay Allah razı olsun. Bak bu kardeşim bana ne kadar güzel şeyler söyledi. Bugün onun yüzünden büyük bir mutluluğu yaşadım. Bana ne kadar güzel davrandı." Böyle demesi neyi ifade eder? İki tarafında Allah'ın ülkesinde yaşadığını. Allah'ın muhtevasını yaşamak için ruhunuzun hasletleriyle hareket etmek mecburiyetindesiniz. Bunların da başında sevgi gelir. Her konu sevgiyle de karşı tarafa aktarılabilir, nefretle de karşı tarafa aktarılabilir. Sevgiyle aktardığınız zaman Allah'ın ülkesindesiniz, nefretle aktardığınız zaman şeytanın ülkesindesiniz. Sonuçlar kesin olarak ortaya koyar neticeyi. Karşınızdakine huzursuzluk mu verdiniz?

Kavgayı başlatan tarafın. Ama eğer siz bunu bir kavga havasında kabul edip de siz de ona aynı sinirlilikle, aynı tonla, aynı öfkeyle cevap veriyorsanız, o zaman siz de burada büyük bir hata işliyorsunuz demektir. Yani şeytanın tuzağına siz de düştünüz. Şeytan birinci tarafı kullanıyor, öfkeyle kullanıyor. Öfkeyle, kinle onun bir saldırısını vücuda getiriyor. Ama ikinci taraf bunu sükunetle karşılayamaz mıydı? Karşılayabilirdi. Ne olması lazımdı? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Aranızda nizah etmeyiniz, kavga etmeyiniz. Nerede nizah varsa onu Resul'e ve Allah'a ulaştırınız diyor. Aslında çok kolaydı söylemesi lazım gelen şey. Böyle söylüyorsun. Olabilir. Sen haklı olabilirsin. Ama ben şu anda senin haklılığın konusunda kesin bir fikrin sahibi değilim. Ve seninle tartışmak da istemiyorum. Çünkü Allah Teala kardeşler arasında nizayı, anlaşmazlığı yasak etmiş. Bunu irşat makamına ulaştıralım. Bitti olay. Bu kadar. Olay bitmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, üzerinde çok dikkatle durmanız lazım gelen, mutlaka düzeltilmesi lazım gelen bir yanlışınızdan bahsetmek istiyorum hepinize. İrşat makamına ulaştırılan hususlar açık açık şunlar ulaşıyor bize. Diyor ki kardeşlerimiz bunun oraya ulaştırılması gerekmiyor. Biz bu işi kendi aramızda halledelim. Ve her irşat makamına ulaşan şeyi kardeşlerimiz bir şikayet olarak, kendilerini küçültecek olan bir husus olarak değerlendiriyorlar. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birçok kardeşimiz taraflardan biri olarak görüyor kendisini. Yani bir kendisi var, bir de karşı taraf var. Karşı taraf ne yapmış? İrşat makamına şikayet etmiş onu. İrşat makamı ne yapacak? Onu haksız görecek, onu azarlayacak, yaşadığına pişman edecek. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldır irşat makamı tarafından hiçbiriniz küçültüldünüz mü? Size hakaret edildi mi? Yoksa irşat makamı size sadece hatanızı nasıl düzeltebileceğinizi mi anlattı? Söylediği zaman sizden yana mıydı, yoksa size düşman biri miydi? Hiç bunu düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Şimdi sizin davranış biçiminizin, böyle davranış biçiminizin muhtevasına beraberce bakalım. Bunun manası ne biliyor musunuz? Biz hatalarımızı yapalım ama gizli kalsın. Ama irşat makamı bunu işitmesin. Şeytanın size nasıl bir tuzak kurduğunun farkında mısınız? Böyle yapıldığını düşünün. Gizli kalacağınızı zannediyor musunuz? Allah-u Teala irşat makamına söylemeyecek midir neler yaptığınızı? Ve neden kendisine ulaşılmadığını düşünmeyecek midir irşat makamı? O zaman küçülmeyecek misiniz? Hatayı yapan ve onu saklayan birisi olmayacak mısınız? Bu sakladığınız şey iç dünyanızda birikim,
yapmıyor canım.

İblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala niçin o emri vermiş? Aranızda tartışmayın. Neden tartışırsanız ne olur? Madde 1. Zamanı, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı, hem birbirinizin kalbini kırarak harcamış olursunuz, hem de Allah'ın indinde küçülürsünüz. Sahabe kavgayı nasıl bitirdiler zannediyorsunuz? Kavga başlamadan evvel ona ulaştırıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıldı. O zaten onunla beraberdi herkes. Tarafları çağırdı, dinledi ve hemen hüküm verdi. İki taraf da barıştı çünkü zaten kalplerinde birbirine karşı düşmanlık yok. Ama o andaki ani duyulan bir nefret hissi, bir aynı söylenen negatif mahiyeti bir sözün ikinci taraf üzerindeki negatif tepkisi tarafların birbirine kapışmasına sebebiyet veriyor. Anlaşmazlık vücuda geldiği anda taraflardan birisi derse ki burada duralım. Konunun bizi aştığını görüyorum. Sen haklı olabilirsin. Haklı olup olmadığını oraya götürelim. İrşat makamına götürelim. O Allah'tan aldığı emri tebliğ edecek, bu meseleyi bitirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci taraf, kendisine şu veya bu şekilde kötü davranılan taraf bunu yapabilirdi. Orada durdurabilirdi meseleyi. Birçok kardeşimiz şeytanın o büyük aldatması ile bir sonuca ulaştıklarını görüyorum. Diyorlar ki ulul emirler irşat makamına yanlış, maksatlı, taraflı bilgiler ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle düşündüğünüz zaman iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark etmiyor musunuz? Diyelim ki gerçekten öyle oldu. Yani ulul emr irşat makamına özellikle bilerek, isteyerek falanca falanca kişilerin aleyhinde bir şeyleri götürdü. Peki sonuç ne olacak? İrşat makamı o kişiyle konuşmak isteyecek. Kendisi hakkında yanlış, kötü şeyler söylenen kişiyle konuşmak isteyecek. Ve konuşacak. Sevgili kardeşlerim, hiç 25 senedir görülmüş mü ki o hatalı olan kişiye irşat makamı kötü davransın, ona hakaret etsin, onu aşağılasın. Hiç böyle bir şey olmuş mu? Ama ne olmuş? O ulaşan bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunu zaten Allah Teala bilmiyor mu? İrşat makamı sormayacak mı oradan? Kendisi mi karar verecek zannediyorsunuz? Peki böyle bir hususun yanlış bilgiler ulaştırıldığını düşünün. Maksatlı olarak gelsin sonuçlar. Falanca kişiyi küçültmek için ulul emr yanlış bilgiler ulaştırsın irşat makamına. O kişiyle konuştuğu zaman irşat makamı acaba o kişiye ne söyler? Söyleyeceği şey daima şu olur. Bu tarzda bir hareketin arkasında acaba şu güzel hedef mi var? Sen aslında böyle söylemiş olmakla şunu mu söylemek istedin?
Ama görülen o ki burada bir yanlışlık var. Sen falanca kardeşimizin söylediğini başka alternatifler sebebiyle bir yanlış değerlendirmeye tabi tutmuş olabilirsin. O zaman onunla kavga etmek yerine neden konuyu bize ulaştırmadın? Eğer ulaştırmış olsaydın daha evvel bu konu bitmiş olacaktı. Şimdi sen böyle bir olayda senin davrandığın gibi davranmasaydın da eğer o kardeşimizi yüceltecek olan bir davranış biçiminin içine girseydin kavga orada bitmeyecek miydi? Bu sual hepinize sevgili kardeşlerim. Kavga orada bitmeyecek miydi? Birbirinizin kalbini kırmayacaktınız. Daha başlangıçta kırmayacaktınız. Ama olmuş olaylar, taraflardan biri öbür tarafın kalbini kırmış, ulul emri bize ilaveli bir şekilde göndermiş, taraflardan birine diyelim ki öfkeli, ona karşı kin besliyor, bunlar yok ama olduğunu kabul edelim. Ne yazar sevgili kardeşlerim? O olaylar irşat makamına intikal ettiği zaman sadece çözüm üretilir. İrşat makamının görevi insanların kalbini kırmak, onlara hakaret etmek değildir. Şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şeyden bahsedemez. Suçlu olduğunu bildiği insanları da onlara hakaret eden bir tarzda davranamaz. İrşat makamı böyle bir yetkinin sahibi değildir. Öfkelenmez, kızmaz. Sadece konuyu Allah'ın verdiği istikamette halleder. Allah Teala ne diyor? Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Neden öyle söylüyor? Çünkü emri her zaman Allah verir. İrşat makamı her zaman sadece bir Allah'ın sadece bir vasıtasıdır. Kendinden hiçbir ilave yapmaksızın meseleyi çözebilecek olan kişidir. Öyleyse ne kadar yanlış düşündüğünüzü anlıyor musunuz? Ulul emr olayları maksatlı aktarıyor tarzındaki düşüncenizle aslında ne demek istiyorsunuz irşat makamına? Biz hataları yapmakta devam etmek istiyoruz ama sizin haberinizin olmamasını istiyoruz. Müsaade edin de biz gene hatalarımızı yapalım, birbirimizin kalbini kırmaya devam edelim ama siz sakın bunlardan haberdar olmayın. Sevgili kardeşlerim, buradaki derin mantıksızlığın farkında değil misiniz? Aksini hangini söyleyebilirsiniz bana? Neden Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de sizler birbirinizin can düşmanı oldunuz. Nasıl yapmış Allah Teala bunu? O emriyle yapmış. Aranızda nizâ etmeyiniz. Aranızda kavga etmeyiniz. Nizayı derhal Resul'e veya Allah'a götürün. Allah'a nasıl götüreceksiniz? Hacet namazı kılarak götüreceksiniz. Resul'e direkt olarak ulaşacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Size bir sual sormak istiyorum. Bu sual hepinize. Niçin buradasınız? Niçin tasavvuftasınız? Biz sizi bu dünyadaki örnek insanlar yapmak üzere teslim aldık. Böyle olmak istemeyenin aramızda yeri yoktur. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Bu sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz.
Öyleyse Allah Teala sizleri başıboş bırakmaz. Her birinizle ayrı ayrı meşguldür. Bütün toplumların arasında her türlü insan bulunur. Ama üzüm üzüme baka baka kararır. Bu kararma sözü iki ayrı istikamette de geçerlidir. Bir, yanlış davranışlar başka kardeşlerimizde de yanlış davranışları uyandırır. Bir yanlış davranış yaptığınız zaman doğrusunu sizin zannettiğiniz gibi düşünüp başka kardeşlerimize olayları anlatıp onların da bize sizi müdafaa etmek için ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu hakikati hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Ama çok faydalı olacaktır. Neden? Çünkü ulaşan kişi de ne kadar çok şeyi yanlış bildiğini bir defa daha değerlendirmek imkanını bulacaktır. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, irşat makamı her zaman hepinizden yanadır. Öyleyse siz bir hata yaptıysanız, irşat makamı size o hatayı hangi şartlar içinde yapmayabilirdiniz? Onu yapmamak için acaba hangi yollara başvurmanız gerekir? Bunları öğretecektir. Sizi hata yaptığınız için muahize etmeyecektir, küçültmeyecektir. Hatadan sizi kurtarmak için bir gayretin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisine karşı irşat makamının haksızlık ettiğini düşünmüşseniz, o kişiyle konuşun. O zaman zannettiğiniz şeyin mümkün olmadığını o ağızdan da işiteceksiniz. Öyleyse Allah emirlerini yaptırır. Yaptırırken Allah'ın muradı sizi üzmek, yermek, aşağılamak olamaz. Ne yaparsanız daha iyiye ulaşabileceğinizi Allah sadece size öğretecektir. İrşat makamı vasıtasıyla öğretecektir. Ve öğrendikçe etrafınızdaki insanlara karşı daha sevecen olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların hepsi sizin için bir aynadır, sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız, onlar da size öyle davranırlar. Sevecen misiniz? Hepinize ilk sualim şu: etrafınızdaki Allah dostlarını seviyor musunuz? Birinci sual. Evet, ben A'yı, B'yi, C'yi, D'yi seviyorum da şu E yok mu, bir de F yok mu? Ben onları sevmiyorum. Hah, tamam. Yakaladınız. Gerçeği yakaladınız. Onları sevemediğinize göre niçin sevemediğinizi araştırmak mecburiyetindesiniz. Onların size yaptığı falanca davranışlar sizin onları sevmemenize sebebiyet vermiştir. Mutlaka öyledir. Bir şey olması lazım sevmemeniz için. O noktadan itibaren düşünün. Acaba siz o kişiye size öyle davranmasını, sizi üzecek şekilde davranmasını gerektiren ne yaptınız? Biraz evvele gidin bakalım. Daha evvelki beraberliklerinizde onlara karşı nasıl davrandınız? Asık suratlı mıydınız? Onu aşağılayan bir şeyler mi söylediniz?
ona sizin onun bilmediği şeyleri bilen bir üstün zeka olduğu intibanı mı vermeye çalıştınız? Ya da onu size karşı öyle davranmaya icbar edecek olan ne yaptınız ona karşı? Hepiniz bununla vazifelisiniz. Kimi sevmiyorsanız, o sevmediğiniz kişiye sizi sevmemesi için ne yaptığınızı düşünmek mecburiyetindesiniz. Düşünmezseniz çözüme gidemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hatalar yaptınız. O hatalarınızı Allah-u Teala bir kalın çizgilerle herkesin işitebileceği şekilde söyler. İki, bazıları yalnız size söylenir. Yalnız siz bilirsiniz ama hatalı olduğunuzu net olarak bilirsiniz. Kim hangi makamdan çekilmişse bunun arkasında mutlaka onun hataları söz konusudur. Evvela şunu kesinlikle net olarak %100 olarak söyleriz ki Allah-u Teala hiç kimseye kıl kadar zulüm yapmaz. Öyleyse bunun en kestirme sonucu o mağdur zannettiğiniz kişilerle görüşmenizdir. Onların hayatlarına bakmanızdır. Nerede? Hangi yanlışlıkları yaptılar? Birinci madde. İkinci madde, bu yaptıkları yanlışlar kendilerine hatırlatılmasına rağmen neden devam etti? Allah-u Teala sadece çözüm kalmadığı zaman hükmünü farklı şekilde uygular. Sevgili kardeşlerim, sakın iç dünyanızda kendinizi bana haksızlık yapıldı şeklinde değerlendirmeyin. Değerlendiren düşündüğü bütün delilleriyle bize ulaşmalıdır. Ve her birinin cevabını Allah-u Teala ona net olarak bizim ağzımızdan verdirir. Hiç kimseye Allah-u Teala hiçbir haksızlık yapmamıştır. Yapması da mümkün değildir. Sakın şeytan sizi bir haksızlığa maruz kaldığınıza inandırmasın. Bu hayatınız boyunca sadece haksız yere mutsuz olmanıza sebebiyet verir. Bu haksızlığı doğuran da sizden başkası olamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile bunca yıllık beraberliğin o muhteşem ışığında binlerce imtihandan geçtikten sonra size net olarak bunu söyleyebiliriz ki Allah haksızlık yapmaz. Allah'ın haksızlık yapması mümkün değildir. Bunu en iyi ölçebilenler de başkalarının kendisi hakkında haksızlık yapıldığını zannedenlerdir. Kim birisi hakkında haksızlık yapıldığını düşünüyorsa bunun en iyi cevabı kendilerine haksızlık yapıldığı zannedilenlerden alınabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir
Yeni devrin içindeyiz. Asrı hidayet. Hidayet çağının içinde yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece Allah için yaşıyoruz. Ve hepimiz Allah için öleceğiz. Öyleyse sözlerimi lazım gelen ciddiyetle değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Bir son çağ, hidayet çağı. Ve bu hidayet müessesesine dikkatle bakın ki her geçen gün hudutlar daha netleşiyor, görüntü daha belirginleşiyor. Hidayetin görüntüsü. Bütün dünyanın, dünyadaki bütün dinlerin hidayeti öğreneceği güne ulaştık. O günlerin içindeyiz. Sadece bir yere değil, bütün dünyaya hidayet yayılacaktır. Ve şeytanın bütün tuzakları birer birer kırılacaktır. O günlerin içindeyiz. İşte bu konuşmanın da amacı odur. Şeytan bize en yakın olan sizlerin aranızda nasıl kol geziyor? Nasıl sizleri bütün anlatmalarımıza rağmen birbirinize düşürmeyi başarabiliyor? Hatalarınızı görün, tekrarlamayın diye konuşuyorum. Öyleyse nefsleriniz daimi zikre ulaşamadığınız cihetle var. Nefslerinizin afetleri var, hevanız var. O hevalara bazen uyuyorsunuz. O zaman şeytan size o devre içinde hakim oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ve kendinize dikkatle bakın. Her biriniz kendinizi en iyi tanırsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Mutlu olmak istiyorsanız sizin hakkınızdaki şeylerin de bize ulaşmasını başkalarına bırakmayın. Siz kendiniz ulaşın. Çözüm daima Allah'tadır. Bu sanatı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşama sanatı. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak sanatı. İşte gerçek mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Çünkü sadece bir tek yol var. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu olursunuz. O mutluluğu size veren karşınızdaki kişi değildir. Konunun en güzel tarafı, o mutluluğu size veren Allah'tır. İç dünyanızı her an bilen, her an sizden yana olan, her an sizin en iyi yapmanızı isteyen Allah. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, onlara mutluluk vermek için aklınızı, zamanınızı, her şeyinizi seferber etmişseniz, sizden mutlu kim olabilir ki? Her biriniz etrafınızdaki herkes için bir mutluluk vesilesisiniz. Onlara neyi ulaştırabilirseniz mutluluktan yana, sizin mutluluğunuz her birine ulaştırdığınızın iki katıdır. Düşünün, bir günlük bir zaman parçası içinde 10 kişiye onları mutlu etmek için sebepler halk ettiğinizi düşünün. Sebepler vücuda getirdiğinizi düşünün. Bu onlar için yaşıyorsunuz demektir. O zaman
kendinizi, hastalıklarınızı, huzursuzluğunuzu düşünecek zamanınız olmaz sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak, halk için hak ile olmak. İster halk için hak ile olun, ister hak için halk ile olun, ikisi de muhteşem birer dizaynı içerir. Ve sizi sadece mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, saadet hiç de sizin zannettiğiniz gibi uzağınızda değil, sizin ta içinizde. Etrafınızdaki insanlar size nasıl bakıyorlar, ona bakın siz. Seviyorlar mı sizi? Üzerinize titriyorlar mı? Öyleyse siz onlara o sevgiyi verebilmişsiniz. Onu yaşıyorsunuz. İşte mutluluk oradadır. Ve bunun başında sizin onları sevmeniz vardır. Sevgili kardeşlerim, problemlerinizi içinize atmayın. Şeytan size aklınıza, hayalinize gelmedik tuzaklar kurar. Bu kurduğu tuzaklarla sizi her geçen gün biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir hale getirir ve hasta olursunuz. Her zaman çözüm vardır. Gurur denen, kibir denen afetinizi hiçbir zaman dikkate almayın. Ne olur? İrşat makamına biraz küçülerek gelseniz, söylemeye çekindiğiniz şeyleri de açık açık söyleyebilseniz ne olur? Çözüm gelir. Allah-u Teala'ya ulaştırmış olursunuz. Çünkü onun yapacağı şey sadece Allah'a ulaştırıp ondan cevabı istemektir. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı kendiliğinden bir şey yapamaz. O sadece bir vasıtadır. Allah'a ulaştıran, cevabı ondan alan ve size reflekte eden, yansıtan, o kadar. Onun için onun omuzlarında yük birikmez. O aldığını ilettiği anda omuzlarındaki ağırlık kalkmıştır. He, Allah her şeyin çözümüne sahiptir. Herkes Allah-u Teala ile konuşabilseydi zaten problem kalmayacaktı. Herkes Allah'a derdini anlatıp çözümünü isteyecekti. Allah-u Teala da onların o problemlerini nasıl çözebileceklerini adım adım onlara öğretecekti. İradelerini Allah'ın emrettiği istikamette sevk ettikleri takdirde, kullandıkları takdirde mutlaka herkes yüze çıkacaktı. Ama herkes Allah-u Teala ile konuşamaz. Onun için Allah-u Teala Enbiya Suresinin 73. 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de diyor biz yalnız kendilerine vahyettiğimiz Resuller gönderdik. Sonra diyor ki Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu irşat makamlığı seviyesinde bir emirdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Şeytan size hep yanlış şeyleri söyler, yanlış şeyleri öğretir. Hep size haksızlık edildiğini zannettirir. Gerçekten böyle bir zannın içine düştüğünüz anda derhal ulaşmalısınız.
göreceksiniz ki hayır. Kıl kadar bir haksızlık yapılmaz. Sakın saklamayın kendinizden. Neredeyseniz o kadarsınız. Eğer üzgünseniz bunların bir bedel olduğunu düşünün. Hataların daima bedelleri vardır. Allah Teala diyor ki sahabeye, siz diyor, sizden evvelkilere yapıldığı gibi bir takım imtihanlarla hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Hesaba çekilmeden mi cennete gireceğinizi zannediyorsunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanlara hata yapmadıkları intibanı vererek onları hataya sürükler. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Tekrar ediyorum. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Öyleyse irşat makamı hep karar merci olarak görünür. Kararı veren hiçbir zaman o değildir. Kararı veren her zaman Allah'tır. Ama isterse bu karara tesiri olamaz mı diye düşünenleriniz vardır. Allah adaletin tecelli ettiği kainatın yegane makamıdır. Hangi istikamette nasıl söylerse söylesin, irşat makamının Allah'a ulaştırdığı şeyler sadece Allah'ın yanılmak bilmeyen adaletinin kesinleşmesine bir vasıta olur. Hangi istikamette neyi ulaştırırsanız ulaştırın, o adaletini düşünemeyeceğiniz kadar geniş bir spektrum içerisinde tam olarak oturtur, gerçekleştirir, tatbik sahasına koyar. İnsan aklınızla gene insanları yargılamaya kalkmayın. Hacet namazını kılın. Kendiniz hakkındaki gerçekleri Allah'tan sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün adalet biraz daha dünyayı aydınlatacaktır. Hidayet çağının simgesi adalettir. Adaletin içinde adaletsizlik, işte mümkün olmayan şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın ki her şeye kadir olan Allah'tır. Öyleyse hepinize düşen hususlar, anlamaya çalışın ki sadece sizden başkalarına mutluluk saçılmasıdır. Hepsi bu kadar. Bunun manası başkaları için yaşamanızdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamanızdır. Etrafınızdaki insanları küçülterek mutlu olamazsınız. Onları yücelterek mutlu olabilirsiniz.
onlara vereceğiniz şey mutluluksa onlar yücelecektir. Ama asıl mutluluğu yaşayacak olan her zaman siz olacaksınız. Onları mutlu etmeye hayatınızı adadığınız için. Bir gün o noktaya geleceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman yaptığınız hataları çok net olarak değerlendireceksiniz. Eğer şunu da şunu da şunu da yapmasaydım, ben böyle olmazdım. Bu noktaya ulaşmazdım, bu kadar üzülmezdim diyeceksiniz. Arkasında mutluluğunuzun da mutsuzluğunuzun da arkasında sakın başkalarını aramayın. İblisin sizi o üzüntü furyası içinde tutmaya devam etmesinin arkasında sadece bu var. Sadece bu. Ona bu fırsatı vermeyin. Eğer mutsuzsanız, mutsuzluğunuzun mimarı sizden başka birisi değildir. Allah hiç değildir. Mutluysanız gene sizsiniz. Ama orada Allah'ın büyük ölçüde yardımını alırsınız. Orada Allah da var. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım ne diyor da Allah Teala? Eğer bir kötülük işlerseniz, bir günah işlerseniz onun misliyle, onun kadar cezalandırılırsınız. Yani amel defterinize o kadar aynı miktarda derecat yazılır. Bir derecelik günah işlemişseniz amel defterinize bir derece yazılır. Ama eğer yaptığınız şey hayırsa, o zaman daha başlangıçta bütün insanlar Allah'ın Rahman esmasıyla 10 katını alıyorlar. Ama Rahim esması nimete başlayınca bu rakam 100 katına çıkıyor, 700 katına çıkıyor. Öyleyse mutluysanız, mutluluğunuzun arkasında sadece siz yoksunuz. Onun arkasında Allah da var. Ve Allah size duymanız lazım gelen mutluluğun kat kat üstünü verir ve yaşatır. Allah'a şükretmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Allah'a hamd etmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Kelimeler yetmez sevgili kardeşlerim. Onu seveceksiniz, aşık olacaksınız ve bir gün hayran olacaksınız Allah-u Teala'ya. O zaman ondan sorsanız da yetmeyen kelimelerin cevabını alamazsınız. Sizin lügatınız, bizim lügatımız ona hamd etmeye, şükretmeye kâfi gelmez. O da daha ötesini, kendisini sadece övmek için kullanacağınızı net olarak bildiği için daha ötesini vermez. Kelimeler her zaman yetersiz kalacaktır. Allah'a olan mutluluğunuzun övgüsünü, şükrünüzü ve hamdinizi eda etmek için hep kelimelerin yetersiz kaldığını göreceksiniz. Anlatamayacaksınız. Hep eksik olduğunu hissedeceksiniz. Onun size verdiklerinle sizin onun için yapabildiklerinizi karşılaştırdığınız an sonsuz farkı idrak edeceksiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Sizin onu sevdiğinizin sonsuz katı o sizi sever. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Bu dünyaya mutsuz olmak için, huzursuz olmak için gelmediniz. Allah Teala'nın sizden istediği şey sizi mutlu kılmaktır. Ama bunun bazını o oluşturmaz. Siz oluşturmak mecburiyetindesiniz.
Bütün kapılarınız kapalı olarak girersiniz kulvara. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınız kapalı, kilitli, mühürlü olarak kulvara girersiniz. Size düşeni yapıp da iradenizi kullanmadığınız sürece kapılar açılmaz. Şeytanın bütün kapıları ise açıktır, kapanmaz. Ama ne zaman siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren bütün kapılar birer birer açılacaktır. Her şey sizi biraz daha mutlu etmek için vardır. Şeytan sizin mutlu olmak konusunda elde ettiğiniz o büyük başarıyı gördüğü zaman kıskançlığından kudurur. Ve sizin daha öteye gitmemeniz için nefsinizde mevcut olan afetleri öyle bir şekilde kullanır ki siz mutlu olması lazım gelen kişi bir mutsuzluk duvarının etrafınızda örüldüğünü görürsünüz. Arkasında siz varsınız. Yanlış değerlendirmeleriniz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine hayranlık uyandırıcı ki, onu tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. Sonsuz bir mutluluk dünyasında hayatınızı başkaları için yaşayarak tüketeceksiniz. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamayacak. Allah Teala sizleri sizin gayretiniz içerisinde en büyük mutluluklara ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimin sonuna geliyorum. Unutmayın. Göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Başkalarına mutluluk vermektir. Sadece bunun için yaşamanızı istiyorum. O böyle istiyor. Yapabildiğiniz zaman dünyanın mutlulukla yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olduğunu keşfedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimlerimi kasete alın. Bunu defalarca dinleyin. Her söylediğimin arkasında yatan Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı algılamaya çalışın. Bunların neticesinde eğer kendinizi başkalarına adayabilirseniz, o zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Hepiniz için mutluluk vardır. Ama ona mani olan sadece sizsiniz. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine yatkın olduğunuz bütün zaman parçalarında böyle yaparsınız. Başkalarına değil, kendinize yaparsınız yapacağınızı. Mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, hasta olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizleri sahibi kılmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi bir bilseniz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, konumuz teslim. Teslim kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bildiğiniz gibi bir kökten Arapçada tam 28 tane kelime türetilebilir. Türkçemizde silm kökünden gelen kelimelerin en çok kullanılanı İslam kelimesidir ve sonra da teslim kelimesi gelir. İslam teslim olma kavramını ihata eder. Kime teslim olmak? Allah'a teslim olmak. İşte sevgili kardeşlerim, İslam dini Allah-u Teala'nın kainattaki tek dininin Arapça olarak ifadesidir. Hazreti İbrahim zamanında bu kelime Hanif kelimesiydi. Ve Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa gelmiş, Hazreti İbrahim'in yaşantısının ve teslimlerinin aynını yaşamış o ve ona tabi olanlar. Ondan sonra Hazreti İsa görev almış, o ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşamışlar, Hazreti İbrahim'in yaşadıklarını. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, o da aynı şeyleri yaşamış. Yaşadıkları şey hepsi için teslimler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Öyleyse İslam dini yeni bir din değildir. Birçok din adamı İslam dini son dindir, en mütekamil dindir diye ahkam keserler. Oysa ki ne son dinidir ne de diğer din zannettiğimiz, başka dinler zannettiğimiz dinlerden bir farkı vardır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O dinin Arapça adı İslam'dır. Ama aslında bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğreneceğiz. Bütün ilimlerin merkezi Kur'an'dır. Şu anda dünya üzerinde ne kadar ilim varsa, o ilimlerin bugün muhtevasında bulunan ilmin sonsuz ötesi Allah'ın ilmidir. Hangi ilimden bahsediyorsanız, onun ötesi onun ilmidir. İşte tıp ilminden bahsedelim. İnsanlar daha yeni yeni saksıyı çalıştırmaya başladılar. Ve bütün buluşlar tıptaki savaşın nano alemde, mikro alemde gerçekleşmesi gerektiği merkezinde giderek insanları oraya taşıyor. Sevgili kardeşlerim, 70 trilyon hücrenin sahibisiniz. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Her kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Böylece 1.4 katrilyon parçacıktan oluşuyorsunuz. Ve de konunun en ilginç yanı, o
1,4 katrilyon parçacığın her biri ne yapacağını en akıllı bir insan kadar net olarak biliyor. Ve de davranışlarını ona göre dizayn ediyor. Öyleyse tıbbın savaşı artık mikro alemde. Artık nano alemde. Hücreler ve enzimler, T lenfositleri ve savaş. Öyleyse her zerrenin 1,4 katrilyon, katrilyon 15 sıfırlı bir rakam. Parçacığın hepsi ne yapacağını, nasıl davranacağını, etrafındakilerle nasıl bir uyum sağlayacağını, nasıl saklanacağını, nasıl savaş edeceğini son derece güzel biliyor. İşte zamanımızda tıp artık yönünü tayin etmiş durumda. Nano alemde orada T lenfositlerini sadece kullanacak. T lenfositlerinin en büyük eksiklikleri düşmanlarını, düşman saklanabilirse tanıyamamaları. Bunun için düşmanı saklanmaktan alıkoyacak olan formüller aranıyor. Her gün yeni bir formül çıkıyor ortaya ve insan vücuduna hastalık veren mikropların durumu her gün biraz daha zarardan azade oluyor. Her gün yeni bir formülle mikropları, bakterileri, yok etmek için çalışıyor insanlık. İşte sevgili kardeşlerim, bunu bir insana aynada baktığınız zaman bunu hatırlamanız gerek. Bu vahdette kesrettir. İnsan aynaya baktığı zaman bir kişi görür, kendisini görür. Ama derununa girdiği zaman için kendisi 1,4 katrilyon ne yapacağını bilen parçacıktan oluşur. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, Hanif olarak ve Çin'i yani fizik vücudunu dine ikame et. Doğrult. Yani dini ayakta tutmak için sen fizik vücudunda büyük gayretler sarf et. Hanif olarak. Hanif, Hazreti İbrahim'in dinidir. O Hanif fıtratıyla ki

olmadığı sürece bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve din sadece bu din olarak kalacaktır. Adem aleyhisselam ilk peygamber ve ilk insan hanif dinini yaşadı. Ondan sonra giden bütün peygamberler, resuller hepsi hanif dinini yaşadılar. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, gördük ki o da hanif. Ve o zaman Allah-u Teala'nın muradı ne? İnsanları hanif dinini yaşamaya neden Allah-u Teala yöneltiyor? Çünkü kurtuluş orada. O kainatın tek dini. Allah-u Teala bu dinin tek din olduğunu çok açık bir şekilde anlatıyor Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Habibim diyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, dini ayakta tutun, dini kıyamda tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın hedefi içerisinde diye sana da vahyettik. Sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve sana tabi olanları da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Müşriklere söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece şirkten kurtulun sözü onlara ağır geldi diyor Allah-u Teala. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın tek bir dini olmuş. Hazreti Adem'in de dini o din, Hazreti Nuh'un da dini aynı din, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aynı din. Ve söylediğimiz gibi bu ayet-i kerimede, yani Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu söylüyor. Hanif dininin özelliği ise bir sonraki ayet-i kerimede şekilleniyor. Diyor ki Allah-u Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Allah'a yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Şimdi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine, o sondaki ifadeye bir daha bakalım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını Allah-u Teala seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men eden, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar, onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Ama bu seçilenlerden çok küçük bir grup, %10'dan daha azı Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah Teala bu insanlardan dilediğini kendisine seçiyor. Hepsinin için istediği şey onların Allah'a ulaşmayı dilemeleridir.

insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor ve kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyorlar insanlar. Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle yazıyor Allah Teala. İşte Allah Teala dilemiş, o seçtiği insanların hepsinin kendisine ulaşmasını dilemiş. Ama onlardan Allah'ın dileyip de müsaade verdiklerinden, destur verdiklerinden sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve Allah da verdiği söz gereği kendisine ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah'a teslim oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a, onlar Allah'a teslim olmuşlardır diyor. Asli ifadesiyle Allah onları teslim almıştır. Yani şeytanla aralarına bir engel koymuştur. Bu konunun başlangıç noktası. Hazreti İbrahim'in dinine baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, o dinin teslim dini olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif dini, Arapça adıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini, üç esas içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Üç, teslim. İşte bu akşamki konumuz bunların üçü birden ama teslim üzerinde duracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine teslim olmuş kabul ediyor. Aslında gerçekten insanlar mı Allah'a teslim olmuşlar? Hayır. Allah onları teslim almış. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey son derece basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların şeytanla ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Artık o insanlara şeytan hiçbir telkinde bulunamaz, onlara emir veremez, onları huzursuz edecek davranışları gerçekleştiremez. O insan üzerinde şeytanın hakimiyeti Allah Teala tarafından sıfırlanmıştır. Bu sebeple kişi Allah'a teslim almamıştır. Allah kişileri teslim almıştır. Ama Allah Teala kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a teslim olmuştur. Çünkü Allah onları teslim almıştır. Şeytanla ilişkisini keserek kendisine
almıştır o kişiyi ve o kişi o noktadan itibaren şeytanın ona tasallut etmesi önlenen bir kişi olmuştur. Mutluluğu yaşamaya başlar. Allah-u Teala o kişiyi kendisine teslim olan birisi olarak değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel iki basamak vardır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki davranışları ortaya koyarlar. Burada insanların büyük kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. Şimdi Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerine bakalım. Ne demiştik? Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın diyordu Allah Teala. Rum 32'de ise diyordu ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar gruplara ayrılmışlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada fırka sayısı soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. 73 fırka diyor. O 73 fırkadan sadece bir tek fırkanın kurtuluşa ulaşacağı, geri kalan 72 fırkanın cehenneme gideceği kesinlik kazanıyor. İşte bu ayette bütün fırkalar var, hepsi var. Bunlar 72 fırka, her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir ayrı fırka var. Bütün bu milletlerdeki, bütün kavimlerdeki her birinin içinde bulunan bu kesim, işte o 73. fırkayı içeriyor. 73. fırka, fırka-i Naciye, Allah'a ulaşmayı dileyen, sonra ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eden insanlardan oluşan bir fırka. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah-u Teala bizi o Allah'a ulaşmayı dileyenler diyor. İşte onlar Allah'a teslim olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Peki nasıl bir teslim bu? Biz mi teslim oluyoruz Allah'a? Hayır. Allah bizi teslim alıyor. Şeytanla ilişkimizi keserek sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte ikinci basamakta olan seçtiklerinden, Şura 13'e göre seçtiklerinden bir kısmı, küçük bir azınlık, Allah'a ulaşmayı diliyor. Seçilenlerin de %10'undan daha azı. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah'ın muhafazası altına alınıyor. Şeytanın onlara ne telkin etmesi, ne de şeytanın onlara hükmetmesi
emretmesi artık mümkün olmuyor. Allah Teala Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيِ اَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Ve sen körleri dalaletlerinden hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır diyor Allah-u Teala.

Aynı konu Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde de aynı kelimelerle ifade edilmiş. Sen köylüleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun, işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an teslim oluyoruz sevgili kardeşlerim. Böylece görüyoruz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Bu birinci teslimdir.

İslam'ın burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamaktadır. Allah o kişi üzerine Rahim Esma'sını tecelli eder. Dördüncü basamaktadır. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin, kulaklarındaki vakranın, kalbindeki ikinetin alınmasını ve görme hassasının üzerindeki gışavetin alınmasını, işitme hassasındaki mührün açılmasını, idrak hassasındaki mührün açılmasını, ikinetin alınmasını ve o kişinin nefsinin kalbine ihbatın kurulmasını sağlar. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala kişiye bu muhtevayı verirken her biriyle onun günahının bir kısmını örter ve tamamladığı zaman ki birkaç saniye içinde hepsi tamamlanır. O kişinin bütün günahları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örtülmüş olur. Bu noktadan itibaren bu kişi Allah'a teslim olmuştur. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Burada kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Yedinci basamağa ulaşması ise saniye meselesidir. Yedinci basamağa kişi ulaşmıştır. Sekizinci basamakta o kişinin kalbine Allah'a ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişi göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Maksadı nedir? Kişiyi mürşidine ulaştıracak, ikinci teslimini, mürşide teslimini sağlayacaktır. Kişinin nefsinin kalbine fazıl girer. Bu fazıllar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Ve bu noktada Allah Teala huşu sahibi olan bu kişinin

mürşidine ulaşmasını sağlayacaktır. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi, rahmet birikimi olan kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. %2 rahmet nuruyla kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişiyi ise Allah mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar ve mürşidine ulaşır. Allah Teala mürşidi farz kıldığı gibi mürşide tabi olan kişi ona teslim olmuştur. Allah için teslim olmuştur. Bu kişinin ikinci teslimidir.

Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enna minel müslimune ve minnel kasitun fe men esleme fe ilaike taharrem reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidine, mürşidini arar. Allah Teala üzerimize mürşidi farz kılmış. Diyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. İkinci takvan da sahibi olun. Nasıl? Allah'a sizi kim mülaki kılacaksa, kim ulaştıracaksa, sizin ruhunuzu Allah'a kim ulaştıracaksa, onu Allah'tan isteyin, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Ve alallahu kastü sebili buyuruyor. Sebillerin tayini Allah'a aittir. İkinci safa mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirmek. Tabiyet gerçekleşirse ne olur? Kişi Allah'tan birçok ihsan olur ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi nefs tezkiyesiyle nefsinin kalbinde 207 nuru tamamladığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. İkinci defa 107 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiğinde o kişinin ruhu ikinci gökkatına ulaşır. Nefsi levvame. Kişi nefsini lehim ediyor, kınıyor. Üçüncü defa 107 nur birikimiyle o kişinin ruhu üçüncü gökkatına ulaşır. Nefsi mülkime, burada kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa 107 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır, tatmine ulaşır, mutmain olur. Allah'ın bütün verdikleri onun için artık yeterlidir. Beşinci defa 107 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa 107 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı olmuştur. Yedinci defa 107 nur birikimi, nefsi tezkiye, kişinin nefsi tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapmış olur. Neden? Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir nefsini tezkiye edeceğine dair ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor, ruhu Allah'a ulaşır diyor. Burası üçüncü safa. Allah Teala burada numara 54'te diyor ki وَاَنِيْبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيُكُمُنْ عَزَابًا. Üzerine kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a teslim et. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması temel faktördür. Üzerimize farzdır ve Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ona ulaş. Yani bu Zümer 54'teki gibi ona teslim ol diyor Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a teslimi 20
ikinci basamaktaki bir olgudur. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. Arkasından da Allah'ın zatında yok olur. İşte ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması bizim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhumuz hepimizde bir emanettir. Bu emaneti sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte 22. basamak, ruhumuz Allah'a teslim oldu. Bu makam fenafillah makamıdır. İşte böylece Allah'a ruhumuzun teslimi söz konusu. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden bahsediyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz? Ruhumuz Allah'a teslim olduktan sonra, Allah'ın zatında yok olduktan sonra, o kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht, o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Ve Allah'ın katında, Allah'ın dininde o kişinin ruhu baki olur. Oradaki ruhlarla beraber huzur namazına iştirak edecektir. Bu husus Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın dininde taht ihsan ederiz. Onlar o tahtta baki olurlar diyor. Sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor ve kişi zühd sahibi oluyor. Bu ikisinde bir teslim söz konusu değil. Kişi ne zaman günün yarısından fazla zikrederse o kişi zahit olur. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd anlatılmış. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Böylece Yusuf'un birkaç dirheme satılması olayı söz konusu, değer verilmediği için. İşte kim zikirsizliğe değer vermezse, her gün 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirirse, o zaman o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın Allah'a günün yarısından daha fazla zikir ibadetiyle ibadet ettiği için o kişinin pozitif zühdün sahibi olmasıdır. Bundan sonra ne olur? Ne zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi bir kişi için Allah-u Teala tarafından mutlaka farz kılınmıştır. Ve Allah-u Teala bu konuda diyor ki Ali İmran 20'de, eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişlerse daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir diyor. Görüyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bu fizik vücudun Allah'a teslimi. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor.
Fizik vücudun tesliminden sonraki safa daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizi Allah'a teslim etmektir. Allah Teala bu konudaki teslimin, nefsin tesliminin sahiplerinin ulu'l-albab olduğunu söylüyor. Kim ulu'l-albapsa daimi zikrin sahibi olmuştur. O kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve Allah Teala ulu'l-albabın daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor. Li ulu'l-albab yezkürallaha kıyamen kuvuden ve ala cunubihim. Ulu'l-albab için ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Daimi zikrin sahipleri ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş olurlar. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Feskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bütün sahabenin ulu'l-albab olduğunu, yani nefslerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi Allah'a nefslerini teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala sahabe için, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulu'l-albab oldular diyor. Öyleyse ulu'l-albab olmak nefsin Allah'a teslimi ve bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ederek ulu'l-albab olmuşlar. Farz, hepsi de bunu gerçekleştirmişler. Fizik vücudumuzun teslimi farz. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz mı fizik vücudumuzun teslimi? Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidü şeytane nehulekum adun mübin ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bütün sahabe, Ademoğulları, fizik vücutlarımız, fizik vücutlarımızın Allah'a teslimi bu ayet-i kerimede farz kılınmış ve gördük ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Altıncı safa, nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irşad olmak. Allah burada Allah'a yeni bir teslim söz konusu. Burada altıncı teslimde Allah-u Teala'nın dizaynında kişi halis oluyor ve irşad oluyor. Bu konuda ki iki tane ayette Saffat 102 ve 103 Allah Teala diyor ki böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Hadi bak bir düşün, bu konudaki görüşün nedir? İsmail Aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Saffat 103, böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerine yatırdı. Birisi baba, kendisinden daha fazla sevdiği evladını Allah için kurban etmek konusunda bu tesliminin büyüklüğünü gösterir. Diğer tarafından oğlu, kendisi için en kıymetli şeyi, hayatını Allah için teslim oluyor. Burada o ikisinin de
Allah-u Teala'ya teslimleri için o noktaya ulaştıklarını görüyoruz. Kalpleri muhdis oluyor. Bakara 131'de Allah-u Teala diyor ki: ve iz kâle lehu rabbühü eslim, kâle eslemtülü rabbil âlemin. Hani Rabbi İbrahim'e teslim ol dediği zaman, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi diyor. Bu teslimiyeti irşada ulaşma noktasında. Ve nihayet son teslime giriyor, yedinci teslim. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki: Ya eyyühellezine amenü tekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey iman edenler, hakkıyla takva sahibi olanlar, nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden önce Allah'a teslim olun. Hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Bu iradenin Allah'a teslim edilmesidir. Bakara 136'da Allah Teala buyuruyor ki: "Kalu kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakûb'e vel esbâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiyen nebiyyûne min Rabbihim. La nüferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimun." Deyin ki biz Allah'a, bir, bize indirilenlere, yani önce Hazreti Nuh'a indirilene, sonra Hazreti İbrahim'e indirilene, sonra Hazreti Musa'ya indirilene, sonra Hazreti İsa'ya indirilene ve en sonra da hepsini tasdik eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ederiz. Musa ve İsa'ya verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız ve muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. İşte iradenin teslimi ifade ediliyor. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler miydi? Etmeleri irşat oldukları, kendilerine tabi olunduğundan anlaşılıyor. Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Kim Allah'a teslim olup da, teslim oldum deyip de Allah'a çağırırsa onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önlemeye çalışın. Seyyiati hasenatla önleyenler sabrın sahipleridir, diyor Allah Teala. Ve bu haslet herkese verilmez. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor. Hazzül Azim'in sahipleri, irşat makamının da sahipleri. Öyleyse sahabe irşat makamının sahibi olmuş mu? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki: O sabıkül evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, her iki gruba da tabi olunmuş. Yetmez. Ensara ve muhacirine tabi olanlara da daha sonra tebe-i tabi'in tabi olmuş. Sahabeye tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlara tebe-i tabi'in deniyor. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının hepsi sahibi,
olmuşlar. Allah'a teslimler tamamlanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenin teslimiyle konumuz tamamlanıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Kesin. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de ve enübü ila Rab ve eslimu. O sahabe var ya diyor Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Allah kullarım diye hitap ettiği cihette Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fetih suresi 10. ayet-i kerime, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp üçüncü teslimlerini tamamlamışlar mı? Hepsi, konumuz geçmişti, görmüştük. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler ve Allah Teala onların hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde hepsinin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştiriyor. Nefslerini Allah'a teslim edip ulu'l-elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepsinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. Peki iradelerini Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar mı? İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ve Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Allah'a teslim olduklarını da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimle alakalı olan bu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'dan hepinizin ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek teslimi külliyle teslim olanlardan Yüce Rabbimizin sizleri kılmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyze billahi ve neşşeytan Rai Rabbil alemin Errahmanirrahimi Maliki ve din İyyâke na'udu ve iyyâke nesta'in Ehdina sırâta al-müstakîm Sırâta lezzîne en'amte aleyhim Kâil makbûbi aleyhim ve reddâlin Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah ile beraber misiniz? O sizinle beraberse size de her şey çok güzel geliyordur muhakkak. Unutmayın, her huzursuzluğunuz, her sıkıntınız, her mutsuzluğunu teşkil eden amil, faktör, hepsi nefsinizin afetleri sebebiyledir. Nefsinizde afetler var. O afetleri yok etmedikçe huzura kavuşamazsınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes başlangıçta mutlaka birkaç aylık bir huzur ve mutluluk devresi geçirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefsinin afetleri tezkiye olmamıştır. Evet, olmamıştır. Ama Allah Teala onu özel bir koruma altına almıştır. Ona mutlulukları yaşatmaya başlamıştır. Nefsinin afetlerinin yerinde olmasına, aynen yerinde durmasına rağmen kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın temel emrini yerine getirmiştir. Küfürden kurtulmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Fıstan kurtulmuştur. Allah'ın cennetine hak kazanmıştır. Hidayet ehli olmuştur. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Öyleyse her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Her güzel şey sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi sizin mutluluğunuz için dizayn etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizi birinci katı cennetin sahibi kılmış Allah Teala. Bütün insanlar için, İnsan olarak yaratılan herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn bir mutluluk kaynağı olmalı değil mi? Hiçbir şey yapmayacak kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra yapılması lazım gelen ne varsa Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Her şey öylesine güzel ki. Bu muhteşem güzellik içerisinde insanların seçimi sadece akla karadan birini seçmek kadar basit ve kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi cehennemden kurtaracak olan şey budur. Şu dünya saadetinin en az yarısını size sağlayabilecek olan şey sadece budur. Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte birçok mutsuz insan şu anda beni dinliyorsunuz. Ve tabii inanmıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, mesela siz öyle düşünüyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ve şu hani şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen siz sevgili kardeşim. Öyleyse neden denemiyorsunuz? Halep oradayız, arşim burada. Dileyecek olan da sizsiniz. Ha, bir takım kişiler bize telefon ediyorlar, mesaj bırakıyorlar bilgisayarımıza. Diyorlar ki yahu biz Allah'a ulaşmayı diledik de hiçbir değişiklik olmadı bizde. Acaba senin söylediklerinde bir yanlışlık olmasın? Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Buradan dileyeceksiniz, kalbinizden. Kalbinizden bir talebin Allah'a gittiğini hissedeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Şu bana emanet olarak verdiğin ruh var ya, onu sana, emanetini sana iade etmek, sana ulaştırmak, senin temel emrini mutlaka yerine getirmek istiyorum. Biliyorum ki bu benim üzerime farzdır. Sen bunu üzerime 12 defa farz kılmışsın. Sana yönelmeyi, ruhumu sana ulaştırmayı, bir kısım ayetlerinde sana yönelmeyi, ki bunun sonu mutlaka Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala kim Allah'a yönelirse onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından yok, affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden yönelenleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ey sevgili kardeşlerim, hala duruyor musunuz? Sorabilir miyim? Daha kolay ne var ki? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğinizle sizi cehennemden kurtarmaya hazır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne olursunuz? Bir kere Allah'a inandığınız kesindir. Allah'a inanmasanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Bir. İki, Allah'a dünya hayatında ulaşmanın farz olduğuna da inandınız. Tam 12 ayetle Allah üzerimize farz kılmış. Bu ayetlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen zatine ulaşır. İkinci kısmı Allah'a ulaşmaktır. Ruhu teslim etmektir. Üçüncü kısmı fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama hepsi de bir tek şeyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime.
Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Ey mutsuz kardeşlerim, ey mutsuz insanlar, henüz aramızda değilsiniz. Ama mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarında aramayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman kendi kendinizi ömür boyu mutsuzluğa mahkum ettiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Cehenneme de mahkum ettiniz. Ama ben kimseye bir fenalık etmiyorum ki Allah Teala beni neden cehenneme atsın mı diyorsunuz? Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, amelleriniz güme gider diyor. Amelleriniz heba olur diyor Arapça tabiriyle. Habitat, amalühüm, onların amelleri heba olmuştur diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın fonksiyonu ne? Bakın Keyif 35'te, Keyif suresi 105'te, 103, 104, 105'te Allah Teala diyor ki size amellerinizi hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin hüsranda olmasını ifade eder. Kimdir o insanlar? Onlar amelleri bir defa mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlar, diğer taraftan da amelleri heba olanlar. Onlar ki diyor Allah Teala, onlar yaptıklarının doğru olduğunu zannediyorlardı. Yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Ne yapıyorlarmış adamlar? 5 vakit namaz kılıyorlarmış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlarmış. Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış. Kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Ve diyorlarmış ki İslam'ın şartı 5'tir. İslam'da teslim olmak demektir Allah-u Teala'ya. Biz bu 5 şartı yerine getiririz ve Allah'a teslim oluruz. Bitti. Bu kadar. Peki biz onlara sormaz mıyız? Tamam. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hay Allah razı olsun, hepsi de farz. İyi de Allah'a teslim olduk diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah'a, söyleyebilir misiniz? 4 tane teslimi gerçekleştirmeniz lazım. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. 1, fizik vücudunuzu ve içinizi teslim edeceksiniz. 2, nefsinizi teslim edeceksiniz. 3, iradenizi teslim edeceksiniz. 4, siz

insanların diyor amelleri boşa gitti diyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Sadece iki türlü insan yapar, yaşar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri hesaba katılmaz. Amelleri heba olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala söylemiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Söylüyor. İşte bakın Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah'ın ifadesi nasıl? İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Şu dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun, hangi seviyede bir öğretim diplomasının sahibi olursa olsunlar, dünya üzerinde hangi konuda görev yapıyor olmakta iseler olsunlar, yani profesör olmak, ordinarius profesör olmak neticeyi değiştirmiyor sevgili kardeşlerim. Netice değişmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ilk adımı atamamıştır. Gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz cehennem olduğunu? Allah Teala diyor ki onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kabahatleri mi? Tek bir kabahatleri var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış tatbikat, ne kadar yanlış bir öğreti bütün İslam alemine, bütün Hristiyan alemine, bütün Yahudi alemine kabul ettirilmiş iblis tarafından. Herkes kainatın tek dinini unutmuş. Dikkat edin, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra yaşadılar. Ve Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini adını alır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak ve çini ikame et, ayakta tut, Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları, yani sen de dahil bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sen de Hanif fıtratıyla yaratıldın, yetmez, o dini yaşamak standartlarına ulaştın. Sen Hanif'sin.

Hanif olarak kendini veçhini dine ikame et. O Hanif dini ki o kayyum olan dindir diyor. İşte kayyum olan din budur. Yani ezeli ve ebedi din. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinini yaşıyordu. Hazreti Nuh'un dinini yaşıyordu. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Ondan evvel Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, affedersiniz, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hazreti İbrahim'den sonra gelen üç peygamberin üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Adem Aleyhisselam'la birlikte bütün peygamberler de Hanif dinini yaşadılar. Kainatın tek bir dini oldu ve bu dinin temeli Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etmektir. Bunun da başlangıcı ve kurtuluşa ulaştırıcı faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek. Buyurun. Allah'ın cenneti sizin. Hayır, şaka etmiyoruz. Son derecede ciddi size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Farkında değil misiniz? A benim sevgili kardeşlerim, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, dostu olmak, Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolayken hem de üçüncü kat cennete kadar Allah garanti veriyor. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Hesabı toptan görmüş. Kim diyor arkadaş bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır yetmez diyor. Bana ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Ama diyor ben ona sadece bu kadar garanti vermiyorum ki diyor. Onu kendime ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Onu, onun ruhunu bana ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Ben diyor insanlara 12 defa farz kıldım Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi. 12 farzın bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bir kısmı ruhu Allah'a ulaştırmayı, bir kısmı da ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslimi içeriyor. Ne diyorsunuz? Diyorum ki, hayır yanlış anlamıyorsunuz. Diyorum ki, Allah garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını ve onları Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş evliyası kılacağını garanti ediyor. Herkes için geçerli sözüm. Kim olursanız olun, insan mısınız? Mutlaka bunu gerçekleştirir Allah Teala. Eğer cin olsaydınız, o zaman da nefsinizin tezkiyesini ve tasfiyesini emredecekti Allah Teala. Gene aynı noktalara ulaşacaksınız nefs açısından. İnsanlar da nefs taşıyor, cinler de. Onlar için de nefs tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsiniz ne oluyor? Tezkiye oluyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Diyor ki Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala söz vermiş nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine göre. Tezkiyeden bahsediyor Allah Teala. Yani nefsin kalbinin %51 nurla kaplanması. Başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbini %51 afetlerden kurtarmak, fazlalarla %49 donatmak, %2 de rahmet nuruyla donatmak, fazıllar da nurdur,
rahmetle nurdur. Kalbinizin o kapkara, korkunç karanlık olan kalbinizin bütün karanlığının yarıdan fazlasını yok etmeyi garanti etmiştir. Peki bu size ne sağlar? Bu size aynı zamanda ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da sağlar. Hani ermiş derler ya, erenler derler, erenlerin yolundan diye kitaplar yazılmıştır. İşte o erenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar, erenler, nereye erenler? Allah'a erenler, o büyük mutluluğu yaşamış olanlar. Size elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın bir şey erenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, çok büyük bir kısmınıza Allah'ın eren evliyası olmak, Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliya olmak adeta mümkün olmayan bir şey gibi görünür. Evliya mı derler? Oho, bundan yüzyıllarca evvel evliyalar varmış. İşte o Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Allah-u Teala'nın evliyasıdır. Onlardan evvel de çok evliyalar gelmiş geçmiş. İşte Muhyiddin Arabi, işte Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Ahmet Yesevi. Sevgili kardeşlerim, sayılmayacak kadar çok sayıda Allah'ın evliyası var. Ne yapmışlar? Ruhlarını evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra Allah-u Teala onlara irşat makamını göstermiş. Öyle bir mürşit sevgisi vermiş ki gitmişler hemen teslim olmuşlar. Sonra da ruhları Allah'a ulaşmış hepsinin. Allah'a ruhlarını ulaştıran ermiş evliyalar olmuşlar. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğulu. Veli dost demek, evliya da dostlar demek ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş. Ne diyoruz? Diyoruz Ahmet Yesevi Hazretleri mi? O evliyadır diyoruz. Evliyadandır dememiz lazım ama evliyadır diyoruz. Öyle geçmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, gelin bir de buradan bakın. Her şey o kadar güzel ki. Ah, bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim, kelimelere sığmıyor ki. Anlatmakta kelimeler yetersiz. Ruhunuz Allah'ın size verdiği bir emanettir. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve ona işitme, görme, duymanın neticesi olan idrak hassasını, fuat verdik diyor Allah Teala. Efilet, fuatler, hassalar, işitme, görme ve idrak etme hassaları. Tek başına idrak etmekse fıkıh. Fıkhın vücudunuzdaki yerleşim merkezi kalbinizdir. Manevi kalbiniz. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla idrak edemezler.
işitemezler, affedersiniz, idrak, kalbe ait bir müessese, işitemezler diyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, onlardan daha çok dalalettedirler diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan zavallılardır diyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar dalalettedir. Neden hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor? Neden diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayvanlar, kuşlar, bütün yarattığım canlılar Rablerini bilirler diyor. Ve ona ibadet ederler diyor. Kuşlar mı? Allah'a ibadet ediyorlar. Koyunlar mı? Atlar mı? Köpekler mi? Kurtlar mı? Ayılar mı? Bütün hayvanlar sevgili kardeşlerim. Hepsinin Allah'a ibadet ettiklerini söylüyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onlar da cemiyet hayatı yaşıyorlar diyor Allah Teala. Hepsinin de bir başkanı mutlaka vardır diyor. Eğer onlar bir topluluksa mutlaka bir başkanları vardır diyor. Onun emrine itaat ederler diyor. Ne diyor, ne diyor? Bize ibadet ederler diyor. Hayvanlar bize ibadet ederler diyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmayın, Allah Teala sizi sizin tahmininizden çok daha fazla seviyor. Gene unutmayın ki sizin cehenneme gitmenizi de istemez asla. Şu dünyada mutsuz olmanızı da asla istemez. Ve onun için indirmiş bütün mukaddes kitapları. Tevrat'ta, ondan evvel indirilen bütün mukaddes kitaplarda, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları sadece mutluluğa çağıran bir hidayet rehberidir. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan bir bütündür. 28 basamaktan ibarettir. 28 basamağın hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almış. 4 tane 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri sadece mutlu kılmak isteyen bir Rabbimiz var. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. Eğer Allah Teala bir tek dileğinizle ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dilemenizle sizi cennetine mutlaka alacaksa, söyler misiniz bana, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerim, Allah sizin için daha ne yapmalıydı? Bundan daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Neden İslam'da niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Hala anlamıyor musunuz? Bütün söylediklerimiz sadece sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala'nın o Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdiği her şeydir. Her şey sizin için yaratıldı. Bütün kainat, daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sadece ve sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Yani bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ifadesi dediğinde bir misal vermek istiyorum. İki tane insanı karşılaştıralım şimdi sizinle. Birisi 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında da sorumluluğunu idrak etmiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeye başlamış. 80 yaşında da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereye gidecek dersiniz sevgili kardeşlerim bu insan? Birçoklarınızın zannettiğinin aksine cennete giremeyecek. Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sadece Kur'an'ı bilmediği için, Kur'an öğretisi ona öğretilmediği için. Kur'an'daki temel faktörden haberdar olmadığı için gideceği yer cehennem. Ama bu işledikleri ameller cennetlik amel değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor. İnsanlar vardır diyor, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. İnsanlar vardır diyor, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. Bilmece gibi değil mi? Ama ne kadar basit aslında bilmecenin cevabı. Allah-u Teala'nın indinde insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennetlikler. İkinci adamı misal verelim.
Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üstelik de 50 sene yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ama dedikten sonra da ertesi gün ölmüş bu adam. O güne kadar hiç amel yapmamış. Karanfil. Ondan evvel hiç ameli yok adamın. Aklı başına gelmiş, ertesi gün amellere başlayacak. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kararlı. Ama ecel gelmiş, almış. Emanetini Allah almış. Bu insan ömrü boyunca hiç ibadet etmediğine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir diyecek tabii çoğunuz. Özellikle din konusunda alim olanlar bunun tartışması olmaz, konuşulması bile günahtır derler. Aslında sevgili kardeşlerim, ne yazık ki o 65 yıl ibadet eden adamın kurtuluşu mümkün değil. Ama bu bizim zavallı hiç hayatında Allah'tan haberdar değil. Ama ölmedi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ona söylemişler. O da yürekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diler dilemez Allah Teala o talebi işitir, bilir ve görür. Çünkü kalbinize bakar. Allah'ın sevgili kardeşlerim tek baktığı yer kalbinizdir. Her zaman kalbinize bakar. Ve kalbinizde o talep yeşerecek mi? O talebin sahibi olacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Allah'ın muradı bunu görmektir. Gördüğü anda derhal üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Derhal 7 tane furkan vererek görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen sizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,

Ama biz görüyoruz, kulağımız da işitiyor hamdolsun ve idrakte ettiğimizi düşünüyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Yanlış. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz görmüyorsunuz. Gördüğünüzü zannediyorsunuz. İşitmiyorsunuz. İşittiğinizi zannediyorsunuz. İdrak etmiyorsunuz. Ettiğinizi zannediyorsunuz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Kurtuluşunuz yok. Bilmiyorum ki sevgili kardeşlerim, size daha nasıl anlatmak lazım Allah'ın kadar kolayca sizi kurtaracağını, sizi ne kadar sevdiğini, bizim de sizi ne kadar sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle bizim aramızda sadece sevgi oluşabilir. İnsanlar mı var? Bize kötülük etmek isteyen, bizi sizin gözlerinizde küçültmek isteyen insanlar mı? Var. Hep olacaklar onlar. Ama biz onlara kin duymayız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları sadece kendilerini zarara sokar. Bize yapılan her saldırı, onun sahibi kim olursa olsun, Allah katında onu Allah'ın lanetine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu yol bize olan düşmanlığın seviyesi ölüme kadar götüren bir işaret taşır. Allah'ın huzurunda size diyoruz ki biz Allah'tan hiç kimsenin cezalandırılmasını istemedik. Ama Allah Teala cezalandırıyor. İkinci Murat zamanında Bursa'daki kapalı çarşıda bir berber dükkanı, ikinci Murat zamanında oluyor olay. O zaman da Allah-u Teala'nın dervişleri, yani tasavvuf erbabı, başlarını 0 numarayla usturayla kazıtırlarmış. Onlardan bir tanesi de berberde, bir beyoğlu geliyor berbere, atını bağlıyor berberin önündeki bağlanma noktasına. İçeri giriyor çalımla, bizim o tıraş olmakta olan evliyanın çıplak kafasına şöyle bir fiske atıyor ve diyor kabak oldu mu diyor. Ondan sonra hadi kalk bakalım oradan diyor, ben oturacağım. Bizimki derhal hay hay diyor, buyurun, kalkıyor yerinden ve de yerini ona terk ediyor ve berbere emir veriyor. Bir de oraya berberin hak edeceğinden 5-10 misli fazla para bırakıyor. Ve kendisini tıraş etmesini emrediyor berbere. Babası tanınmış bir bey. Berber onu tıraş ediyor. Tıraşı bittikten sonra herkesi alaylı alaylı süzerek dışarı çıkıyor bu delikanlı. Atını atlayıp yola çıkıyor. Ama daha çıkarken ayağı özengiye takılmış ve düşmüş attan. Ayağı da özengiye takılı. Gemi ağzıya alan at koşarak gittikçe sağa sonra devamlı başını çarpıyor bu delikanlının. Ve delikanlı ölüyor. Orada berberde sıra bekleyenlerden birisi demiş ki, bir fiskeye bir ölüm, bu ağır bir ceza olmadı mı? O Allah'ın evliyası da demiş ki, eğer demiş kabağa sorsaydınız demiş, böyle bir şey asla olmazdı demiş. Ama demiş kabağın sahibi diyor demiş, affetmiyor. Affeder ya da etmez. Allah'ın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun.
Ne yani biz Allah'ın düşmanı mıyız diyeceksiniz. Hayır, sadece dostu değilsiniz. Unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Hangisini tercih edersiniz sevgili kardeşlerim? Evvela ciddi mi söylüyoruz? Tabii. Bakınız Allah Teala ne diyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde, Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan, zulmet içinde olan kalpleri adım adım aydınlanır. Yarıya kadarı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. %51 nur Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Zulmetten nura Allah çıkartıyor onları. Eğer yollarına, zikirlerini artan bir tempoda devam ederlerse, o zaman Allah-u Teala onların kalplerini tamamen nura ulaştırıyor. Sadece ruhlarını teslim almakla kalmıyor. Fizik vücutlarında, nefslerini de, iradelerini de Allah teslim alıyor onların. Bütün bunları yapan Allah. Hiç kimse kendi kendine Allah'ın evliyası olamaz. Her adımda yardım, Allah'ın yardımı. Evvela şunu bilelim, bütün insanlar kördürler, sağırdırlar, bedelsizdirler. Biz Allah'a ulaşmıyoruz, ulaşmayı dilemedik, tamam. Böyle bir şeyin kavramın farkında bile değildik, bize öğretmediler. O da tamam sevgili kardeşlerim, haklısınız. Size bunları öğretmesi lazım gelenler de bilmiyor. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemeyecektik. Kurtuluşunuza sebebiyet vermemiz mümkün olmayacaktı. Biz de sizin gibi naçiz bir insanız netice itibariyle. Ama Allah Teala bize bunları öğretti. Yetmez, öğrettiklerini sizlere de öğrenmemizi, öğretmemizi emretti. Sizinle beraber o dinlerini bilmeyen bütün din öğreticilerine de öğretmemizi emretti. Düne kadar onlar bizim Allah-u Teala tarafından öğretilmediğimizi düşünüyorlardı. Ama onlara 12 grup halinde 3 ihtar gönderdik. Allah'ın bize öğrettiklerini onlara Kur'an ayet kerimeleriyle ispat ettiğimiz zaman ayakları suya erdi o kardeşlerimizin. Biz sadece sizlerin değil sevgili kardeşlerim, onların da dostuyuz. Ama bugüne kadar o gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine bu gönderdiğiniz ihtarın şurası yanlıştır diye bir işaret göndermeye kimse cesaret edemedi. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var söz konusu olan, tek bir Kur'an-ı Kerim. Ve onun üzerinde konuşuyoruz. Öğretinin ilahi olduğu konusunda aklı başında olan bütün din adamları şu anda aynı şeyi düşünüyor. Ve olay daha bitmemiştir. Hidayet konusundaki ihtar bundan sonra gelecek. O zaman da bitmeyecek. Başka ihtarlar birbirini takip edecek. Ta ki Kur'an'ın temel hükümleri herkes tarafından öğrenilsin. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an'dan. Kur'an bir bütündür. Dinin bütünü Kur'an'dır. Ama iblis nasıl Tevrat'ı insanları unutturmayı başardıysa, Yahudi alemi bugün bu yüzden mutsuz ve huzursuzsa, nasıl Hristiyanlığa İncil'i unutturduysa iblis, ne Yahudilerin büyük kısmında, ne Hristiyanların büyük kısmında artık Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir kavram kalmamış. O manastırlarda yaşayan insanlar, onlar keşişler, onlar yaşıyorlar dinlerini sadece. Onlardan, burada Amerika'da çok insan tanıdık, Hristiyanlar ama
bizimle beraber bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar, bizim hayatımızı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sırayla ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları mı? Sayıları çok değil ne yazık ki. Her toplumun içinde sayılar hep %10'un altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aklı başında olan herkese hitap ediyorum. Allah asla sizin mutsuz olmanızı istemez. Bu Allah'ı üzer. Allah neyinizle sevinir bilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah'ın hoşuna giden bir davranış biçiminin içine girdiniz demektir. Cehennemden kurtuluşunuza da imzayı bastınız demektir. Ne oldu? O noktada amen oldunuz. Amen olduğunuz için Allah sizin dostunuz oldu. Peki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi orada bitiyor mu? Allahü veliyyüllezine amenu yuhrucuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bitmiyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ İşte müminlerden bahsetti Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren mümindir. Ondan evvel Allah'a inanıyordu ama mümin sayılmıyordu Allah'ın gözünde. O kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese gelince onlar diyor Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların zulmetten nura ulaştırılmaları. Allah Teala tarafından yapılıyor. Allah onların dostu. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi böylece Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Şeytan ondan sonra o kişiye musallat oluyor. Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı için. Ve bakıyorsunuz kişi zikirlerini adım adım azaltmaya başlıyor, ibadetlerden soğumaya başlıyor ve adım adım iblise doğru iblis onu yönlendiriyor. İşte onların da kalpleri %51 nurla bezenen kalplerindeki nurlar adım adım yok olmaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, ve hidayetten düşer bu insanlar. Bu işi bir defa daha tekrarlayabilirler. Evvelce onlar fıskaydılar. Allah onları hidayete erdirdi. Hidayetten düşünce ikinci fıska düştüler. Tekrar hidayete erebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Tekrar ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. Ama ondan sonra bir defa daha fıska düşerlerse o zaman Allah Teala onların kalplerini tab ediyor. Bir daha açılmayacak şekilde mühürlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay, bu kadar basit Allah'ın cennetine girebilmeniz, Allah'ın ermiş evliyası olabilmeniz. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Koşun! Eni bütün göklerle bütün yerleri kaplayacak olan arzı, sahası, bütün göklerde ve bütün yerlerde bulunan o cennete koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ehli olun. Dünya saadetinin sahibi olun. Kucak dolusu sevgilerle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir mutluluk konuşması daha burada tamamlanıyor. Unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Size bu mutlulukları ulaştırmak için hayatta kaldığımız sürece hayatımızı buna hasrettik sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bizim size olan sevgimizin milyonlarca katı da Allah-u Teala'nın size karşı olan sevgisidir. Sizden vazgeçmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyip ondan vazgeçmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

İyi günler sevgili seyirciler. Bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükrederek sözlerimize başlamak istiyorum inşallah. Bugünkü konumuz ölüm. Ölüm konusunu sizlere anlatmak istiyorum. Ölüm nedir, ne değildir? Mukaddes kitabımızda bu konuda neler anlatılmaktadır? Bunları beraberce inceleyeceğiz inşallah. Ölüm bilindiği gibi sağ olan kişinin vefat ederek bu dünya ilişiğinin kesilmesidir. Ölüm bir kaderdir. Zaman ve mekan koordinatları Allah'a göre belirlenmiştir. Vakit geldiğinde bir saniye ileri, bir saniye geri kalmasına imkan yoktur. Ancak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bilinen bu maddi ölüm olayının haricinde bir de manevi ölümden bahsetmektedir. Önce bu manevi ölüm konusunu inceleyelim inşallah. Rum suresinin 52. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkaların dönüp gittikleri zaman sağırlara daveti duyuramazsın buyurmaktadır. Bakın sevgili seyirciler, Allah-u Teala burada yaşayan kişileri ölüler diyor. Sen ölülere davetini duyuramazsın buyurmaktadır. Demek ki yaşayan kişilerin de Allah'ın Resulü'nün Allah'ın emirleri konusunda yaptığı davetleri duymayan, işitmeyen, bunları aldırış etmeyen kişiler var. Allah-u Teala bunlara ölüler diyor. Örneğimizi artırmak istiyoruz inşallah. Nem suresinin 80. ayet-i kerimesinde muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Aynı bir önceki ayet gibi. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da davetini işittiremezsin buyurmaktadır. Bunları sağırlar diyor Allah-u Teala. Yani normal şartlarda duymaları lazım ama duymuyorlar. İşitmiyorlar. Niye? Antenleri kapalı. İşitmek istemiyorlar. Fatır suresinin 22. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ve hay olanlar, yani diri olanlar, ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğini işittirir ve sen kabirlerde olanlara işittirici değilsin. Bakın Allah-u Teala burada değişik bir kelimeyle izah ediyor. Demin ölüler diyor, şimdi kabirlerde olanları işittireceksin. Kabirlerde neler bulunuyor? Ölüler. Bu kişileri de işitmeyenler Allah-u Teala kabirdeki insanlar buyurmaktadır. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnemel yestecubüllezine yesmeun vel mevta yep Sühumullahü sümme ileyhi yürceun. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, yani işitme hastaları, fuat hastaları, idrak hastaları, ölü olanları diriltir. Sonra ona döndürülürler. Yani Allah-u Teala ancak işitenler icabet eder diyor. Ama ölüleri sen işittiremezsin. Çünkü onların organları mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Bunları Allah mühürlüyor. Ama niçin mühürlüyor? Onlar Allah'ın yolunu inkar etmeleri sebebiyle Allah-u Teala mühürlüyor. Yani Allah-u Teala kendiliğinden değil. Normal şartlarda bütün insanlar önce Allah'ın emirlerini tebliğ eden Resullerine tebliğ ederlerken herkes de böyle bir mühür yok. Ama kişi Allah'ın emirlerine kayıtsız kaldığı zaman Allah-u Teala onların görme, işitme ve idrak hastalarını mühürlüyor. Ama bazı insanlar var ki kayıtsız kalmanın da ötesine karşı çıkıyor. İtiraz ediyor. Başkalarına da uymamalarını söylüyor. Allah-u Teala o zaman bunları organlarını da engeller koyuyor. İlerledikçe diğer ayetlerde de onları göreceğiz inşallah.
Şura suresinin 9. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah o oysa Allah o dosttur ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Allah Teala burada diriltme ifadesiyle kişi Allah yolunda değilken bu davetlere duyup icabet etmesi halinde onun bütün organlarını açıyor ve duyar işitir hale getiriyor. Allah Teala bunları ölüyken diriltme olarak vasıflandırıyor. Enam suresinin 122. ayet-i kerimesinde daha açıklık kazandırmaktadır inşallah. Evemen kâne meyten fe ahyeynâhu ve ceallnâ nûfehu lehu nûren yemşî bihi finnâsi kemen meselüllezîne fî zulümâti leyse biharicin minhâ kezâlike züyyine lil kâfirûne mâ kânû yâmelû. Sevgili seyirciler, bakın bu mübarek ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mealen ne buyurmaktadır? Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasına yürüyeceği nur verdiğimiz kimse. Ölü iken dirilttiğimiz, yani organlar işitmeyen, görmeyen kişi iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için nur verdiğimiz kimse diyor Allah-u Teala. Karanlıklar içinde kalıp ondan çıkamayacak kimse gibi midir diyor Allah-u Teala. Demek ki insanlar için de yürümesi için nur verdiğimiz, yolunu aydınlattığımız diyor Allah-u Teala. Böylece kafirleri yapmış oldukları şeyler süslü görüldü. Görüldüğü gibi Allah-u Teala yaşayan bazı kimseleri de ölü kabul ediyor. Bu kişiler yaşadığı halde çevresinde meydana gelen olayların hikmetini, Allah'ın güzelliklerini görmüyorlar. Duymuyorlar, idrak edemiyorlar. Yani bu kişiler fizik olarak görmelerine rağmen olayı fıkıh edemiyorlar. Bu sebeple Allah-u Teala bu kişileri ölü kabul ediyor. Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesinde meşhur denilecek. İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn. Mealen onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de eşittir diyor Allah-u Teala. Onlar mümin olmazlar. Devamında Hatemallahu ala gulubihim. Onların kalpleri hatem edilmiştir, mühürlenmiştir diyor Allah-u Teala. Allah mühürlemiştir Hatemallah. Ve ala semihim. Ve ala absarihim. İşitme hastaları, kalpleri, işitme hastaları ve epsarihim, görme organları, hışavet ile kapatılmıştır diyor Allah da. Lehum azabın alim. Onlara elim bir azap vardır diyor Allah Teala. Allah onların kalplerinin üzerini, işitme hastasını üzerini mühürledi ve görme hastasının üzerine hışavet çekti. Onlar için azip bir azam vardır. Yukarıda verdiğimiz Enam suresi 122. ayette de bunların diriltilmesinden Allah-u Teala bahsetmekteydi. Bu mesajdan anlaşıldığına göre bu kişiler maddi değil, manevi ölü olarak sayılıyor Allah-u Teala'nın yanında. Şura suresinin 9. ayet-i kerimini tekrar okuyalım inşallah. Bu manevi ölümden bahsediyor. Bu Şura suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu ipucu veriliyordu. İnşallah tekrar okuyalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah dosttur, ölüleri diriltir ve her şeyi kadirdir. Allah dosttur, muhakkak ki ölüler diriltir ve her şeyi kadir diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu konumuzu çok açıklık kazandıran bir ayet-i kerimede inşallah. Bunu okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah
Veliyyüllezine o kimselerin dostusudur, velisidir, dostudur. Kimlerin? Amenu. Amenu olanların Allah dostudur. Yuhricüküm minez zulümati ilen nur. Onları zulmetten nur, yuhricüm, ihraç eder, çıkarır. Zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bir kişiyi dost ettiği zaman zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu. O kimseler ki kafirdirler. Evliyavu tağuta. Onlar tağutu dost edinmişlerdir. Evliya, veli edinmişlerdir. Yuhricim o çıkarır. Minen nuru ile zulümat. İblis de onları ne yapıyor? Nurdan zulmete çıkarıyor. Ulaike ashabun nar, yani iblisin nurdan zulmete çıkardığı kişiler nar ehlidir diyor. Onlar ateş ehlidir, ateş halkıdır. Hüm fiha halidun. Orada ebedi kalacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah bizi kendisine dost etmesini diliyoruz inşallah. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bu Allah'a nasıl dost olunacağının ayrıntılarını veren bir ayet-i kerimedir. Bu ayeti de inşallah heceleyerek okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlla men tabe. İlla ancak men kim? Tabe, tövbe ederse. Ve amene, amenu olur. Tövbe edip amenu olursa. Fakat bu tövbe etmek gelişi güzel tövbe değil. Bu tövbe bir Allah dostunun önünde günahlarından tövbe etmektir. Ve amile salihan. Amene, amele, amelen salihan. Ve salih amel yaparsa. Bu salih amel nefsi tezkiye eden amel. Ulaike. İşte o kimseler için yübeddülillahi tebdil eder, çevirir. Allah çevirir. Neyi çevirirmiş? Seyyiatim hasenat. Seyyiatlerini hasenata çevirirmiş Allah-u Teala. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Ve muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Demek ki Allah'a dost olabilmenin bir şartı bir Allah'ın evliyasının önünde tövbe edip ameni olmak ve nefis tezkiyesine başlamak olduğu çok açık olarak bu ayet-i kerimemizde anlatılmaktadır inşallah. Sevgili seyirciler, konunun daha fazla ayrıntısına girmeden kimin veli mürşid olduğu, hangisine tabi olmamız gerektiği hususunu inceleyip maddi ölüm olayına geçelim inşallah. Bir Allah dostunun tövbe edeceği ama kimin önünde? Allah-u Teala bu konuya açıklık kazandırmakta mıdır? Evet, Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'de biz hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Her sorunun cevabı bu Kur'an-ı Kerim'de vardır inşallah. Yüce Rabbimiz Nâd Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve alallâhu kastı sebil, sebillerin kast edilmesi, tayin ve tesbiti Allah'a aittir buyuruyor. Demek ki biz hangi yolu tabi olacağımızı Allah'tan sormamız gerekiyor. Allah'tan sorabilir miyiz? Muhakkak sorabiliriz. Peki nasıl soracağız? Onun da cevabını Kur'an-ı Kerim'de araştırıyoruz. Ve Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Allah'tan istiane isteyin. Neyle? Sabrı ve selat, sabır ve namazla Allah'tan istianeyi, yani tabi olacağınız mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Nasıl istenecek? Sabırla ve namazla. Namaz, hacet namazı. Perşembeyi cumayı bağlayan gece gusül abdestiyle kılınan bir hacet namazı. Ailemizin herkes yaptıktan sonra gusül abdesti alıyoruz. Ve 4 rekatlı bir hacet namazı kılıyoruz. Kısaca bu hacet namazının bir defa tarifini verelim inşallah. Niyet ediyoruz ey Yüce Rabbimiz. Senin benim için yeryüzünde beni senin ayetlerini öğretecek, benim nefsimi tezkiye edecek, velin sultanın
Mürşidim kimse ona ulaştırmasını dileyerek ve hacet namazını niyet ediyoruz. Birinci Allah-u Ekber deyip namazı duruyoruz. Ancak ailemiz yattıktan sonra bunu kılıyoruz. Sevgili seyirciler, birinci katta Sübhaneke, Fatiha ve 3 adet ayet-el kürsi okuyoruz. İkinci rekatta rükû ve sücûddan sonra tekrar secdeden sonra ikinci rekatta Fatiha, Kur'an-ı Kerim'in son 3 suresi İhlas, Felak, Nas surelerini okuyoruz. Ve oturuyoruz. Üçüncü, dördüncü rekatta da aynı ikinci rekat gibi okuyoruz. Kıldıp bitirdikten sonra da elimizi açıp Rabbim benim kalbimin hastalığını tedavi edecek, bana sana ulaştıracak mürşidini ulaştırması için dua edip yatıyoruz. Yatarken sağ kulağımızın üzerine yatıyoruz. Kalbimizin atış temposuna paralel olarak zikrederek uyuyoruz inşallah. Eğer bu talebimizde samimiysek Allah-u Teala bu talebimizi görüyor, işitiyor ve biliyor. Mutlaka bizim talebimize icabet ediyor rüyamızda inşallah. Bu şekilde sevgili seyirciler, bu güzelliklere ulaşabilmemizin ilk adımı muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra hacet namazıyla mürşidimi sorup ona tabi olmaktır. O zaman Allah bizim üzerimizde yukarıda gördüğümüz engelleri kaldıracak, ölüyken dirilten, Allah'ın güzelliklerini idrak eden biri olacağız. Ancak o zaman Rabbimizin bizim için görevli kıldığı hidayet

bir son değildir. Asıl ebedi hayatın başlangıcıdır. Ölüm sadece bu zahiri alemi mensubu olan fizik vücudumuzun sonudur. Allah-u Teala bize fizik vücudumuzla beraber bir nefs ve ruh vermiştir. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz ve nefsim ve ma sebbaha, o nefse onu sebba edene buyurmaktadır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefa fihi min ruhi, ona ruhumdan üfürdüm buyurmaktadır. Görüldüğü gibi ruhumuz Allah'ın ruhu. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bizi her türlü kötülüklerden alıkoymak ve Allah'ın emirlerine uygun yaşamamız için üfürülmüş. Tabiri caizse bir müşavirimiz. Nefsimiz ise kalbi karanlıklar ile dolu olan iblisin telkinine açık bir negatif müşavir hüviyetinde. Aşık Yunus bir şiirinde uslu değildir, delidir, halka salusluk satar. Nefsini ıslah etsin, varsa kerameti demiştir ve çok doğrudur. Nefsini ıslah etmek iyi kastediyor Aşık Yunus inşallah. Konumuza dönersek, ruh ve nefsimize ölüm yok. Ölen fizik vücudumuz olmaktadır. Ölümü Allah'a ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılırken nefsimiz kabir, sorgu ve sualinden sonra berzah alemine gidip orada dünya hayatının bir benzerini rüyamızda gördüğümüz gibi kıyamete kadar yaşıyor. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyurmaktadır ki kul yetevaffaküm melekül mevtillezine yuk vukile biküm sümme ila rabbiküm turcaun. De ki size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Demek ki ölüm melekleri var. Onlar şarteli indirdikleri zaman tamam fizik vücudumuz ölüyor ama nefis ve ruh için ölüm bahis konusu değil. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde maddi ölümü Allah Teala anlatıyor. Küllü nefsin zaiketil mevt ve neblüküm bişerri min şerri vel hayri fitne ve ileyna turcaun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz buyurmaktadır Allah-u Teala. Bize döndürüleceksin. Cuma suresinin 8. ayet-i kerime, sadece mealen verelim inşallah. De ki muhakkak ki o sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte o mutlaka size mülaki olacak, yani size kavuşacak. Sonra görüneni ve görünmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman yapmış olduklarını size haber verecek diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerlerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini bir belirlenmiş ecele kadar gönderir diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler vardır. Müminin suresinin 9'dan 9. ayet-i kerimesine onlardan birine ölüm geldiği zaman Rabbim beni geri döndür. Rabbim beni geri döndür derlermiş. Mümin suresinin 100. ayet-i kerimesi böylece terk ettiğim salih amelleri işlerim, hayır muhakkak ki onun söyledikleri söz sadece boş bir kelimedir diyor Allah-u Teala. İşte diyor Rabbim beni geri döndür ve terk ettiğim salih amelleri yapayım diyor. Son pişmanlık bize. Allah-u Teala diyor bunlar boş sözlerdir diyor. Bunlar kesinlikle bir hükmü yoktur. Ve bas edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah vardır buyurulmaktadır. Görüldüğü gibi nefsimiz berzah aleminde kıyamete kadar yaşıyor. Ölüyoruz, yaşıyor. Birinci sur üfürüldü. Kıyamet kopuyor.

O anda dünyada yaşayanların tamamı ölüyor. Zaman önce duruyor, sonra gravitasyon sebebiyle geriye dönmeye başlıyor. Geriye dönmeye başladığında her geriye döndüğü zamanda ölenlerden başlamak suretiyle tüm ölenler yeniden diriliyor. Kabirlerinden kalkıyorlar. Allah-u Teala bu konuyu Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölü idiniz, sonra sizi diriltti. Yani öldüm, birinci sure öldü, diriltti. Sonra sizi öldürecek, bir daha öldürecek. Bir daha sur üflediğiniz zaman tekrar ölüyoruz. Sonra tekrar diriliyoruz. Üçüncü sur üfürüldüğünde tekrar diriliyoruz. Sonra da ona döndürüleceksiniz. Sevgili seyirciler, birinci sur üfürüldüğünde yaşayanların hepsi ölüyor. Gravitasyon sebebiyle geriye dönüşte olduğunda zaman geriye döndü. Son ölenlerden başlayarak ta Adem Aleyhisselam'a kadar zaman hızla geri döndüğünde hep geri dön ölenler tekrar diriliyorlar. Ve yer çekimi olmadığı için tek yer çekimi onlara indiği ilahiye mahşer meydanına çekiliyorlar. Ve mahşer meydanında toplanma olduğu zaman Allah Teala ikinci defa sur üfürüyor. O zaman bütün gelen oradaki fizik vücutlar tekrar ölüyorlar. Mütakiben üçüncü sur üfürüldüğünde tekrar yeni bir vücutla, fizik vücuduyla, yani herkes aynı yaşta tekrar diriliyorlar. Berzah aleminde nefsler geliyor, her nefs kendi fizik vücuduna giriyor. Sonra amel defterleriyle beraber filmler, hayat filmleri seyrediliyor. Sorgu hesaptan sonra herkes cennet ve cehenneme giriyorlar. Bu konuyu anlatan ayet-i kerimeleri inşallah okuyalım, konumuzu tamamlayalım. Evet, Bakara 28'i okumuştuk. Mümin 101, 102'ye de inceleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازُنُهُ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. O zaman kimin mizanı ağır gelirse işte ondan kurtar. Yani ikinci dirilmeden sonra artık sorgu sual oluyor. Bakara 68 yine o konuyu anlatıyor. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç gökte ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Bu birinci ölümü anlatıyor. İkinci dirilmeyi anlatıyor. Sonra ona bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarlar, bakınırlar. Yasin suresi 51. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, yükselirler. Tüm ölenlerin fizik vücutları mahşer meydanında toplanması da tamamlanınca ayette görüldüğü gibi ikinci ruh sur üfürülüyor. O zaman bütün fizik vücutlar ikinci defa ölüyorlar. Sonra üçüncü sur üfürüldüğünde bu ölenlerin hepsi cennet, cehennem hayatına uygun bir vücutla tekrar diriliyorlar. Bu konuyla ilgili ayetimiz Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Dediler ki Rabbimiz bizi bir kere öldürdün, iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık çıkmaya yol var mıdır diyor. İnsanlar tekrar çıkmaya yol var mıdır diyorlar. Allah-u Teala Enbiya suresinde, Enbiya suresi 47. ayet-i kerimesinde biz kıyamet günü adalet mizanları kurarız ve o zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz ve bize hesap görücüler kafidir. Sevgili seyirciler, anlattığımız yeniden dirilmeye mütakip nefsler berzah aleminden geliyor, fizik vücutlarıyla birleşiyor. Allah-u Teala bunu nefsler birleştiğinde ifadesiyle anlatıyor.
birleşen vücutlarımıza amel defterleri veriliyor. Müteakiben doğumdan ölümüne kadar hayatımız, düşüncelerimiz ve fiillerimiz ayrı ayrı bir ayrı ayrı çok kısa bir süre içinde önümüzde üç boyutlu bir film olarak görülüyor. Film oynarken sağ tarafımızda kazanılan derecatlar yazılıyor. Burada rakamlar elimize verilen mizanla aynı olduğunu, Allah'ın kıl kadar bir haksızlık yapmadığını görüyoruz. Sevgili seyirciler, burada bir şeyi dikkatini çekmek istiyorum. Amellerimiz ve düşüncelerimiz ikisi ayrı ayrı diyor. Allah-u Teala burada düşüncelerimizin ve tatbikatlarımızı ayrı ayrı bize gösteriyor ki sonra biz bunu yapmadık, böyle düşünmedik demeyesiniz diye. Yani ismet vesikası olarak Allah-u Teala zaten biliyor, bizi bize ispat etmek için bu filmi gösteriyor Allah-u Teala. Bu kısa muhasebeyi müteakip cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme gidiyorlar. Burada Meryem suresi 71. ayet-i kerimesinde küçük bir ayrıntıyı verelim. Cennetlikler önce cehenneme gidip hiç etkilenmeden görüntü halinde cehennemliklerin halini görüp Allah'a hamd ve şükrederek cennetlerine giderken cehennemlikler cehennem kapısından burundan sürerek içeri giriyorlar ve bir daha dışarı çıkamıyorlar. Sevgili seyirciler, insanlarımızın büyük kısmı bir sırat köprüsü olduğunu, sırat köprüsünden geçileceğini, sırat köprüsünden geçemeyenlerin cehenneme gideceği gibi bir safsataya inanıyorlar. Maalesef bunlar hep emaniye bilgiler. Halbuki Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde size diyor oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Önce ayeti verelim, sonra bu konuyu konuşalım inşallah. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesi sadece mealen verelim. Ve sizden hiçbiriniz eksik olmamak üzere illa ona varacaksınız cehenneme. Ve bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Yani cennetlikler önce cehenneme gidiyorlar. Cehennemin halini görüyorlar. Ama bu cehennemden hiç etkilenmiyorlar. Sadece görüntü olarak görüyorlar. Ve Allah'a hamd ve şükrederek cehennemden çıkıp cennete gidiyorlar. Demek ki herkes cehenneme önce girdiğine göre böyle bir sırat köprüsü diye bir şey zannediyor Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ancak bize anlatıldığı gibi bu emaniye bilgilerin de yanlışlığını bir kere daha burada ifade edelim inşallah. İkinci bir yanlışlık daha var sevgili seyirciler. Bu konuya da kısaca değinmeden konumuzu tamamlamayalım inşallah. İkinci yanlışlık ise mümin olanların günahlarını biraz cehennemde çektikten sonra cennete gidileceği inancıdır. Bu tamamen yanlış emaniye bilgilerden kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 50'ye yakın ayet cennet ve cehennemi gidenlerin orada ebedi kalacağı bilinmektedir. Maalesef insanlarımız boş hayallerle oyalanmakta, nasıl olsa cennete gideceğim diye İslam'ın Allah'ın emrettiği ölçülerde yaşanmaları engellenmektedir. Cehenneme giden insanların pişmanlıklarıyla ilgili birkaç ayetler vererek sohbetimizi tamamlamak istiyorum inşallah. Yüce Rabbimiz Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Sadece meal verelim inşallah. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman onun kapıları açılır ve onun bekçileri onlara derler ki sizin aranızdan Resuller gelmedi mi ki Rabbinizin ayetlerini okusun, size buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Ya demek ki zümre zümre cehenneme geldiğinde cehennem bekçileri gelenleri diyorlar ki size sizin içinizden Resuller gelip sizin buraya geleceğinizi söylemediler mi diyor. Sevgili seyirciler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün insanlar bu Resulleri peygamberle kabul ederlerse Hazreti Peygamberimiz 1400 sene önce yaşamış Hazreti Peygamberimizin
bizim zamanımızda. Size, sizin içinizden diyor, sizden. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her zamanda, mekanda varisi nebi olan, nebi olmayan resulleri olduğunu ifade ediyor. Bu ayet-i kerimede bunun ispatı açıktır. Size buraya geleceğini söyleyen resuller, ayetlerini açan resuller gelmedi mi diyorlar. Bu söz üzerine cehennemlikler bakın ne diyorlar. Size Rabbinin ayetlerini okuyan, bugün buraya geleceğinizi söyleyen, söyleyerek uyaran gelmedi mi? Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler fakat azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, aynı bu konuyu benzer Mülk Suresi'nin 8, 9, 10. ayet-i kerimesini de inşallah meal olarak değil, bunu heceleyerek size okuyalım. Önemine binaen inşallah. Estağfirullah. Tekadu temeyyüzü minel gayz. Cehennem öfkesinden diyor çatlayacak gibi olur. Küllemâ ulgiye fiha fevcun. Oraya her bir grup atılışında se'elehum hazenetuha, sorarlar kim? Cehennem bekçileri. Elem yetükün nezir, size uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Ne diyorlar? Galübela gacca ena nezirün. Evet geldi, nezir geldi. Ve kulna ma nezelallahu min şeyin in entum fi dalalin kebir. Evet onlar dediler ki evet bize nezir geldi fakat biz onları yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik ve siz ancak büyük bir delalet içerisindesiniz dedik. Bakın Allah'ın nezirlerine inanmak şöyle dursun, bir de Allah'ın nezirlerini delalet içinde olmakla itham etmişler. Şimdi bunlar cehennemi hak ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesi onların neticesini veriyor. Ve galû lev künnâ nesme'û ev nâgülû mâ künnâ fî ashabin sâir. Ve eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmaz dediler. Demek ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve organları kapalı, işitmiyorlar, davete icabet etmiyorlar ve de karşı çıkıyorlar. Allah Teala bunları bir sahne olarak bize anlatıyor. Sevgili seyirciler, görüldüğü gibi son pişmanlık fayda vermemektedir. Ölüm hepimizin başına er geç gelecektir. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Hazreti Peygamberimizin de bir hadislerinde öğüt olarak ölüm yeter buyurmaktadır. Ali İmran suresinin 185. ayet-i kerimesi de bu dikkat edecek bir ayet-i kerimedir inşallah. Bütün ayetler güzeldir. Ancak konumuzla ilgisi sebebiyle ifade ediyorum. Her nefs ölümü tadıcıdır. Amellerinizin karşılığı kıyamet günü muhakkak tam olarak verilecek. Ve o vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa o zaman kurtulmuştur. Dünya hayatı ise ancak aldatıcı bir faydalanmadan ibarettir buyurmaktadır Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, İbrahim suresinin 44. ayet-i kerimesini de okuyalım inşallah. Azabın onlara geleceği gün ile insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecekler. Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar tehir et. Bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim. Sebiller, resullerine tabi olalım. Ya kişi dünya hayatında Allah'ın davetine icabet etmiş. Allah'ın davetine kendisine duyuran nezirlerine, resullerine karşı çıkmış. Bu devirde de böyle şey olur muymuş kardeşim demiş. Resullere tabi olmamışlar. Şimdi can boğaza gelince Rabbimiz bize tehir et de biz Resullerine tabi olalım, davetine icabet edelim diyor.
Allah-u Teala diyor ki, daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil miydiniz diyor. Sevgili seyirciler, ayrıntısını daha önce bir sohbette anlattığım bir yanılgıyı daha burada bir kere daha söyleyelim. İnsanlarımızın büyük bir kısmı yarın kıyamette Hazreti Peygamberimizin müminlere şefaat edip kurtulacağı düşüncesiyle kendilerini teselli ediyorlar. Bu felsefe insanların İslam'ı en güzel bir şekilde yaşamalarını engellemek için şeytanın uydurduğu bir tuzaktır. Allah-u Teala Mümin Suresinin 18. ayet-i kerimesinde ve yaklaşan gün konusunda onlara uyar. O zaman kalpler korkuyla hançerlere gelir, boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost şefaati kabul edilir. Bir şefaatçi yoktur diyor Allah-u Teala. Yani can boğaza gelir. Ölüm anında artık şefaatçi ölümden sonra mümkün olmadığını Allah-u Teala söylüyor. Daha ne söylersin? Ama insanlar diyor ki kalbinde hardal tanesi kadar bir iman olursa Hazreti Peygamberimiz bize şefaat edecek ve cehennemden kurtaracağı gibi bir yanlış inanışın peşinde koşuyor insanlarımız. Sevgili seyirciler, konumuzu tamamlamadan önce bir kere daha özetleyelim inşallah. Bu sohbetimizde ölüm olayını anlatmıştık. Dedik ki ölüm, bir maddi ölüm var, bir manevi ölüm var. Allah-u Teala dünyada yaşarken Allah'ın Resullerinin davetine icabet etmeyenlere manevi ölümler olarak kabul ediyor. Bunlar da diyor, siz uyarsanız da uyarmasanız da bir onları davete icabet etmezler. Onlar ölüler gibidir diyor Allah-u Teala. Böyle ölüm olduğu gibi ayrıca bir maddi ölüm olayı da bahis konusudur. Maddi ölüm olayı sadece fizik vücudumuz için geçerlidir. Nefsimiz ve ruhumuz için maddi ölüm olayı bahis konusu değildir. Maddi ölüm olayından sonra kıyametten sonra bir kıyamet hayatı vardır. Allah-u Teala birinci surda bütün insanları öldürdüğü gibi ikinci surda tekrar mahşer meydan toplanıyorlar. İkinci surda tekrar ölüyorlar. Üçüncü surda tekrar dirilip ellerine amel defterleri veriliyor. Sorgu sualden sonra cennet ve cehenneme gidiliyor. Allah-u Teala'nın cennetin hak etmenin yolunun sadece İslam'ı yaşamak, İslam'ın gereği olan teslimleri yerine getirmek, bu teslimleri yerine getirmenin ilk şartını Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu defalarca ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiçbir kimse İslam'ı yaşamayacağını ifade ettik. Sadece kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğimiz zaman bunu duyan, gören, işiten Allah-u Teala bizim organlarımızı duyar, işitir hale getiriyor. Ölüyken dirilttiğimiz ifadesiyle ifade ediyor. Lütfen o zaman daha ölüm başımıza gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a teslimlerimizi yerine getirebilmek için Allah'ın yoluna girelim. Allah'ın bir mürşidine tabi olarak kendimizi kurtaralım. Bir başka sohbette daha buluşmak ümidiyle bu sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allah mesali ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lalemin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yevmidin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinas sırâta el-müstakîm Sırâta el-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir gönül sohbetinde daha bir aradayız. Bir Allah zikrinde daha bir aradayız. Sizler, biz ve Allah hepimiz bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluğu yaşamak üzere beraberiz. Madem ki Allah'tan bahsediyoruz, öyleyse mutluluğu yaşamak için şartlar hazır demektir. Konumuz doğrular ve yanlışlar. Aslında doğrular ve yanlışları ortaya koymak için Allah-u Teala'nın çok basit bir metodu var. Kur'an'ı indirmiş 14 asır evvel. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir hayat yaşamışlar. Hayatlarının her safhasının izini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş gelecek nesillere onların yaşantılarının ne olduğunu ispat etmek için. Ve 14 asır evvel sahabe doğruları yaşamışlar. Yaşadıkları doğrular Kur'an-ı Kerim'de her boyutta yer alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda oraya Kur'an'a yerleştirilmiş. Onun için Allah-u Teala diyor, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. O gün de sahabenin yaşadığı gün de orada yer alıyor, bugün de orada yer alıyor, bizlerin yaşamakta olduğumuz günde. Öyleyse doğrular nelerdir, yanlışlar nelerdir? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim üzerinde sizinle beraber keşfe çıkalım. Nedir doğrular? Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir skaladan oluşuyor. Bir yelpazeden oluşuyor. 28 basamaklık bir merdivenden oluşuyor. Bu 28 basamaklık merdiven 4 tane safha içeriyor. Birinci safha, ikinci safha, üçüncü safha, dördüncü safha. Her biri 7 basamak. 7, 14, 21, 28 basamak. Öyleyse bu muhtevada onların yaşadıkları Kur'an-ı Kerim doğrularını ifade ediyor. Onların yaşadıkları deyince tartışılabilecek olan hiçbir konuyu almıyorum devreye. Sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsetmek istiyorum size. Ki boşuna tartışmalarla zaman geçmesin. Onlar da kurtulsunlar. Allah'ın güzelliklerini yaşamayanlar da, belki yaşamak istemeyenler de bilmedikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık 4 safhadan oluşan, 7'şer basamak itibariyle 4 safhadan oluşan sistem aslında
bütünü oluşturmaz dediğinde 7 tane de safha içeriyor. Dört tane yedi basamak ama yedi safha. Gene 28 basamağın içinde tamamlanan yedi safha. Öyleyse dinlerini unutan insanlara Allah-u Teala'nın diyecekleri var Kur'an-ı Kerim ile. İlk yedi basamağın birincisinde insanlar yaşar. Herkes yaşar. Hayata getirilen herkes yaşar. Olayları yaşar ve genellikle yanlış değerlendirirler. İkinci basamakta Allah-u Teala insanlara öyle olaylar yaşatır ki o olaylarla Allah'ın muradı vardır. O olayları o insanlara yaşatmaktan Allah'ın muradı vardır. Acaba o insanların kalbinde hayır mı var yoksa şer mi var? İnsanlar vardır, başka insanlara zarar vermekten zevk duyarlar, gizli gizli bir zevk duyarlar. Onların kıvranmaları, acı çekmeleri o insanları mutsuz etmez, huzursuz etmez. Sadist bir memnuniyet duyarlar bundan. Ve davranışları dışa dönük ve saldırıcıdır. Ve Allah'a karşı da saldırıda bulunurlar. Allah'ın söylediklerini hiçe sayarlar. Aksi iddialarda bulunurlar. Ve o konuda gayret sarf ederler. Bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Bu imtihanlardan Allah'ın muradı ne? İnsanları seçmek veya seçmemek. Kimin kalbinde hayır görürse seçer. İkinci basamakta insanlar ya seçilirler ya seçilmezler. Seçilmeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. İki basamak cehennem yolcularının sonucunu verir. Ama seçilmek de kurtuluşun tam işaretini taşımaz. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o doğruların sahibidir. İşte doğrularımız buradan başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 14 asır evvel bütün sahabe ilk doğrunun sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Doğruların başlangıç noktası burası. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz ya da dilemezsiniz mutlaka kurtulmazsınız. İkisi de %100 kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Vellezine la yercune likaina ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya batme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhimin nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'a ulaş, onlar Allah'a ulaşmayı ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. Ve amel olanların mutlaka kurtulacaklarını, nefslerini hüsrana düşenlerden olmayacaklarını söylüyor Allah-u Teala Vel Asr suresi. Vel asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hariç. Vel Asr suresi dört bölümden oluşuyor. Her birisi yedi basamaktan oluşan dört bölüm. Birinci yedili basamak, birinci bölüm yedi basamaktan oluşuyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci bölümü oluşturuyor. İslam
28 basamak, 4 bölüm 7 safhadır. Ve bütün sahabe 28 basamağı da 4 bölümü de 7 safayı da yaşamıştır. Kur'an kesin olarak söylüyor. Doğruların birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen ne olur? Allah Teala diyor ki asra zamanı yemin ederim insanlar hüsrandadırlar. Ama amen olanlar hariç, amen olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Ve sahabeye bakıyoruz. 14 asır evvel hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Oraya geleceğiz. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah işitir, bilir ve görür. Burası üçüncü basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca o kişi irşat makamına baktığı zaman onu artık herhangi bir insan olarak görmez. İrşat makamı olarak görür. Allah Teala kulaklarındaki vakrayı aldığı zaman irşada müteallik olan hususları anlamaya başlar. Kişi hidayete ulaştıracak olanı veya ulaştırmaya vesile olanı bu gözleriyle baktığı zaman artık görür. Kulaklarıyla dinlediği zaman hidayete mütalik olan sözler onun anlayabileceği sözlerdir artık. Onların farklılığını idrak eder. Altıncı basamak. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen bilgisayar sistemini, ilahi bilgisayarı oradan alır, idraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar, ilahi bilgisayar. Ve kişi yedinci basamağa gelir. Birinci bölüm, yedi basamaklık birinci bölüm burada tamamlanır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve As suresine göre de mutlaka cennete ulaşacak olanlardır. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Vel Asr suresi ise amin olanlar hüsranda olanlar değildir diyor. İlk yedi basamak burada tamamlandı. Sonra sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve bu göğsümüzden kalbimize açılan şifreli yolu takip eden rahmet ve fazl nurları kalbimize ulaşıyorlar ama kalbimiz mühürlü. Mühre rağmen rahmet nurları kalbimizin içine sızabiliyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 12. basamakta sızıntı %2 oluyor, huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta mürşidimize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Şimdi 14 asır geriye dönüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş mudur? Hepsi. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Yusuf 108. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Öyleyse benim ve bana tabi olanların diyor sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olmuşlar mı?
Bu konuda hiç kimsenin bir itirazı yok. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş, biat etmişler. Güzel. Öyleyse 14 basamak oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve iki bölüm oldu. İkinci bölüm için Vel Asr suresi ne diyor? İllellezine amenu ve amülüs salihat diyor. Nefsi ıslah edici amel yapmaya başlanan noktaya geldik. 14. basamağın özelliği var. 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah Teala'dan tam 10 tane ihsan aldınız. 10. ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı Allah. Birincisi kulaklarınızdaki gizli perde. Gözlerinizdeki gizli perde. İkincisi kulaklarınızdaki vakra, işitme engeli aldı. 2. Üçüncüsü kalbinizdeki ekinnet aldı. 3. Yerine ihbat koydu. 4. Kalbinize ulaştı Allah Teala. 5. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. 6. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı. 7. Huşiye ulaştınız. 8. Allah size mürşidinizi gösterdi. 9. Ve en başta Allah'ın rahim esması tecellisi 10. 10 tane ihsanla, ki bu rahim esması ve tecelli bunların hepsini vücuda getirendir, irşat makamına ulaştınız. Sahabe de 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştılar. Ulaştıkları zaman 10 tane nimet aldılar Allah-u Teala'dan. Öyleyse ilk 7 basamak için doğru olan nedir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Allah'a ulaşan, ulaşmayı dileyen doğruyu yapmıştır. Ulaşmayı dilemeyen hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. İkinci 7 basamak sonunda ulaşılan yer. Tabiiyet ve arkasından Allah'ın 10 tane ihsan nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet, Allah'ın kalbinizin mührünü açması. Üçüncü nimet, içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncü nimet, kalbinizin içine imanı yazması. Ve böylece mümin olmanız. Beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhunuzun sizden ayrılarak Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkması. Yedinci nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Ki her %7 nefs kademesinde ruhunuz bir gök katı yükselebilir. Sekizinci nimeti nefsinizin kalbindeki aklanmalara, yani afetlerin yerini faziletlerin alması standartlarına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Allah'ın 9. nimeti, o güne kadar size Allah Teala 1'e 10 verirken, kazandığınız her bir dereceye 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 kata kadar çıkaracaktır. 10. nimeti ise rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat isimli yeni nurları da size göndermeye başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta bu 10 tane nimetle ruh Allah'a doğru yola çıkar. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe hepsi
irşat makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiiyetlerini gerçekleştirmişler. Akabe'de onlar sana biat ettikleri zaman diyor Allah Teala ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bunun ispatı da gerekmiyor çünkü buna itiraz eden zaten kimse yok. Herkes diyor ki tamam biat edildi. Ama birincisine herkes itiraz ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek diyorlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Oraya üçüncü bölümden geri dönerek gireceğiz. 14. basamakta kişi 10 tane ihsanla mürşidine tabi oldu. 10 tane de nimet aldı Allah Teala'dan. Ve seyri sefer, seyri sülük başladı. Nereye? Ruhunuz sahibi olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Bunun adı seyri sülük. Allah'ın zatına ulaşacak ve ona sarılacak. Başka bir ifadeyle Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar kalbinize ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında fazilet isimli nurlar toplanmaya başlıyor. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekiyor. Ve böylece ilk 107 nur birikimiyle nefsi emarede ruhunuz birinci gök katına çıkar. Nefsinizdeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen faziletlerdir. Afetler değildir. İkinci kata ulaştığında nefsi levvamedesiniz, levminiz, levmediyorsunuz nefsinizi. Kınıyorsunuz, suçluyorsunuz. Ruhunuz ikinci katta. Ruhunuz üçüncü kata, üçüncü %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne, mutmain olursunuz, doyuma ulaşırsınız. Ruhunuz dördüncü kattadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci katta, Allah'tan razı olursunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhunuz altıncı katta, Allah da sizden razı olur. Yedinci defa %7 nur birikimi ve ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmış mı? Evet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmışlar. İşte Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Onlar ki vellezîne iştenebut tâgûte an yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçınmayı başardılar ve Allah'a kul oldular ve Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kendisine yönelini kendisine ulaştırır. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler var diyor. Kullarımı müjdele. Zümer 17. Zümer 18'de de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. İşte onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet
Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda sahabe yaşamış. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 17'de Allah'a kul olduklarını beyan edip Allah'a ulaştıklarını ifade ediyor. Zümer 18'de Allah'a ulaştıklarını, hidayete erdiklerini açıklıyor. Öyleyse ilk 7 basamaktaki doğru nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Yanlış nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, burada ya cennet kazanılır, ebediyen kazanılır ya da ebediyen kaybedilir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. İşte bundan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırıldığını görüyoruz. Başlangıçtaki yanlışı yapan kişi daha büyük bir yanlışı yapacak. Asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi mürşidine ulaşmayacaktır. Tabi olmayacaktır. Zaten onun için mürşid tayin edilmemiştir. Üçüncü safhaya gelelim. Bu kişi hiçbir zaman Allah'a ruhunu ulaştırmayacaktır. Ve üçüncü doğruyu da gerçekleştiremeyecektir. Üçüncü açıdan da, ruhu Allah'a ulaştırma açısından da bir yanlış dizaynın sahibi olacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Şimdi başa dönelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Rad Suresi'nin 20 ve 21. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yanlış söyledim. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O Allah'ın ahdini gerçekleştirenler, işte onlar sahabe. Ne yapmışlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonraki özelliklerine ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Eğer dilemeseydiler mutlaka günahları sevaplarından fazla olacaktı. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَرَبَهُمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar kimmiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece sahabe yalnız doğruları gerçekleştirmişler. Peki bunları yaparken
asıl doğruları gerçekleştirirken dikkat ettikleri doğrular ve yanlışlar nelerdi? Allah Teala zikri farz kılıyor, çok zikri farz kılıyor, daimi zikri farz kılıyor. Vezkür ismi Rabbike müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret. Zikir farz. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ahzab 41. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Daimi zikirde farz. Ve sahabe biraz sonra göreceğiz ki hepsi zikir yapmışlar, çok zikir yapmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. Doğrular. Yanlışlar, bugünkü İslam yaşantısının yanlışları. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir yok. Yetmez. İnsanlar zikretmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiştir. Gerçekleştiren kişi de mutlaka Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada yanlışlar burada. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek amaçlar değildir. Gaye değildir. Varılması lazım gene hedef değildir. O hedefe varmak için vasıtalardır. Vasıtaları hedef saymak, Allah Teala bizi namaz kılmak için yarattı diye düşünmek yanlıştır. Doğru, namaz kılalım da, oruç tutalım da, zekat verelim de, zikir yapalım da ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse birbirinin arasında çok büyük bir farklılık var. Birincisi, hiçbir hedef tanımıyor. Sadece vasıtaları amaç edinen insanlar. Araçları amaç edinen insanlar. Hedef ittihaz eden insanlar. Ama sahabe hedefleri hedef ittihaz etmiş. Ne yapmışlar? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Neyle? Bu ibadetleri yaparak, ama onunla kalmayıp buna zikri de ilave ederek. İblis yanlışları doğruların yerine ikame ederek, amaçları devreden çıkarıp araçları amaç gibi kabul ettirmeyi başararak insanlara onları yanlışların içine itmiş. Her tarafı yanlışlıklardan ibaret bir din dünyasında yaşıyor bugün bütün dünyadaki insanların %90'dan fazlası. Ve ne yazık ki kurtuluşları yok yanlışlar yüzünden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 21. basamağa geldi sahabe, ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fena makamının sahipleri. Sonra Allah Teala onlara bir taht ihsan etti. Beka makamının sahibi oldular. Ruhun Allah'ın zatında yok olması, fani olması 22. basamak. Allah'a sarılması veya Allah Teala'nın bir sığınak olan zatına sığınması. Meaba sığınarak evvap olmak. Onu gerçekleştirdiler. Ve İslam'ın 5 şartını yaşayarak hiç kimse bu söylediklerimizden hiçbirini gerçekleştiremez. Onları yapmak için dünyaya gönderilmedik. Onları yaparak Allah'a teslim olmak için

Allah-u Teala bize bir sahabeye bir taht ihsan ediyor. Her birine ayrı bir taht. Sonra sahabe günün yarısından daha fazla zikre başlıyorlar. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi gibi. Ve zahit oluyorlar. Yani şu dünya hayatına değil, zikre ve manevi hayata daha çok değer verdiklerini ispat ederek. Bir insan dünya hayatındaki şartları ne olursa olsun her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o dünyaya değil, zikre değer veriyor. Ve bu nokta kişiyi zahit yapar. Önem verdiği şey bu dünya değildir, onun ötesidir. Ve kişi dördüncü yedi basamağın üçüncüsündedir. Şimdi Velhasıl suresine dönelim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi amin olmuştur. Ne diyordu Allah Teala? Ben asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. İlk yedi basamağa âmin olan bir kişi ilk yedi basamağı aşan kişidir. O hariç bütün sahabe aşmışlar. Gördük. Ve amülü salihat. Tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Bunun da amülü salihat ve mümin oluyor. Kalbinin mührü açılıp kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınıp kalbin içine iman yazıldığı için mümin oluyor kişi. Bütün sahabe mümin olmuşlar ve aynı noktada nefs tezkiyesine başlamışlar. Yani amülü salihata başlamışlar. Öyleyse ikinci safhada tamamlanmış. Onlar da hüsranda olmayanlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ve tevasav bil hakkı. Hakkı Allah'ı tavsiye edenler. Nesini? Allah'a ulaşmışlar. Bu muhteşem macerayı yaşamışlar. O güzelliği yaşamışlar. Allah'a ruhlarını hayattayken teslim etmek bahtlılığına ermişler. Allah'ın hepsi evliyası olmuşlar. Ne diyordu Allah Teala evliyası için? Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve lahum yasunun. Ellezine amenu diyor. Ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olanlardır. Ve böylece takva sahibi olanlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğrular, bu hedeflere varanların yaptıkları, yanlışlar bu hedefleri hiçe sayanların, vasıtaları hedef zannedenlerin büyük hatalarını oluşturur. Öyleyse bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi günün yarısından daha fazla zikir de yapmışlar. Ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Çünkü bundan sonra, günün yarısından fazla zikirden sonra kişinin yaptığı şey fizik vücudunu Allah'a teslim etmektir. Bütün sahabe velayetin dördüncü makamında fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse orası fizik vücutların Allah'a teslim edildiği bir muhteva gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Muhsinlerden olmuşlar mı? Kimdir fizik vücudunu Allah'a teslim edenler? Nisa 125 cevap veriyor.

Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. Onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde onlardan daha muhsin kim vardır diyor. Allah Teala fizik vücutları ondan daha az, onlardan daha ahsen kim vardır diyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hangi ayet söylüyor bunu? Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi ulaşmışlar. İşte yeni bir doğru. El-Asr suresinde Allah Teala fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi bir kelimeyle, bir cümleyle anlatmış sabrı tavsiye edenler. 4. 7 basamağın doğrusu burada. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse sahabe gibi doğruyu yapmıştır. Yanlış nedir? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartını gerçekleştiririm. İslam zaten Allah'a teslim demektir. Ben böylece namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. İşte bu araçları amaç zannetmek, vasıtaları hedef zannetmek ve onlarla cennete gireceğini zannetmek. Zaten onlar dünya mutluluğunu beklemiyorlar. Dünya mutluluğu diye bir şey onlar için geçerli değil. Mutluluk oradadır, cennettedir diyorlar. Dünya bir cehennemdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Şöyle bir bakıyorsunuz. Doğru ne var ki? İnsanın diyorlar ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırması diye bir şey yoktur. ...73 tane ayet-i kerimeyi inkar ediyorlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin vuslata nail olduğunu, hepsi hidayete erdiğini söylüyor. Onu inkar ediyorlar. Ve yanlış yapıyorlar. Doğrular Allah'ın söyledikleri. 12 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Bu doğru olandır. 73 ayet-i kerimede vuslatı anlatmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını anlatmış. 19 tane fiil kullanarak anlatmış. Bunlar doğrular. Hepsini birden inkar etmek işte yanlış olan. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu yanlışları yapan insanlar kendileri yapmıyor. 14 asırdır insanların yazdığı el yazması kitaplar var. Kur'an'dan öğrenmemişler yaptıklarını. İnsanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Her nesil kendisinden de bir şeyleri ilave etmiş eskilere. Yeni kitaplar yazılmış. Yüzlerce kitap yazılmış. Yüzlerce alim, yüzlerce kitap yazmış. Ve bugün o kitaplar okutuluyor üniversitelerimizde. Bütün dünyadaki üniversitelerde din adına o kitaplar okunuyor. Ve yanlışlıklar yüzünden insanlar Allah'ın cennetinden men ediliyor. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe doğrulardan, sadece doğrulardan hareket ettiler. Ve bugün o doğrulardan eser bile yok sevgili kardeşlerim. İşte sonuna doğru yaklaşıyoruz konunun.
fizik vücudunu kişi teslim etmişti Allah-u Teala'ya. Sonra daimi zikre ulaşıyor. Ve daimi zikre ulaşan sahabe hepsi daimi zikrin sahibi mi? Hepsi. İşte Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor ve ulu'l-elbabın tarifini veriyor. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. O ulu'l-elbab kullanım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Ulaşmışlarsa ne yapmışlar? Ulaşmışlarsa nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bugün din adına ahkam kesenlere baktığınız zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinden haberleri yok insanların. Tatbikatını filan bir tarafa bırakın sevgili kardeşlerim. Haberleri yok, bilmiyorlar. Ama bilmemekte haksızlar mı? Hayır, onu söylemiyorum asla. Haklılar. Çünkü okullarında onlara, onların bugün başkalarına öğrettikleri kitabi bilgiler öğretilmiş. Bu düzen üzere kurmuş iblis tezgahı. Korkunç tezgahını bu düzen üzere kurmuş. İnsanlara Allah'ın bütün gerçeklerini, İslam'ın yedi safhasını, bütün doğruları unutturmuş. Onları baştan aşağı yanlışlarla baş başa bırakmış. Yanlışları doğru diye kabul ettirmiş. Ve bu mefhumlardan hiçbirini onlar bilmiyorlar. Çünkü öğrenmediler okullarında. Bilmemekte bu sebepten haklılar. Hep başkalarına onları öğretmekle vazifeliler. Onun için ücret alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine yunafae." Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen kılmış, nefslerini muhlis kılan, halis kılan dinde muhlisler olarak olmakla emrolundular ve hanifler olmakla, hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor. Dört safanın dördünde de hanif fıtratının ve hanif dininin varlığını, İslam'ın hanif dininin tam kendisi olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı denemek haniflerin dileği, irşat makamına ulaşmak haniflerin doğrusu, ruhu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor, fizik vücudu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor, nefsi Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor ve 14 asır sonra teslimlerden hiçbirisi kalmamış. Dört teslim doğrusu da yanlışa dönüşmüş. Teslimleri insanlar silmişler, süpürmüşler, devre dışı bırakmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulul elbab. Böyle bir makam bugün insanlar tarafından bilinmiyor. Kimdir ulul elbab diye soruyorum. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulul elbab'tır diyorlar. Biz ayaktayken de, otururken de Kur'an-ı Kerim okuruz diyorlar. Yatarken de okuyor musunuz diyoruz. O yan üstü yatarken de zikredin diyor Allah-u Teala'ya. Onlar diyorlar, Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Gerçekten zikirdir. Ama Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama zikrullah onların hepsinden daha büyüktür. Öyle
Allah Teala zikrullahın en büyük ibadeti, en büyük zikir olduğunu söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Vale zikrullahi ekber diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden bahsediyor zikir olarak. Evet. Namaz kılmaktan bahsediyor zikir olarak. Evet. Ama Allah'ı zikretmenin o ikisinden de daha büyük olduğunu ifade ediyor. Vale zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bundan sonra bütün sahabe irşada ulaştılar. Hepsi tövbe-i nasuha davet olundular. Hepsi irşada ulaştılar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah sizin kalplerinizi size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve size imanı sevdirdi. Nefsinizin kalbini bununla imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Sonra mı? Sonra hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi bu büyük gerçeği söylüyor. O da yanlışların devamı olarak inkar ediliyor bugün. Sahabe irşada mı ulaşmış? Öyle şey yok diyorlar. Ve daha ötesinde inkar ediyorlar. Diyorlar ki sahabe mürşit mi? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de irşat makamı onunla kapandı. Oysa ki bakınız ne diyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem ensara hem muhacirine tabi olunmuş. Ensar'da muhacirinde irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz son doğru burada tamamlanıyor. Ruhun, için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi Allah'ın bizlere vasiyetidir. Allah'ın ahdidir. Bizimse Allah'a verdiğimiz yemin, misak, ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda irademizin teslimi de bunların tabii sonucu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu son kısmını Vel Asr suresinde ve tevasav biz sabr olarak değerlendirmiş. Sabrın sahibi olanlar. Kimler sabrın sahipleri? İradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala tarafından sabır müessesesinin %100'üne sahip kılınanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bugün her şey yanlış. Bütün doğrular devre dışı kalmış. Bir tarafta 14 asır evvel her şey doğru. İslam'ın 7 tane safhası Kur'an'a en uygun standartlarda %100 yaşanmış. Ve bugün hiçbiri yaşanmıyor. Daha acısı doğrular bilinmiyor sevgili kardeşlerim. Yanlışlar doğruların yerini tamamıyla kaplamış, bid'atlar oluşmuş. Her taraf bid'atla kaplanmış ve İslam'a yazık olmuş. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İştiyak, liyakat, mükafat. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek. Allah'ın bizlerden istediği bir husus. Her hizmet eden, Allah için hizmet yapan, mükafatını Allah'tan alır. Bu bir mutluluktur. Allah için hizmet, kişiyi Allah'ın ona ulaştıracağı mutluluklara vasıl eder. İştiyak bir insanın normal ötesinde hizmet yapma yeteneğidir. Ve aynı zamanda hizmet etme arzusudur da. İştiyak, hizmete normal standartlardaki bir insanın hizmet standartlarından daha ötede bir aşkla, sevgiyle hizmeti istemesi halidir. Ordinary bir insan, normal bir insan Allah yolunda hizmet etmek isteyebilir. Ama iştiyaksa bir insan onun bu arzusundan çok daha büyük oranda, büyük boyutlu bir sevgiyle Allah'ın hizmetini yapmaya teşne olan kişidir. O kişi için Allah'ın hizmetini yapmak, Allah yolunda hizmet etmek bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Allah yolunda hizmet gerçekten bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah için olmak. Herkes için geçerli. Kim Allah için insanların genel olarak hizmet isteklerinden o seviyeden, genel seviyeden çok daha üst seviyede bir hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, o kişinin içinde Allah'a hizmet hakkı, aşkı bir çınarın kök salması gibi kök salmışsa, işte o kişi iştiyak sahibidir. İştiyakın neticesinde ne olur? Kişinin iştiyaki varsa bu iştiyak mükafata layık olmayı sağlayacaktır. Liyakatsa aynı seviyede bir mükafatı, liyakatin sahip olduğu derece seviye kadar bir mükafatı gerektirecektir. Ama iştiyak sahibi kişinin hizmetlere koşması, onun iştiyakinin seviyesini gösterecek olan bir kıstasa bağlıdır. Bu kıstas gayrettir. Sadece iştiyak sahipleri normalin ötesinde bir gayretin sahipleridir. Onlar Allah için yaşarlar. Hizmeti kendilerine şiar edinmişlerdir. Hizmet onlar için vazgeçilmez bir olaydır. Ve şartlar ne olursa olsun hizmeti devam ettirmek isterler ve hizmetten zevk alırlar.
İşte iştiyakin sahibi bu sebeple bir büyük gayretin sahibidir. Allah yolunda hizmet ona zevk verdiği için gayretini esirgemez. Gayret etmek ona huzur verir, onu mutlu kılar. Bilir ki bu hizmeti Allah için yapıyor. İşte Allah yolunda hizmet eden bu kişi için mürşit, Allah-u Teala'dan o kişi için mutlaka yardım ister. Mürşidin veya Resulün Allah-u Teala'dan istediği bu yardım talebine Allah Teala mutlaka cevap verecektir. İşte mürşit tarafından yapılan Allah Teala'dan yardım isteme talebi himmet adını alır. İrşat makamı resul seviyesinde olabilir. İrşat makamı mürşit seviyesinde olabilir. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah Teala'dan İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetki almış olan birisi olabilir ki o kişinin evvela daimi zikre ulaşması lazımdır. Ondan sonra bu daimi zikirde hem ona 7 kat yerler gösterecektir, yerlerin melekûtu. Ondan sonra bu kişi muhlis olacaktır. Ona 7 katta gökler gösterilecektir. Ve kalbi nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra birincisinde 7 mertebe yerlerin melekûtunun gösterilmesinde, göklerin melekûtunun gösterilmesinde 7 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Sonra da bu kişinin günahları örtülecektir. Ona salah nuru verilecektir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilecektir. O kişi Allah Teala tarafından teslime davet edilecektir ve kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu 4. davetle kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, iradenin Allah Teala tarafından teslim alınması 4. kademedir. 5. kademede de Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün sahabe için bir olay var. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani buradaki muhtevada sahabeye baktığımız zaman Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi ister Ensar olsun ister Muhacirin hepsinin irşat makamına sahip olduklarını gösteriyor. Diyor ki orada Allah-u Teala o sabikun el-ebelin var ya onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacirin'den de bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Medine'dekiler ensar yardımcılar, Mekke'deki sahabede muhacirin. Ama hepsine tabi olunmuş, tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Öyleyse kendilerine tabi olunduğuna göre, Kur'an da bunu açık ve kesin bir şekilde yazdığına göre, bu insanlar irşat makamının sahipleri, bütün sahabe kendilerine tabi olunan mürşitler. Hepsi o noktaya ulaşmışlar. Öyleyse himmetin
sahipleriydi. Onlar bu noktaya ulaşana kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara himmet etti. Himmetin neticesi ise o kişinin gayreti, sahabenin gayreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmetiyle noktalandı. Onun üzerine de Allah-u Teala'nın nusreti geldi. Allah'ın yardımı. Himmet Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu yardım talebi, yardım dileği sahabe üzerine Allah-u Teala'nın yardımının ulaşmasını diliyor. Ve de yardım ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iştiyak sahibi bir insana onun iştiyakına paralel olarak irşat makamı yardımcı olur, himmeti gerçekleştirir. Peki himmet o kişinin nesini arttırır, gayretini arttırır ve kişi daha büyük mükafatlara sahip olur. Böyle bir mükafata sahip olmak o kişinin mükafata liyakatiyle ilişkilidir. İşte irşat makamının talebi üzerine Allah'tan gelen nusret o kişinin işlerini, nusret yani Allah'tan gelen yardım, o kişinin üzerine vazife olan işleri en güzel standartlarda başarmasını temin eder. Her başarı yeni bir liyakat kademesini ifade eder. Her başarı o kişinin Allah-u Teala'dan yeniden mükafat almasını gerektirecektir. Manevi mükafatlar, maddi mükafatlar, Allah'ın bir insanın kazanmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, yardım ederek kazandırdığı bütün paralar Allah'ın mükafatıdır. Bunlar maddi mükafatlardır. Allah yolunda hizmetin kişinin iç dünyasına verdiği mutluluk, huzur, sürur hisleri de Allah'ın manevi mükafatlarıdır. Allah yolunda olan insan mutludur. O kişi daimi bir şekilde İştiyak sahibidir. Normal insanların duyacağı hizmetten çok daha üst boyutta karşılıksız hizmet eder. İşte bu iştiyaktır. Kimse kendisine bir şey emretmeden de hizmeti kendisine vazife edinmek, bu vasıf herkeste bulunmaz. Bakın bir toplumda iştiyak sahiplerinin sayısı topluma göre azdır. Herkes hizmet etmek ister ama iştiyak sahibi o hizmet isteyenlerin, hizmet etmek isteyenlerin hizmet standartlarının seviyesinin çok ötesinde bir başka seviyenin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında o kişi için bir emir söz konusudur. O kişinin hizmetini gerçekleştirmesi herkese emredilmiştir. Allah yolunda hizmet, Allah'ın nusretini celbetmek için temel faktördür. Allah Teala nusretini irşat makamının talebi üzerine, ki bunun adı himmettir, gerçekleştirecektir ve kişinin liyakatini arttıracaktır. Her liyakat seviyesine göre Allah'tan ayrı bir mükafat gelir. Kişinin liyakati arttıkça
Allah'tan gelen mükafatlar da giderek daha çok, daha çok, daha çok artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda hizmet etmek bir huzurdur, bir mutluluktur. Bu hizmeti yapanlar yaşayabilir bunu sadece. Herkes bir yerlerde bir şeylere hizmet eder. Her çalışan insan o çalıştığı yer neresiyse orada bir gayretin sahibidir. Bu hizmetin bedeli olarak da para kazanır. Kendisini, ailesini geçindirebilmek için. Herkes çalışmak mecburiyetindedir. Her çalışan kişi iştiyak sahibi olmaz. İştiyak olağanüstü, normalin ötesinde bir hizmet aşkının tezahürüdür. Kişinin iştiyaklı olduğu başkalarının ağzından işitilir. O kişi izlendiğinde başkalarından farklı bir yapıda olduğu, onun için hizmetin hayati bir önem taşıdığı anlaşılır. Başkalarıyla kendisini mukayese etmek aklına bile gelmez. O sadece Allah'ın yolunda tatmin olmak istemektedir, doyuma ulaşmak istemektedir. Ona doyuracak olan şey hizmetinin hem kalitesidir hem de kantitesidir. Yani seviyeli bir hizmet ama çok hizmet. Adeta hayatının her dakikasını, her saniyesini hizmetle geçirmek aşkı. Kişi iştiyakini arttırdıkça gayret, himmet, gayret, himmet ve nusret ilişkisi onun iştiyakini arttıracaktır. Artan iştiyak Allah-u Teala'nın onun mükafatını arttırmasına sebebiyet verecektir. Yani iştiyakinin artmasına paralel olarak Allah'tan gelecek olan hem nusret, yardım hem de liyakati Allah-u Teala'nın arttırması olayı tahakkuk edecektir. Kişinin mükafatları, liyakati giderek daha üst boyutlara yükselecektir. Tabii bunun tabii neticesi olarak da o kişinin alacağı mükafat giderek artacaktır. Mükafat, parasal mükafat olabilir. İç dünyadaki tatmin hissi olabilir. Allah-u Teala'nın kişi kendisine ne kadar yardım ettiğini adım adım izleyecektir. Ve bundan büyük sevinç duyacaktır. Kendisinin Allah'ın sevgililerinden biri olduğu neticesine mutlaka ulaşacaktır. Ve bu duygu onu daha çok hizmete götürecektir. Daha çok hizmet onun daha çok sevilmesine, Allah-u Teala tarafından sevilmesine sebebiyet verecektir. Böylece kişinin gayreti artacaktır. Spiral giderek büyüyecektir. Kişinin gayreti arttıkça gayretin neticesinde mürşidin ona olan himmeti artacaktır. Himmetin artması neticesinde Allah'ın nusreti gelecektir mürşidin talebi üzerine. Allah'ın nusreti yardımı ise o kişiyi
olağanüstü başarılı hale getirecektir. Ve başarı onun daha çok liyakat kazanmasına sebebiyet verecektir. Daha çok liyakat, daha çok mükafatı oluşturacaktır. Allah Teala her şeyi bilir ve Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri bir sürücü, bir de şahitten oluşur. Her an o kişinin hayat filmini çekerler. İşte bu hayat filminde liyakat son derece önemli bir müessesedir. Kişinin mükafatın sahibi olabilmesi, onun iştiyakinin Allah yolunda hizmet etme dileğinin derecesine bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu dereceyle bir yerlere gidilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah yolunda hizmetin insanlara verdiği huzuru onların yüzlerinden okumayı, kalplerinden hissedebilmeyi Allah Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kavramlar hep birbiriyle ilişkili bir dizayn içerisinde gelişiyor. Kişinin iştiyakine paralel bir şekilde irşat makamının Allah Teala'dan yardım dileği, yani iştiyakin arttırılması dileği geliyor. Kişinin artan iştiyaki normalin ötesinde bir hizmet başarısı kazanmasına sebebiyet veriyor kişinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah için olacaksınız. İştiyak sahibi olanlar, iştiyak sahibi olmayan ama çalışan, Allah yolunda çalışanlardan farklı bir düzeyde olacaklardır. Üstün bir düzeyde olacaklardır çünkü onlar Allah'ın katında daha çok kıymetli olanlardır. Allah-u Teala'nın onlara verdiği mükafat, diğerlerine verdiği mükafattan daima daha fazladır. Öyleyse hizmet bir zevk midir? İki türlü hizmet vardır sevgili kardeşlerim. Şeytana hizmet, Allah'a hizmet. Şeytana hizmet eden insanlar mesailerini, gayretlerini şer yolunda tüketenlerdir. Şer için tüketenlerdir. İşte hırsızlar, yan kesiciler, katiller, karanlık işlerle uğraşan, Allah'ın yasakları konusunda gayretin sahibi olan insanlar mükafata layık olamazlar. Onların mükafatları mücazattır. Yani karanlık işler çeviren, başkalarının mutluluğunu engelleyen, menfaat temin edecekler diye mesela beyaz zehir alım satımı yapan, getirten, bunları dağıtan insanlar, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler,
o konularda da negatif bir iştiyakin sahibi olabilirler. Bu iştiyak, negatif iştiyak onları devamlı daha çok mücazata, daha çok cezalanmaya götürür. Onlar hiçbir zaman şu dünya üzerinde mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep para kazanmaya çalışırlar, çok para kazanmaya çalışırlar. Zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bakın bakalım şu piyasaya. Çok para kazanan çok insan var. Ama mutlu olan insanlar onlar değil. Mutlu olan insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine şiar edinenlerdir. Onlar için Allah yolunda hizmet bir zevktir. Bir mutluluktur, bir huzurdur. Allah onların içine şevk verir. Onların şevklerini, iştiyaklarını artırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kişi hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor ve yolda olan bu kişi için mürşid veya Resul duada bulunuyor. Ve o kişi görevini yaparken çok daha mutlu, huzur dolu, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu mutluluk ve huzuru üst boyutta yaşayan birisi. İştiyaki arttıkça huzuru da artıyor. İştiyaki arttıkça daha çok çalışıyor. Daha çok çalıştığı için Allah-u Teala ona daha çok mutluluk veriyor. Daha çok mutluluk onu daha büyük bir şevke götürüyor. Daha büyük bir iştiyakla kişi çalışıyor. Arkasından mükafat geliyor. O mükafat da onu etkiliyor pozitif olarak. Ve devamlı artan bir iştiyak, liyakat ve mükafat sistemi devam ediyor kişinin hayatında. Allah'tan aldığı mükafatlar, Allah yolunda hizmet verenlerin her geçen gün kademe kademe yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi hiçbir zaman yalnız değil. Allah yolunda hizmet eden kişi iştiyakin, liyakatin ve mükafatın sahibi. Adım adım her şey sırasında devam ediyor. Kişinin iş dünyasındaki bir taleple başlıyor her şey. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Talebi açık ve kesin bir talep. Kişi Allah yolunda her geçen gün daha çok, daha üst seviyede, daha geniş kapsamlı, daha geniş zamana yaygın bir çalışma dizaynını gerçekleştiriyor. O gerçekleştirmiyor tek başına. Allah Teala ona mutlaka yardım ediyor. Yaşat makamının devreye girmesi, Allah Teala'dan o kişi için mükafat talebinde bulunması, böylece himmetin devreye girmesi söz konusu oluyor. Böylece sevgili kardeşlerim, himmet müessesesi o kişi için bir Allah'ın nimetidir. Allah Teala
bütün irşat kademelerinde duayı ön planda tutar. İrşat makamı Allah'ın yolunda olan, Allah için yaşayan insanların mutluluğunu Allah-u Teala'nın artırması sadedinde devamlı Allah-u Teala'dan talepte bulunan kişidir. Onlar hayatlarını buna adamışlardır. Başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Devamlı insanların kendilerine ulaştırdığı her türlü problemi Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala'dan çözüm dilerler. Ve Allah-u Teala'nın kendilerine bildirdiği çözümü o etraflarındaki insanlara mutlaka ulaştırırlar. İşte devamlı olarak bir gayret, kişisel Allah yolunda hizmet ederken iştiyakin verdiği gayret. Böyle bir gayretin varlığı önemli. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her türlü hizmet kişinin Allah yolunda yükselmesini ifade eder. Allah için yapılan hizmetler kişinin devamlı daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek dereceler kazanmasına sebebiyet verir. O kişi zikir yaptıkça derecat kazanır. O kişi Allah yolunda hizmet ettikçe derecat kazanır. Ve ruhu gök katlarında birer birer yükseldikçe Allah-u Teala'dan aldığı mükafat giderek büyüyecektir. Manevi mükafat o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olmaya başlamasından sonra yok olma oranında o kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Allah yolunda gayretin sahibidir kişi. Bu gayret o kişinin büyük huzur yaşamasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk Allah'ın yolundan başka bir yerde bulunmaz. Onun dışındaki yerlerde geçici zevkler yaşanır. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra kişi gene umutsuz çemberin içerisinde, mutsuzluk denizinde yüzmeye devam eder. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Onların mutlu olmaları. Şu dünyada saadeti yaşamaları, mutluluğu yaşamaları, öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaları. Allah Teala ister ki herkes cennetine girsin, ama insanların büyük kısmı serbest iradelerinin onları şeytan vasıtasıyla aldatması sebebiyle serbest iradelerini doğru yollarda, Allah'ın yollarında Allah'a hizmet ederek değil, şeytanın yollarında şeytana hizmet ederek geçirirler. İnsanlar çalışır ama Allah ile bir ilişkileri yoktur. Çalışmak onlara mutluluk vermez kolay kolay. Çünkü mutluluk dediğimiz olay, insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum halidir. İç dünyasında o kişinin nefsinin kalbini fazlalar %50'den daha fazla kaplamış olmalıdır ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu standarda ulaşan kişi daha çok manevi cephesini kuvvetlendirmelidir.
Çünkü ruhu Allah'a ulaştıktan sonra düşme tehlikesi başlar kişinin. O yoldan düşmek ve tağutun onların kalplerini nura ulaşmışken o nurdan tekrar zulmete döndürmek üzere devamlı bir faaliyet halindedir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? İşte Allah için hizmet. Orada sizler için. Mutluluğun anahtarı Allah için olmaktır. Herkese yaptığınız yardım, onlara çalışmalarında yardım etmek, onlara size sorduğu suallerin cevabını vererek yardım etmek ve daha üst boyutta onların taleplerini Allah'a ulaştırarak Allah-u Teala'dan onların cevabını alıp onlara vasıl olmak ve o cevabı uyguladıkları zaman ulaştıkları mutluluğu görmek. İşte bir mürşidi en çok mutlu kılacak şey budur. O hayatını başkalarının hayatına vakfetmiştir. Bir tek şey için yaşar. Etrafındaki insanların mutluluğu. Kendi hayatı onlardan çok daha büyük mutluluklarla geçer. Neden? Çünkü kendisine ayıracak olan vakti yoktur. Bütün vaktini o insanları mutluluğa ulaştırmak için, onlara hizmet için harcar. Devamlı faaliyettedir. Hep çalışır. Gece gündüz hep çalışır. Gayesi herkesin mutlu olmasıdır, mutluluğu yaşayabilmesidir. Ve herkesin ayrı bir cepheden mutluluk talebi oluşacaktır. Onun hayatı herkes için Allah-u Teala'dan mutluluk talebinde bulunmakla geçer. O da sonsuz bir mutluluktur. Mutluluğun en büyüğünü başkaları için yaşayan insan. En üst boyutta yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizden dışarı taşıyabilirseniz, hayatınızın her günlük devresinde ne kadar başkaları için yaşayabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz, huzur içinde olursunuz. İşte Allah yolunda gayret edenlerin, Allah yolunda bu mutluluğu yaşayanların saadete ulaşmasında Allah-u Teala'dan onlara gelen yardım

O artık başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğu yaşayan hep odur sevgili kardeşlerim. En büyük mutluluk onların mutluluğudur. Başkaları için yaşayan insanların mutluluğudur. Onlar iştiyakin ötesinde başka duygularla donatılmışlardır. Artık kendileri yoktur. Hayatlarında sadece başkaları vardır. Hayatlarını onların mutluluğuna adamışlardır. Bu iştiyakların Allah-u Teala tarafından vücuda getirilen en üstün boyutudur. Orada Allah yolunda başkaları için yaşayan kişi, Allah'ın kendisini sevk ettiği istikamette yaşayabilir. O yaşantı bütün boyutlarıyla en büyük mutlulukları kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah yolunda en büyük hizmetler yaparak, en yüksek seviyelerde Allah-u Teala'nın nusretinin kazanılmasını sağlayarak sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz zulüm. Kimdir zalim? Gelin bakalım. Allah Teala zalimleri nerede söylüyor? Nisa suresi 167, 168, 169 zalimlerden bahsediyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattallu dalalen ba'ida. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani insanlardan her kim diğerlerine, ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen

Bir kara cahil zalimdir. Çünkü Allah Teala bu noktadan sonra diyor ki: Sadı an sebilillahi kattalü dalanen bayida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Normal dalalet içinde olanlar kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ama kim başkalarının da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, işte onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Allah Teala bu uzak dalalettekilerin ellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum. Allah Teala diyor ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalim diyor? Çünkü başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor. Saptırdığı insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verdiği için o insana zulmetmiştir. Ama o insana zulmettiği için derecat kaybedecektir. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir. İnsanlardan her kim başkasına bir zarar verirse, o zaman bu kişi insanların Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, bu kişi o engellediği kişiye zulmeder. Ama ona zulmettiği için derecat kaybeder. Derecat kaybettiği an kendisine de zulmetmiş olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi: nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinize zulmetmeyiniz diyor. Şimdi bir takım açık gözler diyorlar ki benim nefsim içki içmek istiyor. İçkiyi içmezsem nefsim içki içmeyi istediği için ben nefsime zulmetmiş olurum. Benim nefsim kumar oynamak istiyor. Eğer ben kumar oynamazsam nefsime zulmetmiş olurum. Allah'ın yasak ettiği her fiili adam nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor. Ve gayet mantıki, nefsime zulmettiğimi nereden anlarım? Üzülürüm. Üzülüyorsam nefsime zulmederim diye düşünüyor. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Çünkü derecat kaybettiren bütün işlevler, bütün yaptığımız fiiller kendimize zulmetmeyi ifade eder. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman mutlaka nefsimize zulmediyoruz. Öyleyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini gerçek anlamda yerlerine oturtursak, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. O bir namazı kaçırır ve günaha girer. Zikrini yapmaz, günaha girer. Çünkü daimi zikir farzdır. Ramazan'da oruç tutmaz, günaha girer. Zikir yapmaz, söyledik. Daimi zikir farz olduğu için günaha girer ve her derecat kaybettiği olayda o kişi kendisine zulmetmiştir. Nisa 168'de lem yekunullahi liyafire lehum diyor Allah Teala. Allah o kişiye mağfiret etmez. Yani onun günahlarını sevaba çevirmez. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ve Allah ona mürşidini gösterseydi, o mürşide gidip tabi olsaydı,
tabi olduğu gün o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecekti. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği gün zaten günahları örtülmüştü kişinin. Mürşidine ulaştığı günde günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o dilemediği sürece kendisine zulmeden bir insandır. Peki başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler, onlar nefslerine iki kat zulmedenlerdir. Hatta daha çok zulmedenlerdir. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde o cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına itaat ettik. Bu yüzden dalalete düştük. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir lanet kazanan kişi? Başkasına zulmeden kişidir. Burada Allah Teala'nın dizaynı son derece açık olarak geliyor. Başkasına zulmeden kişi omuzlarına o kişinin vebalini almıştır. Yani başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi o kişinin hidayete ulaşmasına ona verdiği yanlış bilgiyle sebep olmuştur. Öyleyse bu sebebiyet verdiği kişi dalalette kalmıştır onun yüzünden. Bu sebeple o kişi onun da günahlarından üstlenmek mecburiyetindedir. Allah-u Teala dalalette bırakılanların başkası sebebiyle dalalette kalanların suçları sebebiyle onlara iki kat azap verir mi? Allah'ın bileceği iş. Ama talep o istikamete geliyor. Onlara iki kat azap ver ve en büyük lanetinle lanetle. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar diyor Allah'a söz vermelerine rağmen, Allah'a misak vermelerine rağmen, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler diyor. Ve onlar diyor yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. İşte bu fesat ve fitne müessesesi katilden daha beterdir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. Şu anda dünya korkunç bir fitne ile hastadır. Fitne insanların hidayeti unutmuş olmalarıdır. Bugün dünya standartlarında hidayet unutulmuştur. Önce Yahudiler hidayeti unutmuşlardır. Hazreti Musa devrinde Yahudiler hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Tevrat açık olarak yazıyor bunu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine ulaşıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan yaptığı açıklamaları Yahudilerin büyük kısmı kabul etmediler. Aralarından küçük bir kısım kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu yaptıkları açıklamaları pozitif olarak değerlendiriyorlardı. Çünkü kendileri de aynı şeyleri yapıyordu. Onlar da sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da sahabe gibi zikir yapıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler geldikçe gözlerinden yaş akıyordu. Hem Yahudilerden küçük bir kısmının hem de Hristiyanlardan küçük bir kısmının, ama büyük kütleler
büyük insan kitleleri Yahudilerde de Hristiyanlarda da İslam'ın yedi safhasını çoktan unutmuşlardı. Bir sahabeye ismini hatırlayamıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an unutulacak diyor. Bir gün hidayet Kur'an unutulduğu için hidayet gözlerden kaybolacak diyor. O sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü biz çocuklarımıza da karımıza da Kur'an-ı Kerim'i okutuyoruz ve öğretiyoruz. Manasını da söylüyoruz. Senin bize öğrettiğin gibi. Öyleyse nasıl unutulacak diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara bak diyor. Ehli kitaba bak diyor. Kitap ehline bak. Kendilerine kitap verilenler kimler? Önce Yahudiler sonra da Hristiyanlar. Onlar diyor nasıl unutmuşlar kendi kitaplarını? İşte diyor bir gün insan dünyada da hidayet unutulacak diyor. Mabetler, camiler, mescitler çok güzel olacak, görkemli olacak diyor. Ama içinde hidayet kalmayacak diyor. Bugünü tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bugün hidayetin tamamen unutulduğu bir devredeyiz. Ancak Allah Teala bize hidayeti öğrettikten sonra herkes öğrendi. Tüm kavramlar, insanları kurtuluşa olan, ulaştıracak olan bütün kavramlar şekil değiştirmiş ve insanları davete bırakacak bir hüviyet kazanmış. Ve İslam'ın temel umdeleri, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek İslam'ın yedi safhasıdır. Dört tane teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bu hakikatleri sizlere anlatmadan evvel bunların hepsi unutulmuştu. Yedi safhanın yedisi de unutulmuştu. Zamanımızda artık insanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. İşte insanların Allah'ın bu güzelliklerini öğrenebildikleri bir yeni çağ açıldı sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı. İşte bu çağda bu görev bize verildi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ki nefslerinize zulmetmeyesiniz. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz kitaplar indirerek bütün insanlara ispat vasıtalarıyla, beyinelerle anlatmamıza rağmen, açıklamamıza rağmen onlar ki ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenler de onlara lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Zamanımızda alimlerin çok büyük bir kısmı bilmiyor. Bilmedikleri için hidayeti inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Mazurlar. Onlara öğretilmemiş. Ama başkalarının kendine doğruyu iletmesine rağmen
Hayır. Ama o yalan söyler. O bir yalancıdır, o bir sahtekardır diye. Allah'ın hidayetçisini ve onun hidayet gerçeklerini açıkladığı hidayet gerçeklerini gizleyenler, bilerek gizleyenler, işte onlar Allah'ın lanetine ve lanet edenlerin de hepsinin lanetine muhatap olacaklardır. Gizlenen şey hidayettir sevgili kardeşlerim. Zalimlerin gizlediği, bizimse açığa çıkarmak istediğimiz şey hidayettir. Hamdolsun ki bu devirde Allah hidayeti bize öğretti. Ve bütün insanlara hidayeti öğretmekle vazifeli kıldı bizi. Bu sebeple bu çağ hidayet çağıdır ve hidayet çağının bu dünya üzerindeki yegane açıklayıcısı o bir başkası değildir. O biziz. Bütün dünyayı arayın. Hidayet konusunun ne olduğunu bilen birisine o kavimdeki Resul'ün dışında hiç rastlayamayacaksınız. Ve onlar da hidayeti yeni yeni öğreniyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet müessesesine dikkatle bakın. O söylediğimiz Resuller var ya, onlar da kendi kavimlerinde sahtekarlıkla, yalancılıkla itham ediliyorlar şu anda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse bu kişi nefsine zulmeder. Gideceği yer cehennem olduğu için nefsine zulmeder. Nefsi ve fizik vücudu cehennemde azap çekecektir. Bunun için nefsine zulmeder. Allah Teala açık bir şekilde insanlardan Allah'a milaki olmaya müteallik ayetlerini, Allah'a milaki olmayı inkar edenlerden bahsediyor ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler diyor, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gider. İşte bu kişi kendine en büyük zulmü yapmıştır. Amelleri boşa gitmiştir. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Biliyorsunuz, kıyamet günü bir insanın kazandığı ve kaybettiği bütün dereceler hayat filmi kendisine gösterildiği sürece hep hayat filminde görünecektir. Kaybettiği dereceler de kazandığı dereceler de görünecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman kıyamet günü kendi mizanınızın, hayat filminizin, rakamlı kitabınızın hepsi aynı manaya gelir. Önüne mutlaka ulaşacaksınız. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen devre içerisinde hayat filminizi göreceksiniz. Hangi fiilleri kasten yaptığınız, hangi fiilleri kasten yapmadığınız açık olarak orada görünecektir. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler, onlar da gösterilecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde elinizdeki mizanla hayat filminizi mukayese edeceksiniz. Hangi suçların karşılığında hangi cezalar veriliyor, size ne kadar verilmiş? Hepsini inceleyeceksiniz, göreceksiniz ki kıl kadar bir yanlışlık yok. Tam suçunuzun karşılığı olan cezaları
güzel davranışlarınızın karşılığında mükafatları tam olarak almışsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bu çağ hidayet çağı. Gene hamd edelim ve şükredelim ki hidayet görevi bize verildi. Önceleri bulanık sularda balık avlamaya çalışanların ortaya koydukları 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini ele aldık. Oradaki hidayet kelimelerinin hepsini hidayet kelimesi geçen veya hidayete mütalik bütün ayetleri 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinden aldık ve bize Allah'ın öğrettiği meali de oraya koyduk. Ve unutulan hidayeti, sırf o hidayeti unuttukları için bu yanlış öğreti sebebiyle cehenneme gidecek olan insanları cehennemden kurtarmanın bir yoluydu o. Gizlenilerek ve saptırılarak hidayetin ortadan kaybedilmesiyle insanları cehenneme götüren Kur'an ayetleri diye bu mealde bir kitap hala şu anda bilgisayarın hafızasında duruyor. Ne kadar hidayet ve hidayete mütalik ayetler geçmişse onların hepsini 23 tane Kur'an'dan alarak koyduk, bizimkini de koyduk. Ancak onları inceleyen hidayetin ne olduğunu anlayabilir. Yoksa zalimlere bakarsanız hidayet doğru yoldur. Bu doğru yolun nereye getirdiğini, nereye götürdüğünü kimse söyleyemiyor. Çünkü Allah'a ulaştırıyor deseler, o zaman kendi kendilerini naks etmiş olacaklar. Çünkü diyorlar ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruhu vücudundan ayrılınca kişi ölür. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılır diye ölmez. Allah'a ruhunu göndermeyen insanların günde kaç defa ruhu vücudu terk eder ayrılır ve o kişinin işlediği hiçbir günaha iştirak etmez. Dışarıdan seyreder olayı. Ve o ruh nefse huzursuzluk verir. İşlediği günah kadar. Allah Teala da o kişiye azap verir. İşlediği günah kadar. Sevgili kardeşlerim, işte bu kişi ne zaman Allah'ın emirlerine itaatsizlik ederse, ne zaman yalan söyleyerek başka insanları da Allah'ın yolundan men ederse, o kişi hem men ettiği kişiye zulmeder, o Allah'ın yoluna giremediği için onun kaybettiği derecattan buna da verilir. Bu da o miktarın bir kısmını kaybeder. Ve de gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah onu asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. İşte Nisa 168 ve 169'da diyor ki Allah Teala, Allah o kişiyi asla tarik-i müstakime ulaştırmaz, ancak cehennem tarikine ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu insan normal standartlarda kendi yaptığı hataların cezasını çekmenin ötesinde kimin Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet verdiyse, Allah'ın yoluna ulaşmasına kimin engel olduysa, işte o kişinin günahlarından bir kısmı mutlaka buna da verilir. Bu yüzden şu anda televizyonları parselleyip de insanları hidayet yoktur, hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaştıran yol değildir diyenler şu anda hepsi hem kendilerine hem de yoldan saptırdıkları insanlara zulüm etmektedirler. Allah-u Teala zalimler bizim ahdimize eremez diyor.
Başkalarına zulüm yapan herkes mutlaka derecat kaybedeceği için kendisine de zulmetmiştir. Allah Teala onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi dilerler. İşte o nur hidayet nurudur. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde de zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendine zulmeden zalim kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiştir. Ömür boyu da zulmetmeye devam edecektir. Neden? Ömür boyu o kişinin kazandığı hiçbir derecat amel defterine yazıldığı halde ona bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü geçerliliği yoktur. Allah Teala demin söylediğimiz gibi Nisa 103-104'te diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onlar ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu amellerin boşa gitmesi demek, amel defterine rakamlar yazılıyor alacak tarafına. Sağ taraf yeşil rakamlarla alacak tarafıdır. Yani kazanılan dereceleri ifade eder. Sol taraf kırmızı rakamlarla kaybedilen dereceleri ifade eder. Sağ tarafa yazılan bütün rakamlar geçersizdir. Ama yazılmaya devam eder. Peki hem geçersiz hem yazılmaya devam ediyor. Neden? O kişinin son dakikasına kadar Allah'a ulaşmayı dileme imkanı vardır. Bu sebeple dereceler bekletilir. Eğer kişi öldüğü zaman o ana kadar Allah'a mülaki olmayı dilememişse o zaman amel defterindeki o derecelerin hepsi yok olur. Yani kazandığı dereceler kendi yaptığı ameller sebebiyle kazandığı derecelerde başkalarının kendisine kötülük etmesi sebebiyle yaptıkları kazandıkları derecelerde onun amel defterinde o kişinin hiçbir işine yaramaz. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zulüm müessesesi zalim bir insanın yaptığı işlemin adıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi kendisine ayrı ayrı açılardan zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi olmamıştır. Bu yüzden kendisine zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için şirktedir. Bu yüzden kendisine zulmetmiştir kişi. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime ve 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek ve namaz kılarak müşriklerden olma diyor Allah Teala. Ve devam ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle
ferahlanır. Onlar hizipler oluşturmuşlardır diyor. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse 72 tane fırkanın mensupları Allah'a ulaşmayı dilemeyen 22 tane fırka söz konusu ve bu 22 fırka hepsi kendilerine zulmedenlerdir. Üstelik de bu insanlar kim bilir kaç yüz, kaç bin kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmuşlardır. Onun cehenneme gitmesine sebebiyet verenlerdir. Bu yüzden her biri için kendilerinin sebebiyet verdiği, dalalette kalmasına sebebiyet verdiği her kişi için derecat kaybedeceklerdir. Bu sebeple onlar kendilerine zulmedenlerdir. Öyleyse kendisine zulmeden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi nereye gider? Cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a bize diyor mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse cehennemdir diyor. Ateştir Allah. Allah Teala böyle söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir zalim olan, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse nefsimiz bize zulmetmek için bir vasıtadır. Nefsimiz doğumumuzdan itibaren baştan aşağı afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa o kişiye ve kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur kişi. Ya da nefs kişiye zulmetmiş olur. Kişi kendisine zulmetmiş olur. Ve Allah da o kişiye azap verir, ruh da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse her zulüm mutlaka cezalanır. Eğer bir kişi bir başkasına zulüm etmişse, o zaman o kişi derecat kaybeder, zulmettiği kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Böyleyse böylece zulüm tahakkuk ettiği anda bedeli ödenmiştir. Kişi derecat kaybetmiş, başkasına zulmettiği için, ama diğer taraf, zulmettiği taraf, onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar karşı taraf kazanmıştır. Öyleyse zulmeden kişi zalim, derecat kaybeden kişidir. Ne yapmıştır? Bir başkasına zulmetmiştir. Bu yüzden derecat kaybeder. Eğer o başkası bu sebeple kazandığı dereceler onu tatmin etmezse, intikam almayı dilerse mahkemeye gider. Eğer aynı ceza ona da verilirse, eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında kanun öyleydi. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki kısas kanunu geçerliydi.
Ve hangi rızayı yapmışsa biri birisine hangi zararı vermişse aynı zarar ona da verdirilirdi. Ve o kişiden intikamını alan kişi intikamını alır ama kazandığı derecat kadarında kaybeder. Öyleyse diyelim biri ötekine bir tokat atmışsa birincisi tokadı attı karşı tarafa. Neticede ikinci tarafın da birinciye tokat atması çıktı karar olarak. O zaman iki kişi de birer tokat yedi. Eşitlik oluştu. Birisi o tokatı atmakla derecat kaybetmişti. Karşı tarafına tokatı iade ettiği zaman kaybettiği dereceleri tekrar geri alır kişi. Tokatı yiyense tokat yediği için derecat kazanmıştı. Ama karşı tarafa o da tokat attığı zaman kazandığı derecat kadarını kaybetti. Öyleyse hem olaylar eşitlendi, iki tarafta birer tokat yediler, hem de dereceler eşitlendi. İkisi de hem kazandılar hem de kaybettiler aynı miktarda derece attı. Öyleyse burada hem olaylar açısından hem de derece açısından adalet yerine gelmiştir. Zalim zulmünün mukabilinde kendisine de kısas yapılmak suretiyle başkasına verdiği acıyı kendisi de tatmıştır. Derecat kaybetmiştir. Sonra da karşı tarafın kendisine aynı tokadı atmasıyla derecat kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın nefsinize zulmetmeyiniz. Başka birisine zulmettiğiniz zaman da nefsinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman nefsinize zulmetmiş olursunuz. Çünkü derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman yine derecat kaybedersiniz. Kendinize zulmetmiş olduğunuz gibi başka birisine verdiğiniz zarar sebebiyle ona da zulmetmiş olursunuz. Ona zulmetmiş olduğunuz için size de derecat kaybedip kendinize de zulmetmiş olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiş olandır. Bu kişi küfürde kaldığı için kendisine zulmetmiştir. Mümin olamamıştır. Allah'a ulaşmayı dileseydi mümin olacaktı. İşte ne görmüştük Rum 32'de? 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hepsi nefslerine zulmetmiş olanlar. Ama bunların içinde küçük gruplar Allah'a ulaşmayı diliyor. Her bir fırkada var böyle insanlar. Bu her fırkaya dağılan bu insanların toplamı da 73. fırkayı oluşturuyor. Bunlar zalimler değiller. Bunlar takva sahipleri. Bunlar hidayette olanlar. İşte hidayet çağında hidayetin ne olduğuna bakmamız lazım ki hidayet için harekete geçmeyen kişi kendisine zulmeder. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hüdallah. Hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 120'de inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak hidayete ermektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse hidayete adım atmaktır. Ama dalaletteyken dalaletten hidayete adım atmaktır. Bu kişi dalaletteyken hidayet üzere olmuştur. Hidayette
olmuştur, hidayet ehli olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hidayettedir. Ondan evvel o kişi hidayette değildi, dalaletteydi. Dalalette miydi? Evet, işte Rad suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Bu da hidayete ermektir. Ayet-i Kerime çok açık bir biçimde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırılacağını söylüyor. Onlar hidayete erenler nefslerine ve başkalarına hidayet açısından zulmetmeyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanların dizaynına dikkatle bakın. İki nevi insan yaşar. Zulmedenler ve hidayet edenler. Kim başka birisinin hidayetine metaldar olursa, sebep olursa, onun hidayet ermesinde ikincinin telkinleri söz konusuysa, o ikinci kişinin hidayetine sebebiyet verdiği için hidayete davet eden ikincinin kazandığı derecattan o da bir pay alır. Kim kimin hidayetine sebebiyet verirse o onun kazandıklarından bir pay alır. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse o da dalalettekinin kaybettiklerinden bir miktarını omuzlarına yüklenir. Kim başkasına zulmederse o mutlaka derecat kaybedendir. Ve onun amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerinizde başkaları daima etrafınızda olacaktır. Ne zaman onların kalplerini kıracak bir davranışta bulunursanız, bilin ki siz o gün derecat kaybettiniz. Yani nefsinize zulmettiniz. Yetmez, aynı zamanda hidayetine mani olduğunuz kişinin de kişi içinde nefsinize zulmettiniz. Çünkü siz de o dalalette bırak kalmasına sebebiyet verdiğiniz kişinin günahlarından bir kısmını yüklenmek mecburiyetinde kalırsınız. Allah Teala buyuruyor ki size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar diyor Allah Teala. Hidayetine, Allah'ın hidayetine tabi olanlar. Hidayetin dağıtıcısı olan hidayetçiye tabi olanlar. Şaki olsalardı ne olmuş olacaktı? Kendilerine zulmedenler olacaklardı. Ama şaki olmazlar diyor. Öyleyse
Allah Teala diyor ki biz bütün insanları hidayete erdirmeyi isteriz. Ama dileyen şakirlerden olur, dileyen kafirlerden olur diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen şükredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmetmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmedenlerdir. Ölçü her seferinde aynı ölçü sevgili kardeşlerim. Allah'ın hidayet yolunda bütün insanların bir hedefe yönelmesi. Bu hedefe Allah'ın hedef gösterdiği muhteva olarak değerlendirin. Sadece rüşt yolundakiler nefslerine zulmetmeyenlerdir. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil değillerdir. İşte Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri Allah Teala diyor ki Se asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi garil hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike bi ennehum kezzubu bi ayatina ve likailâneti habitat amalihum. Diyor ki Allah Teala onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah'ın bütün ayetlerini görseler o ayetlere tabi olmazlar. Onlara inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman rüşt yoluna tabi olmazlar. Gay yolunu gördükleri zaman gay yoluna tabi olurlar. Gay yolunu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmasıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, tekzip ederse ve Allah'a ulaşmayı tekzip ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf 146 147. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Ama bütün kibirine rağmen cehenneme gitmeye mahkumdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her halükarda insanların ne kendilerine ne de etraftakilere zulmetmemesini ister. Onun için Allah'ın emirlerine dikkatle sarılmamız lazım. Allah'ın hidayet dizaynına sarılmamız lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hidayette değildir diyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Hidayette olmayan herkes dalalettedir ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Kişi hidayette asla olamaz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalır ve Allah da onlarla ilgilenmez. Onları dalalette bırakır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişinin dalalette kalması kendisine zulmettiğinin en açık delilidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o başka birine zulmetmemiştir. Kendisine zulmetmiştir. Ve bu zulmün bedelini sonsuz bir cehennem hayatında çok ağır şartlarda ödeyecektir. Allah-u Teala hepinizin sadece mutluluğunu ister. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu nokta sizi dalaletten hidayete adım attırır. Zulmetten nura adım attırır. Tağutun kulluğundan Allah'ın kulluğuna adım attırır. Tağuta dost olmaktan Allah'a dost olmaya adım attırır. Küfürden hidayete adım attırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefsinizin üzerinizde hakkı var. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefsine zulmedenlerden olmaktan hepiniz kurtulun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini tevdi etmesini, hepinizi cennetlere ulaştırmasını ve dünyada da mutluluk vermesini, en azından ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala'nın nasip kılması dualarımızla sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel

0: Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
0: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
2: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanne diyeyim, bu papatyaları anneme vereyim, mutlu olur değil mi?
0: Elbette, elbette yavrucuğum.
2: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir kavramlar konusunda hem de Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda birlikteyiz. Bugünkü konumuz hidayet. Bu akşamki konumuz hidayet. Hidayet nedirle başlayalım inşallah konumuza. Hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hudallahu huvel huda. İnne muhakkak ki hudallahu Allah'a ulaşmak huve işte o el huda hidayettir. Şimdi birileri çıkıp itiraz ediyor. Diyorlar ki hayır, oradaki ifade Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki hay hay, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaşmak olmasın, Allah'ın ulaştırmasındır olsun.

O zaman nereye ulaştırmasıdır suali aklımıza gelecek. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte ayet-i kerime açık ve kesin olarak geliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Neden? İşte bu ayet-i kerime onu ispat ediyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, o zaman diyor Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'a yönelmenin burada yünip kelimesi geçiyor. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, inabe olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde yünip olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade ediyor ve her yünüp olanı da mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağını gene ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın ulaştırması şeklinde kabul edelim ayet-i kerimeyi. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse gene netice aynı oluyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır veya hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Arada fark var mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Demagoji yapmak, ayetleri Allah'ın verdiği manadan başka taraflara çekmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Taşıma suyla değirmen dönmez. Allah'ın ayetlerini değerlendirmek mecburiyetindesiniz ve ayetler açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus 45'te onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka olmasını, ulaşmasını, mülaki olmasını inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar. Birinci özellik. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. İnsanlardan kim? İnsan ruhunun Allah'a mülaki olmasını inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala.
Diğeri ise hidayet, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, mürşide ulaşmakla devam eder ve ruhu Allah'a ulaştırmakla ruhun hidayeti tamamlanır. Bundan sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Fizik vücudun nefsindeki afetler %81 oranında azaldığı zaman, yok olduğu zaman, yerlerini fazıllar aldığı zaman nefsimizin kalbindeki karanlıklar %81 azaldığı zaman yerlerini nefsimizin afetleri ruhumuzun hasletlerine paralel olan fazıllar aldığı zaman %81 oranında nefsimizin kalbi nurlarla dolarsa işte o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa, daimi zikre ulaşır. Bu nefsin hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa ulaşır. İhlastan sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve son teslim gerçekleşir. Bu da iradenin hidayetidir. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı noktada hidayet söz konusudur. Hidayet müessesesi insanın Allah ile ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek konusundaki ilk ilişkisiyle başlar. İradenin teslimiyle son hidayete ulaşılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizi, ilişkinin varlığı noktasında hidayetin de varlığını görerek perçinleyebiliriz. Hidayet insan ruhunun Allah'a teslimidir. Fizik vücudunun Allah'a teslimidir. Nefsinin Allah'a teslimidir. İradesinin Allah'a teslimidir. Ama başlangıç noktası Allah'a teslim noktası değildir. Allah'a ulaşmanın dilendiği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Allah Teala'nın verilmiş sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o zaman diyor Allah Teala biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ne fizik vücut, ne nefs, ne irade Allah'a ulaşmaz. Onlar sadece teslim olurlar. Allah'ın emri ve kontrolü altına girerler. Öyleyse
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onlar hidayette değildir. Ayet-i kerime söylediğimiz Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'laştırmayı inkar edenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen bu kişi mutlaka hidayettedir. Bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulacağını, yani hidayet üzere olacağını söylüyor, hidayette olduğunu söylüyor. Hidayet ve dalalet kavramları birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. O kişi, bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve Allah dilediğini o vaziyette dalalette bırakır. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, Allah diyor onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani artık siz dalalette değilsiniz, hidayettesiniz. Bu hidayetin birinci safhasıdır. Kişi hidayette olunca küfürden kurtulur. Kişi hidayette olunca dalaletten kurtulur. Kişi hidayette olunca cehennemden kurtulur, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Sadece hidayette olanlar cennete ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gördük ki dalalettedir. Hidayette değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir insan doğuştan itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, o kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar. Hidayet üzere olurlar. Bu birinci hidayettir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Allah kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür.

Allah Teala bu insanlara furkanlar verir ve o kişilerin irşat makamını görmesini, işitmesini ve söylediği şeyleri idrak etmesini sağlar Allah Teala. Verdiği furkanlarla da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örter. Hidayette olan kişi günahları örtülmüş kişidir. Bu kişi hüsranda değildir. Hüsrandan kurtulmuştur.

Sadece hüsrandan kurtulanlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hüsrandan kurtulmuştur. Dilemeyen herkes hüsrandadır. Kişi hidayette olduğu an o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Yani o kişinin ne kadar çok günah olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüleceği cihetle o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insandır. Ve böyle olduğu an kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Hidayettekilerin mutlaka günahları dalalettekilerin mutlaka günahları sevaplarından çoktur. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtüyor Allah Teala. Peki bir insan öyle bir noktadaki çok sevap kazanmış, sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi ölse cennete girer mi? Giremez. Çünkü böyle olan insanların kazandığı derecelerin örtüldüğünü söylüyor Allah Teala. Heba olduğunu söylüyor. Kişinin amellerinin yani amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerin heba olduğunu söylüyor. Kehf suresi 13. Kehf suresi affedersiniz 105. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. İşte inkar edenler hidayette olmayanlardır ve amelleri boşa gitmiştir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayettedir. Söylediğimiz gibi. Bu kişinin Allah Teala'nın yardımıyla mürşidine ulaşması söz konusudur. Allah o kişide bir takım pozitif olaylar vücuda getirecektir ve onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olursa ne olur? Kim Allah'ın mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ikinci hidayete ulaşır. Tabiyetle beraber kişinin kalbine iman kelimesi yazılır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasını sağlar. İşte bu nokta kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması noktası. Ruhun hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmak için yola çıkması demektir. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir. Yani hidayettedir ama hidayete ermemiştir. Bundan sonraki safa mürşide ulaşmaktır, tabiiyettir.
gene hidayet üzeredir, hidayettedir. Ama birinci hidayet olan ruhun Allah'a teslimi seviyesine henüz ulaşmamıştır. Allah'ın ard arda ikramlarını almıştır. Allah kalbe ulaşmıştır. Kalbi Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişi zikretince Allah'tan gelen rahmetle faz göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbine sadece %2 rahmet girebilmiştir. Böylece kişi huşuya ulaşmıştır. Ve mürşidini talep etmek yetkisi doğmuştur. Kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Tabiyetle beraber kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılmışsa o kişi ikinci hidayete ermiştir. Sevgili kardeşlerim, hidayetin yok olduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Elbette Kur'an'daki hidayeti de unutmuşlar ve kitle halinde cehenneme kendilerini mahkum etmişler. Ve de unutulan Kur'an sebebiyle insanlar dalalette, gidecekleri yer cehennem. Ve Allah Teala bizi vazifelendiriliyor. Bu vazifelendirmede bütün insanları hidayete anlatmamız emrolunuyor. Yani insanların kurtuluşa ulaşacağı Kur'an hakikatlerini. Ve insanlar bize diyorlar ki bu sizin Kur'an-ı Kerim anlatmanız bize çok ters geliyor. Yani biz Kur'an'ı bilmiyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, burada çok büyük bir problemimiz var. Kur'an'ı bildiğini söyleyen bu insanların bu kadar unutulmuş kavramdan haberlerinin olmadığı her olayda kesinleşiyor. Onlara hidayet nedir diye sorduğumuzda doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde cevap yok. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Hidayet gerçekten doğru yoldur. Ama bu sualin cevabı doğru yol Allah'a ulaştırır. Allah Teala bu doğru yolun, Allah'a ulaştıran doğru yolun hidayet değil, sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Siz sırat-ı müstakim diye sorduğumuzda bize diyorsunuz ki sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorsunuz. Hidayet nedir diye soruyoruz. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hangisi doğru yoldur diyoruz. Hidayet mi? Sırat-ı müstakim mi? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, doğru yolda olsa, yanlış yolda olsa yol insanı bir yere götürür. Nereye götürür sualinin cevabını bugüne kadar kimsenin alamadık. Hidayet doğru yolsa, bir defa hidayet yol değildir. Bir yolun üzerinden ruhun Allah'a doğru olan yolculuğudur. O yol sırat-ı müstakimdir ve Allah'a ulaştırır. Cevaplar Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle verilmiş. Şimdi insanlar Kur'an'ın tamamen unutulduğu bir devrede kavramlar kalmış. Hidayet kavramı kalmış, takva kavramı kalmış. Ama lügat
manalarıyla kalmış. Ve de hidayetse bütünüyle unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için insanın vücudundan ayrılması lazım. 14. basamakta devrin imamı başımızın üzerine geliyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseye paralel olarak nefsimizin kalbine Allah-u Teala nurlarını gönderip de nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşince ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar tırmanabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, yedinci katta 7 tane alem geçiş, Allah'ın zatına ulaşma. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. İşte bu fenafillah olayı, Allah'ın zatında yok olma olayı 22. basamakta gerçekleşir. Bunun adı hidayete ermektir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi hidayete erer. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu bir defa daha vurgulanıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna emir veriyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Ruh bu sebeple vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yerleşiyor. Bu o kişinin büyüden, hüddamdan yani cinlerin saldırısından kesin kurtuluşudur. Başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir vücuda hiçbir cin giremez. Cinlere niçin giremedikleri sorulduğunda çünkü yanarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. 22. basamak. Ruh hidayete ermiştir. Bu kişinin bundan sonraki hayatına bakıyoruz. Daha çok zikrediyor. Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyor. Daha çok zikrediyor. Öyle bir çok zikrediyor ki o kişinin günlük zikri 12 saati mutlaka her gün aşıyor. Bu kişi zahit olmuştur. Zühd sahibidir. Ve sadece zühd sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Bir kişinin muhsin olabilmesi fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Ve sadece günün yarısından daha fazla zikredebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Nefslerinin kalbinde bu günün yarısından daha fazla zikir biraz daha büyüyünce o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. O zaman
fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nefsin hala kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen fizik vücut bu noktadan itibaren asla bu afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Bir başka ifadeyle fizik vücudun hidayete ermesidir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut hidayete erer. Burası yeni bir mertebedir kişi için. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayete ermesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın söylediği gibi fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Mutlaka ondan evvel ruh hidayete erer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruh hidayetine sahip olmuşlar mıdır? Allah Teala açıkça bu hususu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde söylüyor. Onlar ki diyor Allah Teala sözü dinlerler, sözün asil olanına yani Kur'an ayetlerine ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahyiyle söylediklerine ahsen olanlara tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şu noktada konunun başlangıcına dönüp buraya gelelim. Farzlar açısından konuyu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı denemek üzerimize farz mı? Allah-u Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse farz olduğu kesin. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun. O
Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Dünyada da ahirette de onlara mutluluklar vardır. Burası birinci takvadır. Burası birinci hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Allah'a ulaşmayı dilemeyi gördük ki üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini Allah Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Gördük ki üzerimize farz. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşmak Allah tarafından farz kılınıyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittekullaha ve ittekû ileyhil vesilete diyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediniz, şimdi de mürşidi Allah'tan isteyerek takva sahibi olun diyor. Size kim Allah'a ulaştırma konusunda vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bütün sahabe istemişler ve tabi olmuşlar mürşitlerine. Fetih Suresi 10. ayet-i kerimede bütün sahabenin mürşitlerine tabi olduğu kesinlik kazanıyor. İkinci hidayeti de hepsi gerçekleştirmişler. Sahabe için Allah-u Teala ellezine hümül muhtedin diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşidine ulaşmanın ötesinde sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak şeklindeki bir hidayet farz mıdır? Allah Teala açık bir şekilde farz olduğunu söylüyor. Bir emir olduğunu söylüyor bunun. Rad 21'de. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bu insanlar için Allah'a ulaştırılması lazım gelen bir şey var. Onun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından emredilmiş. Ruhun Allah'a ulaştırılması açık bir şekilde emredilmiş ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Daha sonra sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bu teslim keyfiyeti Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşuyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece
bu muhteva da kesinlik kazanıyor. Burada fizik vücudun hidayeti söz konusu. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim etmişler. Nefsin hidayeti nefsimizin ulul elbab olmasıyla mümkündür. Yani daimi zikre ulaşıp bütün afetlerinden kurtulmasıyla mümkündür. Üzerimize farzdır. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikirse nefsin Allah'a teslimi manasına geliyor. Bütün sahabe o çünkü daimi zikrin sahipleri ulul elbaptır. Allah Teala o ulul elbap kullarım var ya onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 190 ve 191'de. Ve bütün sahabenin ulul elbap olduğu ifade ediliyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsleri de hidayete ermiş. Peki konunun daha sonrası, konunun daha sonrasında sahabe için söz konusu olan şey muhlis olmak. Muhlis olmak üzerimize farz ve de bu muhtevada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin kalbinde 14 mertebe daimi zikirden sonra bir temizlenme olayı söz konusu. İlk 7 mertebede yerlerin melekûtu gösteriliyor. İkinci 7 mertebede göklerin melekûtu gösteriliyor. Bir kişi ihlas sahibi oluyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Buradaki hidayeti de yaşamışlar. İrşada ulaşma noktasındaki hidayet. İrademizin Allah'a tesliminden evvelki son hidayet. Muhlis olmak üzerimize farz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yunefaye diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Nefslerini halis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Ve bütün sahabenin muhlis olduğu da açık bir şekilde yer alıyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde. Burası hidayetin 6.'sı sevgili kardeşlerim. Hidayetin 6.'sı muhlis olmak. Bir teslimi gerektirmiyor. Ama teslim bundan sonraki kademede kişi salah makamına geçiyor. Günahları örtülüyor. Salah nuru veriliyor. Tövbe-i Nesu'ya davet ediliyor önce. Bunlar gerçekleşiyor ve kişinin günahları sevaba çevriliyor. Neticede de iradesini Allah kişinin teslim alıyor ve kişi hakkı tukati takvanın irade tesliminin sahibi oluyor. Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
irşat makamının sahibi oluyor. Burada son teslim söz konusu, bu iradenin Allah'a teslimidir. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat takvasının da sahibi olmuşlar ve hidayetin en son noktasına ulaşmışlar. İrşat kademesinin hidayeti. İnsanın mürşit olduğu noktadaki irade teslimindeki hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu da üzerimize farz. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmayı herkesin üzerine farz kılmış. Bu o kişinin irşat kademesine tayini noktasındaki hidayeti ifade eder. Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe için hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nitekim Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi o sabikun el evvelin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Hem ensara, Medine'deki ev sahiplerine, hem de muhacirine, Mekke'den Medine'ye gelenlere hepsine irşat yetkisi vermiş Allah Teala. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü ister ensar olsun ister muhacirin, her ikisine de tabiin tabi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet muhtevasında sizlere hidayeti anlatmayı Allah Teala nasip kıldı. 7 kademede oluşan bir hidayet kavramını birlikte gözden geçirdik. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'a çok şükredin, hamd edin ki hepiniz hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'a

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak ne anlama gelir? Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın ondan istediği şey Allah'a teslim olmasıdır. Bütün insanların Allah'a teslim etmeleri zarur olan ruhları, fizik vücutları, nefsleri ve de iradeleri vardır. Hemen gösterebilirsek Allah Teala herkese zatının ömürlen bir ruh vermiş. Herkese bu zahiri alemi yaşayabilmesi için bir fizik beden vermiş. Herkese berzah alemine et olan bir nefs vermiş. Ve Allah Teala herkese bir cüz'i irade, serbest irade vermiş. Bunları sırasıyla Allah'a teslim etmesini Allah Teala istiyor. Bunlar görülür standartlarda Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeli olduğumuzu hiç unutmayalım. Teslim kavramının içine girdiğimiz zaman bunun 7 safa ve 4 teslimden oluştuğunu görüyoruz. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmaktır. 3 kitaplı dinin de muhtevasında 7 safa 4 teslim vardır. Allah Teala insanlara Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini vermiştir. Hem Bakara 132'de ve vasa biha İbrahim'i ve beni ve Yakub'e ya büneyye innallâh estefellekum dîne ve lâ temutune ile antü müslümün. İbrahim aleyhisselam Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakub aleyhisselam da ey oğullarım, muhakkak ki Allah sizin için bu dini seçti. Siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Gerçekten de Maide suresinin 3. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? El yevme ekmeltu lekum dinekum.

Onun karşında hakkımız ise mutluluktur. Vazifemizi yaparsak, ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edersek, hakkımız olan iki cihan saadetinin sahibi oluyoruz. Dayandığımız Kur'an ayetlerine bakacak olursak, Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Yardım, azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. Demek ki teslimlerimizi Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebiliriz. %100 ruhumuzun teslimi Allah'ın yardımıyladır. Allah Teala 7 ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu ayetlerden bir tanesi de Bakara 208. Eyyühellezine amenu udhulu fisil mikafeten. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlar fuhşiyatı mükemmeyen der. İsra 53'te kullarıma de ki en güzel sözü söylesinler. Yani insanları Allah'a davet etsinler. Nur 21'de şeytan adına tabi olmayın, şeytan size fuhşiyatı mükerreme eder. Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Din baştan sona nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Dış düşmanlarla yapılan bir savaştan dönüyor. Küçük cihattan döndük, büyük cihada başlıyoruz diyor. Bundan daha büyük cihat mı olur? Evet. Kişinin nefsiyle yaptığı cihat, cihad-ı ekberdir. Küçük cihat, dış düşmanlarla kişinin hayatiyetini devam ettirmesi için yaptığı bir mücadeledir. Şeytan ve taraftarları, İslam'ı yaşayanlar evvela hicrete zorlamak, tutuklamak, yaralamak ve öldürmek istiyorlar. O zaman İslam'ı yaşayanların da buna karşı mücadelesi söz konusu. Toprağından çıkmamak, sürgün edilmemek, tutuklanmamak ve ölmemek için kişinin ne yapması lazım? Mücadele vermesi lazım. Bu dış düşmanlarla yapılan bir sıcak savaştır. Ama Allah-u Teala'nın bizden istediği asıl olan nefsimize karşı cihattır. Çünkü dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak ancak nefsimizin tezkiye ve tasfiyesiyle. Nefs tezkiyesiyle ruhumuzun Allah'a teslimi, nefs tasfiyesiyle de fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Al-İmran 102'de de bu hakikat verilmiş. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutune illa entum muslimun. Siz teslim olmadan ölmeyin. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman Kur'an'ın bütünü 7 sabah 4 teslimi içeriyor. İşte 7 sabah 4 teslim. Birinci safa davete icabet edenler söz konusu. Allah Teala bunu 7 sabah 4 teslim. Allah razı olsun. Bir insanın Allah'a teslim olduğunu nasıl anlayabiliriz? Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde ve enne minel müslümüne evlenel hasitün. Bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Fe men esleme fe ulaike terrav reşede. Teslim olmak isteyenler, mürşidi arayanlardır.

0: Allah ile olan ilişkiler Maide 16'da ise durum ne? Ya Maide 16 yati bihi Allahu men ittaba ridwan ve subul selami. Yati bihi Allahu men ittaba ridwanuhu. Allah rızasına tabi olan kişiyi Allah'ın rızası ne? Allah İslam'dan razı olmuş. Allah rızasına tabi olan kişi, yani teslim dininden razı olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Bizim için İslam'ı seçmiş, Maide 3'te dini tamamladım, nimetim olan Kur'an'ı tanıdım ve sizin için İslam'dan razı oldum. O zaman rızasına tabi olan, yani İslam'ı yaşamak isteyen kişi Resulü vasıtasıyla teslim yollarına ulaştırıyor. Teslim yollarına hidayet eder. Nedir teslim yolu? Ruhun teslimi, ruhun hidayeti. Fizik vücut teslimi, fizik vücudun hidayeti. Nefsin teslimi, nefsin hidayeti. Ve onları kendi izniyle, onları karanlıktan aydınlığa çıkartır. Onları sirat-ı müstakime hidayet eder. Gerçekten Allah'ın dizaynı bu. Allah ile olan ilişkilerde herkesin Allah'a teslim olması Allah'ın temel çağrısıdır. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Allah-u Teala biz istemedikçe bizi teslim almaz. Kanın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı teslim için Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilememiz dileyenler kimler? Bunlar ayetlere iman edenlerdir. Ve onlar işitenlerdir. Onlar bize teslimdirler ve teslimi seçenleri de Allah-u Teala kendi Resulü vasıtasıyla teslim yollarına ulaştırıyor. Kanun çizgileri Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman teslim için harekete geçtiniz demektir. Allah-u Teala kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür ve arz arda sizi teslim yoluna doğru yönlendirir. Teslim standartları baştan mürşide teslimi gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah biz teslim alır, mürşidimize ulaştırır. Allah için ilk teslim olacağımız makam burasıdır. Üçüncü sual, Allah'a olan teslimiyetimiz nasıl artar? Allah'a olan teslimiyetimiz, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Yani Allah'tan hoşlanmak, Allah ruhumuzun teslimi, Allah'ı sevmek, fizik vücut teslimi, Allah'a aşık olmak, nefsin teslimi, Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle netice verir. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla devamlı mücadele gerektirir. Şeytanın düşüncemize etkisini önleyecek olan kainatın en tesirli silahı ise zikirdir. Zikir seviyemizin yükselmesiyle Allah'a teslim olma basamakları birer birer aşılır. Allah'a teslim olmanın temelinde Allah'a olan güvenimiz yatar. Allah'a olan güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok ihsanda bulunur Allah'ın izniyle. Öyleyse Al-İmran 160'ta Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Ama sizden yardımı keserse o zaman kim size yardım edebilir? Müminler o zaman Allah'a tevekkül etsinler. Allah için olmanın da anahtarı zikirdir. Tevekkülün de anahtarı zikirdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bütün kutsal kitaplarda Allah'a teslim olma emrini açık ve kesin bir dille defalarca tekrarlamıştır. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Ölüm geldiği zaman alıp zaten teslimiz. Her an için, her dakika için Allah'a teslimiz bu kalbinle, ama öyle dalavara paravayla değil.
3: Önerdiğini uygularsın, Allah'a ulaşırsın.
4: Tam anlamıyla kalpten inanıp kendi her şeyini Allah'a bırakmak.
5: Ben öyle bir olguyu Allah'a teslim olmak veyahut da şey etmek, böyle bir şey ben düşünmüyorum ve bu bir varsayımdır yani. Ben varsayımlara inanmıyorum.
1: Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: Her şey dört dört olacak, kalbin temiz olacak. Yunus Emre gibi yani Allah'a yakın olacak, ama benim gibi veyahut o biri gibi kimse bilmiyor kim Allah'a yakın.
4: Ayetleriyle, Allah'ın emirleriyle Allah'a inanarak, ona iman ederek ulaşılır.
5: Allah'a hiçbir şekilde ulaşılmaz. Çünkü görünmeyen bir cisim veyahut da hitap etmeyen bir cisim veyahut da şey etmeyen bir cisime nasıl mesela ulaşılacaksın? Ulaşamazsın yani.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii ki isteriz. Onlara ulaşmak çok zor ama tabii ki her insan ister.
2: Öyle bir şeye ben zannetmiyorum, ulaşamam. Çünkü yine o konuda ben kalkıp da kendi kendime de ben çok iyiyim, ben Allah'a yarın ulaşayım diye bir diyemem. Benim belki de iyi tarafım da var, belki kötü tarafım da var.
0: Bir misafirimiz Allah'a hiçbir şekilde ulaştırmaz. Görünmeyen bir cisme, hitap etmeyen bir cisme nasıl ulaşacaksın dedi. Allah'a ulaşılmaz mıdır? Allah Teala insanı yaratandır. Ve Allah Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Allah Teala ruhunuzu bana teslim edin. Allah Teala fizik vücudunuzu bana teslim edin. Allah Teala nefsinizi bana teslim edin. İradenizi bana teslim edin. Bu 12 tane farz emir bunu ifade ediyor. Ve bunun bir dilek olduğunu da buyuruyor. Teslim olmak ruhun teslimi, ruhun hidayetidir. Fizik vücudun teslimi, fizik vücudun hidayeti. Nefsin teslimi, nefsin hidayeti. İradenin teslimi, iradenin hidayetidir. Hidayet nedir? Ruh açısından hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve sahabe bunu gerçekleştirmiş mi? Evet, Rahat 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُنُونَ مَا أَمْرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Allah Teala Fatır 18'de men tezekka fennema yetezekka li nefsi ve illallah mesir. Kim tezki olursa kendi nefsi için tezki olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse Allah Teala Fecr 28'de Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılmaz değildir. Ulaşılır. Allah-u Teala ulaşmamızı üzerimize defaatle farz kılmış. Rahat 21 ayetinde bu kesinleşiyor. Hidayet de %100 bununla alakalı. Hürafe, bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Tamamen o insanlara uydurduğu bir hürafedir. Bir bidattır. Allah-u Teala da ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmıştır.

0: O Allah'tır. Biz sadece bir kuruz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil. Mümkün olmasaydı Allah Teala Kur'an'da emretmezdi bunu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Allah'a teslim olmak isteyenlerin mutlaka bir resule, bir mürşide tabi olmalarını emrediyor. Mürşide tabiye sizin için ne ifade ediyor?
2: Tabi olmaktır. Allah'a.
3: Mürşide tabi sen dine tabisin, Allah'a tabisin. Mezhebe nerede emrettiyse ona inanıyorsun. İsterse inersin, isterse inanamazsın.
4: Allah yolunda giden sofi olmuş gibi yani o yönde o yola baş koymuş, o yoldan giden insanlara denir yani.
5: Peygamberler ifade ediyor, güzellik ifade ediyor, iman ifade ediyor.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
2: Tabii ki vardır.
4: Vardır, her zaman vardır. İnşallah daha da var olacaklar, daha fazla olacaklar. Daha herkese, bütün dünya o yöne, o kapsayan İslam dinine daha çok ulaşır inşallah.
3: Allah dostlarım, herkes Allah'ın dostu ne demek yani? Sen dört çocuğun var, sen dört çocuğu ayırtabilir misin? Ayırtamazsın. Birisi kötü olur, birisi haylaz olur, birisi şey ama o dört çocuğu ayırtma imkanın yoktur senin. Allah da bu demektir. Bütün dünya, Rabbi alem, bütün dünya Allah'ın çocuğu sayılır. İnanan. Ha. Allah kalkıp da ona ayırtı, bunu ayırtı demiyor.
1: Sizce onları bulabilir miyiz?
4: Bulabiliriz. İnsan Mevla'na demiş ne olursa ol yine gel bizim de ararsak her şeyi buluruz.
0: Bir misafirimiz herkes Allah'ın dostu. Senin dört çocuğun varsa dördünü ayırabilirsin. Bütün insanlar Allah'ın çocuğu sayılır dedi. İnsan olarak yaratılmış olmak Allah'ın dostu olmak için yeterli midir? Hayır değil. Allah Teala kişiye serbest irade vermiş ve yol göstermiş. İşte buyurun. Son Nebi Nevire Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah Teala Bakara 151'de Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Beş görevle Resulullah'ı vazifeli kılmış. Ama aynı zamanda Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşad yolu ile gay yolu. Öyleyse Resul ne yapıyor? Resul ayetleri tilavet ederek irşad yolunu, Resul ayetleri tilavet ederek gay yolunu açıklıyor. Ama cüz-i irade, serbest irade sahibi kişi dilerse tağutu inkar eder, Allah'a ulaşmayı diler ve mürşide tabi olur. Dilerse Allah'a ulaşmayı dilemez, tağutu tercih eder. Tağutu hayatından çıkartmaz. Dolayısıyla sadece insan olmak, Allah'a dost olmak değildir. Kişinin kendi iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemesi kişiyi Allah'a dost kılar. Nitekim Al-Asr suresinde herkes hüsranda ama amin olanlar hüsrandan kurtulanlardır. Kimdir amin olan? Amin olan kişi Hud 29'da Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir şeytanı kovmaktan kurtulan kişi? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Zümer 17. Herkes Allah'ın dostu olabilir, hiç kimse bunun istisnası değildir ama Allah-u Teala, Allah amin olanların dostudur. Allah-u Teala'nın amin olan kişiler hakkında bir tanımı vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler aminidirler. Hud 29'da. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kitabı sicinden iliğine alınır. O Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak payesine erer. Tasavvuftan olan herkes Allah'ın dostudur. Tasavvuf Allah'a ulaşmayı dileyenlere tabi olan insanların topluluğudur. görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle sualimi arz ediyorum. Allah'a teslim olmanın insan özgürlüğünü kısıtlayacağı inancı doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a teslim olmanın insan özgürlüğünü kısıtlayacağı inancı doğru mudur? Tam tersi. Özgürlük İslam'dadır.

0: Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak hepsinden âlâ. Dolayısıyla Allah'a kul olmak en büyük özgürlüktür. Mutluluk teslimdedir. Teslimse ruhumuzun tesliminden başlar. Nefsimizin de teslimiyle sona yaklaşır. En sonunda Allah'a köle olmak vardır. Kölelik hiçbir şekilde şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Bilin ki Allah'a olan bir yöreliniz arttıkça hürriyetiniz de ona paralel artar. Köleliğiniz arttıkça size verilen yetkiler de genişler. Yani köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz artar. Köleliğiniz arttıkça size verilen yetkiler genişler. Köleliğinizin son noktasında bütün kainatı Allah-u Teala size açar. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Allah razı olsun. Öyleyse özgürlük Allah'a kölelikten geçiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın hedefi teslimler yoluyla insanları mutluluğa ulaştırmaktır. Bunu sağlayacak en önemli ibadet ise zikirdir. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Ya ibadetini yap da dağın başında yap. Nerede yaparsan yap. Biliyor musun? Yani nerede yaparsan yap. Yeter ki inan, yap. Musa Peygamber yola giderken bakmış ki birisi yuvarlanıyor böyle. Ne yapıyorsun demiş. İbadet yapıyorum. Allah'a yalvarıyorum. İbadet yapayım Allah'a karşı. Ya böyle olmaz. E nasıl olur? Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Kendi asayla denizin üzerinde gittikten sonra bu unutuyor. Peşinde denizin üzerinde öyle koşuyor. O asayla gidiyor, o koşuyor. Bakıyor ki Allah Allah. Adam ben asayla gideyim, bu koşuyor. Ya Peygamber diyor, ya adam işte ismini, ben unuttum seni dedikler ama git demiş, bildiği gibi oku.
1: Siz zikrettiğinizde nasıl kendinizi hissediyorsunuz?
3: Allah'a daha yakın hissediyorum. Bir ruhan sanki kendini başka bir alemde hissediyor gibi geliyor bana.
2: Ben zikir yapmıyorum ki. Yapmak istemem ben.
4: Mutluluk anlıyorum çünkü Allah bizim için her şey vaat etti. Ama bazen de hani insanlar diyor ki bu niye böyle? Aslında her şey bizim için, bizim için vaat edildi. Ama insanlar kıymet bilmediği zaman kötü hissediyor. Ben bunun için Allah'a şükürler ediyorum ki her bir koşulda mutluluğu ve güzelliği nasip ediyor bize.
0: Bir misafiriniz, ben zikir yapmıyorum, yapmak da istemem. Zikir yapmak istemesek ne olur? Zikir yapmak istemesek, zikir yapmamanın cezasını biz çekeriz. Zürub 36'da ben yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Şeytan da insanın baş düşmanıdır. Ve iblis insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Nitekim Nur 21'de Allah'ın fazlı ve aleykum rahmetu ma zekka minkum ahada abeden. Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesi yoksa biz şeytanın güdümündeyiz. Şeytanın kölesi durumundayız. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Demek ki kesinlikle nefs ve şeytan bizim düşmanımız. Ve şeytanı hayatımızdan çıkartacak olan bir dilektir. Nefsimizin tezkiyesi ise Allah'ı zikretmektir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dilek kesinse zikir yapmayı istememesi mümkün değildir. Çünkü ona zikri sevdirecek olan Allah'tır. Allah'ın bu konuda sözü vardır. Zikir boyunca şeytanın size ulaşması, tesir icra etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, Allah'ın zikrinden vazgeçerse Allah ona şeytanı musallat eder. Şeytan onun yanından ayrılmayan bir arkadaşı olur. Kişi her zaman şeytanın tasarrufuna açıktır. Şeytan hedefi hepimizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Dua ve teslimiyet arasındaki ilişki nedir? Dua eden kişi hala teslim olmamış mı olur? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah-u Teala herkesten onun seviyesine göre dua bekler. Siz yolun neresindeyseniz o bulunduğunuz yere göre dua edeceksiniz. Allah'ın sakın kabul etmediğini düşünmeyin. Ne dua ederseniz kabul eder ama onun gerçekleştirmesi zamana bağlıdır. Tekamülümüz arttıkça söylediklerimizi yer yerine oturttukça her geçen gün dua dağarcığınızda yeni öğrendiğiniz kavramların da devreye girmesiyle Allah-u Teala'ya dua edecek ve çok daha fazla şeyleriniz oluşacak. Bununla bağlantılı olarak dualarımız da her geçen gün değişecek, olgunlaşacak. Ne diyor Yunus? O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o yapar. Öyleyse hep bizimle Allah arasındaki ilişki dua üzerine kuruludur. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakimdir. Öyleyse asıl konumuz sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir kitap çıkardık. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayetle alakalı ayetleri o kitaba aldık ve Kur'an-ı Kerim Türkiye'de 22 tane bizim dışımızda basılmış ve satışa çıkarılmış. Hepsini aldık. Hepsinde hidayet mefhumlarının ne kadar çığırından çıkarılarak ne kadar yanlış bir dizayn içerisine dönüştürüldüğünü sizlere ispat ettik. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde nadiren doğruları yer almış. Fakat genel çerçeve içerisinde hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişler. Şimdi konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim kavramı da aynı şekilde değerlendirilmiş. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse ülkemizdeki 22 tane Kur'an-ı Kerim mealcisi bu konularda aynı ifadeyi kullanıyor. Hidayet nedir diye soruyoruz. 22 tane Kur'an-ı Kerim meali bize cevap veriyor. Doğru yol. Sırat-ı müstakim nedir diye soruyoruz o zaman. Ona da doğru yol diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun nereye götürdüğü konusundaki sualimize bugüne kadar kimse cevap veremedi. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten sırat, yol demek. Bir yoldur. Ama istikamet üzere olan, müstakim istikamet üzere olan demek. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan bir yoldur. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. Eğer istikamet üzere ise nereye istikamet üzere? Bu sualin cevabı 22 tane Kur'an-ı Kerim halinde yok sevgili kardeşlerim. Ama yok diye onları suçlamaya hakkımız var mı? Yok diye, ona da hakkımız yok diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sebeple sözlerimiz başkalarını zem etmek, Kur'an-ı Kerim mealcilerini zem etmek istikametinde alınmamalı. Biz onların bu konuda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine kesin olarak inanıyoruz. Ama ellerindeki daha evvelki nesillerden intikal etmiş olan bütün eserler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin bugüne ulaştırdıkları bilgiler, sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim konusunda doğru yol tabirini kullanarak oluşmuş. Yani asırların birikimi. En az 13 asırlık bir birikimden bahsediyoruz. Ve de bu isim verilmiş, aslı aranmamış. Ve de bu isim bugüne kadar gelmiş.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer siz İlahiyat Fakültesinde okusaydınız, İlahiyat Fakültesinde de size bu öğretilseydi, bir kitap yazdığınız zaman ne yazabilirdiniz? Sadece bunu yazabilirdiniz. Onun için bu konudaki Kur'an-ı Kerimlerdeki yazılan kavram açıklamaları o bilgilerin ışığı altında hazırlandığı cihetle sırat-ı müstakimi istikamet üzere olan yol olarak değil, doğru yol olarak almışlar. Bunu alırken de emin olarak almışlar. Çünkü asırlardan beri gelen bir inanç bu. Sevgili kardeşlerim, herhalde 25-30 sene oluyor. İzmir'de Karşıyaka müftüsüyle konuşuyoruz. Bu sırat-ı müstakim nedir sualimize? Doğru yoldur diye cevap verdi. Biz de ona dedik ki bak, sırat-ı müstakimin doğru yol değil, Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesini o kardeşimize gösterdik. Karşıyaka müftüsüydü. Ve de açık bir şekilde Allah Teala şöyle söylüyor: Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ama Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır demeden evvel Allah Teala buyuruyor ki Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi şifreleri çözelim. Rahmet ve fazlının içine koyar diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Bu konunun ancak zikirle gerçekleşeceğini söylüyor. Çünkü sadece Allah'ın isminin ard arda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredilmesidir ki Allah'ın kadından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane, iki grup nur indirir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Aynı zamanda aydınlatıcıdır. Fazıl nurları kalbe gelip iman kelimesinin etrafında yerleşen grubu temsil eder. Salavat nurları da onun yardımcıları. Rahmetle fazlı getiren rahmetle birlikte fazıl gelir. Rahmetle salavat da gene rahmetle birlikte salavat nuru gelir. Allah'ın katından gelir, göğüse gelir. Allah göğsünden kalbine o kişinin yol açmıştır. Göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine yol açmıştır. O kişiyi kendisine ulaştırmak için. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir yol açar. Onlar Allah'a teslim olsunlar diye İslam için açar, teslim için açar. Çünkü o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmelidir ki o kişi Allah'a ruhunu teslim edebilsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala kişinin göğsünü
yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor, kişi zikir yapıyor, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru ulaşıyor. İşte bu ruhun o kişinin vücudundan ayrıldığından itibaren ulaştığı yer evvela sebildir. Bu sebil o kişinin ruhunu ana dergaha taşır, devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahından Allah'a kadar uzanan bir sırat-ı müstakimin ikinci ayağı var. Bunun adı tarık-ı müstakim. Birinci sebil sırat-ı müstakimin birinci kısmıdır, yatay sebildir. İkincisi ana dergâhtan devrin imamın dergâhından Allah'a kadar uzanan yedi tane gök katını aşan tarık-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ve lekat halakna fevkakum sapatarayika, andolsun ki biz diyor Allah Teala üzerinize yedi tane tarik halk ettik. Yedi tane tarik yarattık. Üzerinize yani gök katlarını oluşturan yedi tane tarik. İşte bu tarik-i müstakimdir. Tarik-i müstakimin ikinci ayağı olan, affedersiniz, sırat-ı müstakimin ikincisi olan, ikinci sırat-ı müstakim olan, Kur'an-ı Kerim'de de tarik-i müstakim adıyla geçen, yedi tane gök katını aşan yol. Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse, sırat-ı müstakim birinci sebille o kişinin ruhunu, sırat-ı müstakimin birinci sebili, o kişinin ruhunu, o kişinin vücudundan çıktıktan sonra, ana dergaha ulaştıran yolun adıdır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan çıkışla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları aşılarak o ruhun Allah'a ulaşmasını diğer ruhlarla beraber Allah'a kadar ulaşmasını temin eden yol tarık-ı müstakim adını alıyor. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağı. Sonra bu ayak yedinci gök katına kadar çıkıyor. Yedinci gök katı soldan sağa yedi tane alem geçilerek sitedin müntahaya ulaşılır. Bu sırat-ı müstakimin üçüncü ayağıdır. Birinci sebil yataydır. İkinci sebil dikeydir. Üçüncü sebil yataydır. Sırat-ı müstakimin üçüncü ayağı. Ve sitedin müntahadan Allah'a kadar dikey bir çıkışla yükselen yeni bir sebil, dördüncü sebil, sırat-ı müstakimin dördüncü ayağı Allah'a ulaştırıyor. İşte bu dört tane sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakimin dört sebili, iki yatay, iki dikey sebil, bunların toplamı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru istikametlenmiş yoldur. Hadi gelin sizinle beraber Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Âlemlerin Rabbine hamdolsun. Hamd, bu alemin ötesindeki Allah'ın bütün nimetleri içindir. Ve nimetler oradan gelirler. Onun için bu alemin, bizim zahir alemin dışından gelirler. Rahmet nuru da rahmet bir Allah-u Teala'nın rahmetidir. Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Fazıl nuru da, salavat nuru da hepsi Allah'ın nimetleridir. O nimetleri bize Allah-u Teala gönderiyor ve bizim alemimizin dışından. O zaman Fatiha suresinde Allah-u Teala bundan bahsettiği cihetle alemlerin Rabbine hamdolsun diye başlatmış bize. Bu bizim Allah-u Teala'ya müracaatımız. Allah'ın alemlerin Rabbine hamd ederiz diye başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir.
Ama rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve konumuz Rahman Rahim esması ile alakalı. Devam ediyor Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği günün adıdır. Orada ruh vücuttan ayrılır ve ilk orada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve o mürşidin dergahına ulaşır. Bu ilk sebildir. El öpmeyle gerçekleşen sebil ilk sebildir. Kişi zikre başlar. Bu sebil devrin imamının dergahına ulaşır ve birinci sebil tamamlanır. Ruh vücuttan tabiyetten sonra ayrılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahman Rahim diyor. Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Mürşide ulaşıp tabi olduğumuz günün sahibi. Din günü için kıyamet günü diyenler de var. O da geçerlidir. Din günü için Allah'ın kainatı yarattığı gün diyenler var. O da mümkündür. Ama konumuz sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki: İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Bu nâbudu'yu biz sana ibadet ederiz diye tercüme edenler var. Büyük bir hatadır. Ama öyle görmüşler. Kendilerine öyle iletilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun. Abd olsunlar diye yarattık diyor. Ve bir insanın Allah'a kul olduğu noktaya bakıyoruz. Zümer 17. Allah Teala diyor ki: Vellezîne iştenebu't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar tâgûta kul idiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. Ve de Allah Teala'nın istediği şey de budur. İlk kulluk. Yalnız sana kul oluruz. İyyâke nâbüdü. Yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane istemek Allah'tan mürşidi istemektir. Mürşide ulaşıp tabiyet gerçekleşmeden hiç kimsenin ruhu fizik bedenini terk edemez sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ruhumuzu ulaştırmaksa üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış.
Öyleyse bu noktada Allah Teala'nın mürşidi bize sağlık vermesinden sonra biz istiyoruz Allah Teala'dan İyyake na'budu ve yalnız senden, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nestaîn ve yalnız senden istiâne isteriz. Bu istihanenin ne olduğuna bakalım beraberce. Allah Teala En'am suresinin 45. suresinin 45 ve 46. ayetlerine En'am suresi, Bakara suresi diyor ki vestainu bis sabr ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimlere? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere hiçbir zaman Allah Teala bir mürşit göstermez. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem de dilemekle kalmayıp Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracaklarından emin olanlar. Ve diyor Allah Teala onları tarif ediyor huşu sahiplerini. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar Allah'a ruhlarını milaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, Allah'ın zatını ulaştıracaklarından, ilka edeceklerinden kesin şekilde emindirler diyor. Ondan sonra bir de rücu kelimesini kullanmış Allah Teala. Bunun manası ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaştırılacağından da emindirler oluyor. Öyleyse istihane, Allah'tan istenen istihane, buradaki İyyâke nestaîn yalnız senden istihane isteriz, mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz. Hacet namazını kılarız ve isteriz. Devam ediyor Allah Teala. Sıratellezine en'amte aleyhim. İhtinas sıratel müstakim diyor Allah Teala. Senden istihane isteriz dedikten sonra niçin istihane istiyoruz? Bizi, bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırasın diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Nebe suresinin 38. ayeti kerimesi, Allah-u Teala bir tövbe merasiminden bahsediyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Kimler var? Arşı tutan melekler var. Nerede ihsanla mürşidine ulaşmış biri varsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bunun üzerine Allah Teala onun kalp gözünü, kalp kulağını birinci etapta dünyaya bakacak olan kalp gözünü, kalp kulağını açmış. Bu insan huşuya ulaşmış. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikerek ve mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu anda ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Allah Teala diyor ki kim mürşidine ihsanla tabi olursa onun kalbine imanı yazarız ve başının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte başının üzerinden gönderilen ruh Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden Allah'ın katından Allah'ın emrinden devrin imamının ruhunu gönderir.
O ruh, o kişinin ruhuna der ki, Allah'ın emrinden geliyorum ve Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ediyorum sana ki, senin Allah'a mülaki olma günün gelmiştir. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. İşte bu Allah'a geri dönecek olan ruh, o kişinin vücudundaki ruhtur ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu gün, o kişinin ruhu da ana dergaha mutlaka ulaştırılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Onu bütün zünvani ilimlerden koruyan bir kalkan olur. Fatiha suresinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala devrin imamı olan Resul'ün bir nimet olduğunu söylüyor. Böylece sırat-ı müstakim sadece başların üzerine nimet verilenlerin ruhunun ulaşabileceği bir yoldur ifadesi kesinleşiyor. Çünkü böyle bir işlem Nebe 38'e göre mürşitle mürit ilişkisidir. Arşutudan melekler oradadır, devrin imamı oradadır. Sadece ihsanlı olan tabiyetlerde oradadırlar. Yani bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde Allah Teala 12 tane ihsan verir. O ihsanlarla beraber kişi mürşidine ulaşır. Bu noktada o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk eder ve Allah'a ulaşır. İşte bir sonraki ayeti kerime Nebi 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaza ila rabbihi meaba. İşte o gün diyor, mürşidine yapılan bu tövbe günü hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu tutar. Seçer, ittihaz eder, yol ittihaz eder ve Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı diyor, ona meab olur, sığınak olur. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur. Ve Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi, Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, önce zemin katta ana dergaha ulaşmayı ifade eder, sonra göğün 7 katını aşar, 7. gök katına ulaştırır kişiyi, 7. gök katında 7 tane alem geçilir. Ümmül Kitap geçilir, Kudret Denizi geçilir, Makam-ı Mahmud geçilir, Divan-ı Salih'in geçilir ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir tamamlandıktan sonra Sitret-ül Münteha'ya ulaşılır. O noktadan itibaren de dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Sadece

Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakime ulaşıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Sonuçlandırıyoruz konumuzu. Sırat-ı müstakim doğru yol tabiriyle ifade edilemeyecek olan çok özel bir yoldur. Asıl manası Allah'a yönelmiş olan, Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesindeki ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimi sırat-ı ileyye müstakim diye anlatıyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse doğru yol tabiri bir şey anlatamaz hiç kimseye sevgili kardeşlerim. Ve de bu kavram kargaşası bugüne kadar devam etmiştir ama bundan sonra devam etmeyecektir. Hidayetin muhtevasında sırat-ı müstakim kavramı son derece önemli bir yer alır. Ve hidayet ancak sırat-ı müstakimle mümkündür. Sırat-ı müstakimde doğru yol tabiriyle anlatamayacak kadar, anlatılamayacak kadar önemli bir yoldur. Doğru yol tabiri bir hedef göstermediği için muğlak bir mefhumdur. Ama sırat-ı müstakim eğer Allah'a ulaştıran yol diye vasıflandırılırsa o zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleriyle tam bir uyum sağlanmış olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği Allah-u Teala inşallah burada tamamladı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz Kur'an'ın lafzı ve ruhu. Kur'an 28 tane basamak içerir. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir kendisine göre ve tavrını ortaya koyar. İşte bu noktada Allah Teala insanların çok büyük bir kısmını seçer kendisine ulaştırmak üzere ve üçüncü basamağı sadece Allah'a

ulaşmayı dileyenler ulaşır. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dilemedikçe hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz. Dördüncü basamakta kişinin irşat makamını görmeyen gözleri ve görme hastası irşat makamını görecek hüviyete getirirler. Altıncı basamakta irşat makamının söylediklerini işitmeyen, manasına varamayan o kişinin irşat makamının söylediklerini işitecek bir hale gelmesi temin edilir. Hem uzuvları, hem uzuvu, hem de hassası açılır. Ve yedinci basamakta o kişinin gördüklerini, duyduklarını idrak etmesi sağlanır. Böylece bu kişinin idrak etmesi sağlanır. Bu noktadan itibaren Allah o kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. O kişinin Allah Teala nefsinin kalbine %2 rahmet birikimi vücuda getirir. Bu kişi böylece huşuya ulaşır, huşu sahibi olur. Mürşidini isteme hakkı doğar. Ve de 13. basamakta hacet namazını kılar. Ve 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve kişi nefs tezkiyesine başlar. Amel-i salihata başlar. Kişinin bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Kişi zikir yapacaktır. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde yerleşecektir. Baştan %2 rahmet yerleşmiştir. Ve mürşidine kişi tabi olduktan sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 artacaktır. Emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde %7 nur artışları tahakkuk eder kişinin nefsinin kalbinde. Bu kalbin aydınlanmasıdır. Ve kalbin aydınlanması, o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle gerçekleşir.

Burada Kur'an-ı Kerim'in lafzı söz konusudur. Kur'an'da 7 tane safa ulaşır. Her safanın bir lafzı vardır. Bir de ruhu vardır. Ama 7. safaya geldiğiniz zaman bu 7. safa, 1. safa emare, 2. safa levvame, 3. safa mülhime mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 tane nefs teskiye kademesi vardır. Bunların oluşmasıyla kişi irşat makamına ulaştıktan sonra başlayan bu nefs tezkiyesi olayıyla nefsin kalbini %51 nurlarla doldurur. Burası ruhunun Allah'a ulaştığı yerdir.

Kur'an-ı Kerim'in lafzı daimi zikre kadar lafız olarak gider. Her kademe için, emare kademesi için, devame kademesi için, mülhime kademesi için, ruhun, veçin ve nefsin teslimi konularında her kademede bir lafza karşılık bir ruh söz konusudur. Öyleyse nefsi emmare, levame, emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye ve taske, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde lafz ve ruh, lafız ve ruh beraberce hareket ederler.

Kelime yapısı ile Kur'an-ı Kerim'in ruhu, lafızla ruh her zaman birbirine eşit değildir. Lafızdan çıkarılan manayla ruh birbirini tutmayabilir. Birbirinden farklı sonuçlara yol açabilir. İşte ruhun lafzı açtığı müesseselere baktığımız zaman ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı bu muhtevayı ifade eder.

Lafız, kelime manasıdır. Ruh, bu kelime manasının arkasındaki gerçek hüviyetidir. O kelimenin, o kaidenin gerçek hüviyeti. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi demektir. Bu bir lafızdır. Bu lafzın ruhuna girdiğiniz zaman 7 tane kademe çıkacaktır karşınıza. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Her birinde %7 aklanma söz konusudur afetlerden. Nefsin kalbinin neticede tamamen Allah'ın nurlarıyla %51 dolmasını ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu bapta ortaya koyduğu realite, o isimlerin muhtevasının ötesindedir. İsimler emmareyi, levvameyi ifade eder. Nefs-i emmare, nefsin tamamen şeytan emrinde olduğu bir devre. Levvame, nefsini kişi kınamaya başlamıştır. Mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Mutmainne, kişi doyuma ulaşmıştır. Radiye, Allah'tan razı olmuştur. Mardiye, Allah da ondan razı olmuştur. Tezkiye, nefsinin kalbine %51 nur doldurarak kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Vuslat, konunun ruhudur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuğun Allah'ta son bulmasıdır. Bu ruhtur. Lafızın adı vuslattır. Vuslat, ruhun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hep lafzından hareket ediyorlar sevgili kardeşlerim. Ve lügat manalarını söylerseniz buna bir neticeye ulaşamazsınız. Takva nedir diye size sorarsam, takvanın lügat manası korkmak, sakınmak, çekinmektir. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı takva söz konusudur. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişi birinci takvadadır. Ondan evvel takva ile alakası yoktur. Kişi Allah'tan korkar ama takva sahibi değildir. Korkması, bizim anladığımız fizik anlamda bir korku, o kişinin Allah'tan korkması halinde takva sahibi olması söz konusu değildir. Herkes Allah'tan korkar. Ama takva sahibi olabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle sağlanan bir müessesedir. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz sizin Allah'tan korkmanız hiçbir işe yaramaz. Siz takva sahibi olamazsınız diyor. Mürşide tabiyet de yeni bir takvayı ifade ediyor. Ya eyyühellezine ettekullâhe vebtegû ileyhin vesilet ediyor Allah Teala. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, işte o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin.
Ne oldu? Mürşidi Allah-u Teala'dan istemek de ikinci bir takvayı ifade ediyor. Bunun gibi ardı ardına takvalar geliyor. Ruhu Allah'a ulaştıran kişi de takva sahibidir. Ama bu üçüncü takvadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü takvanın sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci takvanın sahibidir. İrşad olan kişi altıncı takvanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci takvanın sahibidir. Resul olup da Nebi olmayanlar sekizinci takvanın sahipleri. Nebi Resullerse dokuzuncu ve en üst takvanın sahipleridir. Ne oldu? Takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak demek. Ve insanlar bizim Kur'an-ı Kerim tefsirlerine, meallerine bir göz atarsanız sevgili kardeşlerim, nerede takva kelimesi geçmişse yedi kademenin yedisi de ayrı bir takvayı ifade eder. Ama nerede takva kelimesi geçmişse bu sevgili Kur'an-ı Kerim meali veren kardeşlerimiz oraya hep Allah'tan korkun diye yazmışlar. Oysa ki söylediğimiz anlamlar 28 basamaklık bir İslam merdiveninin devamlı daha üst boyutlara ulaştığı yerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, birinci takvanın sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olur, ikinci takvanın sahibidir. Ancak ruhu Allah'a ulaştığında, Allah'a ulaştığında üçüncü takvanın sahibidir. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü takvanın sahibidir. Nefsini teslim ettiğinde beşinci takvanın sahibidir. Muhlis olduğu zaman altıncı takvanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci takvanın sahibidir. O kişinin Allah-u Teala tarafından Risalete tayini doğmadan evvel onun Risalete seçilmiş olmasını ifade eder. Bu sekizinci takvadır. Bir de peygamberler vardır. Nebiler, nübüvvet meclisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tamamlanmıştır. İşte nebiler dokuzuncu takvanın sahipleridir. Daha ötede kimse yok. En üstün seviyede nebiler var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir takva kelimesine bakıp da onun hep Allah'tan korkmak olarak sadece değerlendirilmesi, Kur'an'ın ruhunun hiç bilinmemesi sebebiyle hüküm fermadır. Bu kelime gerçekten korkmak, sakınmak, çekinmek anlamlarına gelir. Ama 28 basamağa konuyu dağıttığınız zaman 7 safhanın 7'si içinde ayrı ayrı takva kademelerinin var olduğunu görürsünüz. Öyleyse bilmiyorsa kişi Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorsa lafzından hareket edecektir ve o kişi kendisinin takva sahibi olduğunu söyleyecektir. Kelime yapısı itibariyle ayetlere kelimesi olarak bakarsanız hep aldanırsınız. Muhlis olmanın lügat manası halis olmak demektir. Ama nefsin kalbi bir evvel kademede de halis. Ulerbap makamında da nefsin kalbinde hiç afet yok. Bundan bir üstteki makam, muhlisler makamı, ihlas makamı, nefsin kalbi birincisinde yedi mertebe müzeyyen, ihlas makamında 14 mertebe müzeyyen, salah makamında 5 mertebe daha ilave ediliyor, 19 mertebe müzeyyen. Ancak o zaman irşat makamına tayin oluyor kişi. Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın tarifleri var.
İrşat yolunu kendinize yol edinmek mecburiyetindesiniz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı edinememişse, irşat yolunu yol edinmemiştir. O gay yolunu seçmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'in ve insanların Kur'an'a verdiği manaların standartları içinde İslam'ın 5 şartını ele alırsanız, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu 5 tane şartı uygulayan kişi Allah'a öyle bir güvenin sahibi oluyor ki, kişi gerçekten kendisini cennete gidecek zannediyor. Çünkü ona demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yapıyorsa, bu İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa, İslam'ın 5 şartı olduğuna göre, İslam'da Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre, bu kişi 5 şartı yerine getiriyor. Ve de o kişi Allah'a teslim olan kişidir. Nüfus kağıdında herkesin İslam yazıyor. Müslüman yazıyor veya ister İslam yazsın, ister Müslüman yapsın, yazsın. Bu teslim olan demek. Hele Müslüman kelimesi ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi de Allah'a teslim etmek demektir. Ama lügat manasına gidildiği için Müslüman inanan manasına kullanılıyor. Herkesin nüfus kağıdında yazıyor. Halbuki Hazreti İbrahim Allah Teala Müslümandan bahsettiği zaman Hazreti İbrahim'in bulunduğu ortamda bir tek aile çıkıyor. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederek gerçek Müslümanlardan olmuş. Lafsi manasıyla değil, lügat manasıyla değil. Gerçek hüviyette Kur'an'daki 28 basamaklık bir diziyi takip ederek. İşte hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım diyenlere deyin ki, siz daimi zikre ulaşmadan ihlasla namaz kılamazsınız. İhlasla namazı sadece muhlisler kılar. Muhlislerse sadece nefslerinin kalbi afetlerden tamamen temizlenenler değildir. Bu temizlenmenin 14 mertebe olması halinde kişi muhlis olur. Sevgili kardeşlerim, lügat manasından hareketle hiçbir yere varmak mümkün değildir. O lügat manasının Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim'in hüviyetine bakacaksınız. Bir defa 28 basamağı mutlaka çok iyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu basamaklara göre kelimelerin yapısı yerli yerine oturacaktır. Nasıl bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşidine ulaşıp tabi olursa, herhangi bir mürşide, o tabiyet bu kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Hiçbir değişiklik olmaz kişide. Kişi zikir yapar, Allah'ın kadından nur falan gelmez. Öyleyse Allah Teala ancak zikirle insanların kalbine nur gönderdiğini söylüyor. İnsanlar Allah'ı zikrettikleri takdirde böyle bir sonuca ulaşabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın lafzından hareketle muhtevayı kurtaracağını zannedenler hiçbir şeyi kurtaramaz. Cehenneme odun olurlar. Bir insan ben takva sahibiyim diyerek takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz.
Kişi derse ki ben Allah'tan korkuyorum ve takva sahibiyim, bu boş bir hayaldir.

Veli kelimesi, evliya kelimesi, dost demek. Kişi zanneder ki İslam'ın 5 şartını yerine getirdiği zaman Allah'ın dostu olmuştur. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın dostu olamaz. Teslim kelimesini ele alalım. Teslim ruhun teslimidir. Fizik vücudun teslimidir. Nefsin teslimidir. İradenin teslimidir. 22. basamakta fizik vücut teslim olur. 25. affedersiniz. 22. basamakta ruh teslim olur Allah-u Teala'ya. Bizatihi Allah'ın zatına ulaşarak. 25. basamakta fizik vücut teslimidir. Teslim olur. 26. basamakta nefs teslim olur. 27. basamağın 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. Teslim olan demektir manası. Ve de insanlara bakıyoruz. La ilahe illallah diyen Müslüman olur diyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Müslümandır diyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi Müslüman kılmaz. Müslüman ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse bir kişinin kendisini nüfus kağıdında Müslüman yazıyor diye Müslüman zannetmesi onun sadece lügat manalarından hareket ettiğini gösterir. Allah Teala mümin kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O iman eden demektir. Piyasada insanlar şunu söylerler hep. Mümin mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kalbinde zerre kadar iman olan kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Neden? Onlara demişler ki Allah'a inanan kişi mümindir. Müminlerin gideceği yer mutlaka cennettir. Oysa ki bakıyoruz inanmak kimseyi cennet sahibi kılmıyor. Kişi Allah'a inanıyor ama o inandığı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği sürece o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi de Kur'an-ı Kerim'de mümin adıyla geçiyor. Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mümin adıyla geçiyor. 7 kademe mümin var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenler de mümindir. Mürşidine ulaşıp tabi olanlar da mümindir. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar da tabidir. Fizik vücutlarını teslim edenler de, nefslerini teslim edenler de, iradelerini Allah'a teslim edenler de, bu arada ihlas sahibi olanlar, muhlis olanlar da, hepsi mümindir. Oysa ki her biri daha üst kat cennete gideceklerdir. Ve de müminlerin öyle bir kademesi vardır ki onlar Allah'a inanırlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Kur'an-ı Kerim onları mümin olarak kabul etmiyor. Onların kalplerinde iman yoktur diyor Allah-u Teala. Kimin kalbinde iman yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin, hiç kimsenin kalbinde iman yoktur. Ne zaman kişinin kalbine iman girer? Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Ama nefsin kalbinin %51 nurla dolması halinde o kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir mümindir. Sonra fizik vücudunu teslim eden mümin olacaktır.
Sonra nefsini Allah'a teslim eden mümin olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim eden mümin olacaktır. Hepsi mümindir ama her biri daha üst makamı ifade ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Habibim, o kişilerle Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini teslim eden insanlar, onlar salihlerdir diyor Allah Teala. Kişi her teslimde daha üst boyutta bir takvanın, daha üst boyutta bir huşunun sahibi olur. Daha üst boyutta bir imanın sahibi olur. İman, inanmak demektir. İnanmak 8 kademede oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah-u Teala'ya inanan bir kişi hiçbir zaman cennete ulaşamaz. Onun gideceği yer mutlaka cehennemdir, bir daha çıkmamak üzere. Ama mümin Allah'a inanıyor, inanıyor ama o insanların zannettiği gibi Allah'a inanıyor diye o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse kavramlarla onların Kur'an-ı Kerim'deki skalaya göre, Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağa göre o tarifler birbirinden çok farklı hüviyetler gösterir. Amin olmak da, yani iman, mümin olmak da 7 kademedir. Söylediğimiz gibi her Kur'an-ı Kerim kavramında o 7 kademe mutlaka yer alır. 7 kademe mümin vardır, 7 kademe amin olmak vardır. 7 kademe takva sahibi olmak vardır. 7 kademe huşu sahibi olmak vardır. Böylece lügat manalarının kişiyi hiçbir yere ulaştırmasının mümkün olmadığını görüyoruz. İnsanlar Kur'an'dan bir kavramı öğreniyorlar. O kavramın gereğini yerine getirdikleri zaman diyorlar ki biz tamam, doğru cennete gideceğiz. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Hangi çeşit bir ibadeti yaparsa yapsın. Amel-i salat deyince insanlar bütün ibadetleri amel-i salat olarak değerlendiriyor. Oysa ki amel-i salat nefsin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştiren bir ibadet türüdür. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle salavat nurları göğsüne gelir, kalbine ulaşır, kalbine yerleşmeye başlar. Nefsin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman o kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş olan bir insandır. Öyleyse herkes Allah'a teslim olduğunu iddia edebilir. Ama bu iddialar bir şey ifade etmez. Öyleyse herkes Allah'a teslim olduğunu iddia edebilir. Ama Allah'a göre bu bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Ben ruhumu Allah'a teslim ettim demekle ruhum Allah'a teslim olmaz. Nefsimin kalbinde %51 nur birikimi, %49 fazıl, %2 rahmet olarak teşekkür etmezse, nefsimin kalbi yerden daha fazla Allah'ın nurlarıyla aydınlanmazsa, kişi
ruhunu Allah'a teslim etmiş olmaz. Ermiş evliya da olmaz. Böylece Kur'an-ı Kerim'in kavramlarına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın her söylediği mananın farklı bir boyut kazandığını görüyoruz. Yusuf 108'de Allah-u Teala diyor ki, Habibim, Allah'ı de ki, Allah'ı kalp gözünde görenler, kimdir Allah'ı kalp gözüyle gören? Allah'ı kalp gözüyle görenler, salih makamının beşinci kademesine ulaşanlardır. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah'ın zatını görebilirler. Rü'yetullah olmak o zaman mümkündür. O zaman zaten Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Emriyle irşat makamına tayin eder. Öyleyse bu kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe zikir de yaptığını düşünün. Aslında zikir yapmış olmaz. Namaz kıldığını düşünün. Namaz kılmasa bir şey ifade etmez. Bu kişi İslam'ın 5 şartını yerine getirse ama Allah'a ulaşmayı dinemese hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği dizayna lazım gene önemi vermedikçe hiçbir zaman lafızdan hareketle hedeflere giremezsiniz. Mutlaka ruhun manasına nüfuz edeceksiniz. Kelime manasından gittiğiniz zaman her şey karmakarışık olur. İşte kelime manasına gidenler hidayet nedir diye sorduğumuz zaman hidayet diyorlar, doğru yoldur. Peki sırat-ı müstakim nedir diyoruz? Ona da doğru yol diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diyoruz? Bu doğru yolun nereye götürdüğü konusunda bir fikrin sahibi değiller. Çünkü onlara göre insan ruhu hayattayken, o kişi hayattayken asla Allah'a ulaşamaz. Ve ancak kişi öldükten sonra onun ruhu Allah'a ulaşır. Böyle zannediyorlar. O zaman tabiatıyla vuslat konusundaki bütün her şeyi gizlemiş oluyorlar, keşfetmiş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e ard arda kavramlar koymuş. Zikir kelimesi lügat manasını hatırlamak demek. Ama zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek. İkisi birbirine eşit mi? Alakası yok. Öyleyse ne tarz bir olaydan bahsediyoruz? Ne tarz bir olay? Kavramları ruhuyla tanımak mecburiyetindeyiz. Kur'an'da ihtiva ettikleri manayla tanımak mecburiyetindeyiz. O manaya dayalı olarak onları değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Onların gerçek hükmü ancak bu standartlarda oluşur.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim olarak Türkiye'de 22 ayrı kişinin veya grubun yazdığı Kur'an-ı Kerimler satılıyor. Hepsini aldık, hepsini inceledik ve gördük ki hep Kur'an-ı Kerimlerde lügat manalarından gidilmiş kelimelerin öyle olduğu için de Allah'ın söylemek istediği ya da işaret ettiği anlamlar bütünüyle kaybolmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala vuslat dediği zaman insan ruhunun Allah'a vasıl olması gelir. Onunla ancak hedefe gidebilirsiniz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh diyor ki, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Neden ulaşacaklar? Çünkü amel olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişlerse ne olur? Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesi söz konusu olur. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşırsa Allah onları kendisine, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse lafız ve ruh birbirinden tamamen ayrı kavramlardır. Kur'an-ı Kerim'deki 6 safhanın bir lafzı, bir ruhu vardır. Ama 7. safhada, yani Salah makamında bir lafız var, aynı lafız ama o lafızda 7 tane kademe yerleştirilmiştir. Ulu'l-Elbab makamında Allah Teala kişiye yer katlarını gösterir. Yani cehennemleri gösterir. 7 tane cehennem, 7 cehennem katını oluşturur. Bu 7 tane cehennemin dizaynında Allah Teala her kat cehenneme ayrı bir isim vermiştir. Ne yapılırsa hangi cennete gidileceği, ne yapılırsa hangi cennete girileceği Kur'an-ı Kerim'de bütün açıklığıyla yer almıştır. İradesini Allah'a teslim eden kişi de cennete gidecektir. Ama 7. kat cennete. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ondan sonraki herhangi bir noktaya ulaşamadan ölmüş olan bir kişi de cennete gidecektir. Ama ilk kat, 1. kat cennete girecektir. Öyleyse 2. kat cennete girenler, yani Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşitlerine ulaşıp da tabi olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden daha üstündürler. Çünkü onlar 2. kat cennete gideceklerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde ulaşılan bir sonuç görüyoruz. Her kavram eğer 7 kademe taşıyorsa 7 kademe de birbirinden mutlaka farklı olacaktır. O kavramın
hangi kademelere ait olduğu gelen ayetin genel durumundan açıkça belli olur. Değerlendirmeyi ona göre yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman lafzı ve ruhu önem derecesine göre ayırırsak lafzın hiçbir değeri kalmıyor. Önemli olan Kur'an'ın ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin 7 tane kademe göstermesi bir vaka iken, 7 kademeye göre de Kur'an-ı Kerim'de ayet mevcutken, bunu sadece Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak olarak aldığınız zaman büyük bir yanılgıya düşmüş olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sessiz olun. Kur'an'ın lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasının neye göre değerlendirileceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman ancak Kur'an-ı Kerim'deki 7 safayı da öğrenmiş ve herkese öğretebilecek bir boyut kazanmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabiyet 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Fizik vücudu Allah'a ulaştırılmaz, fizik vücut teslim edilir. Fizik vücut gene bu dünyada yaşamasına devam eder ama Allah'a teslim olmuştur. 4. Nefsi Allah'a teslim etmek. Fizik vücudu teslim etmek Allah'a, nefsi Allah'a teslim etmek, muhlis olmak ve irşada memur ve mezun kılınmak. Her biri ayrı bir kademeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Kur'an'ın lafzını sakın önemli bir şey zannetmeyin. Bu lafız gerçek bir anlam taşımaz. Önemli olan Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Her biri ayrı bir kademeyi gösterir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu birbirinden ayrı kavramlardır. Ruhu öğrenmeye çalışın. O zaman 7 basamağında hususi, 7 kademinde hususiyetlerini başkalarından daha fazla öğrenmiş olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala, "Birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız." Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde, "Fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun." Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10 bin TL ile
rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ay daha hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'e dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden

üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir Resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman
biz muhakkak ki

0: Allah içiniz. Ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık. Ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kafirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine, yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali, sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz.
1: Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah, aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin, işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi. Ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenü olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok tezkiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diritti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki: "Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasil edenler ise şöyle dediler: nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın İnsanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen Resullerdensin.''

0: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

El-Fatiha mi as-salavat Allah'a mesale ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanir. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta el-müstakîm sırâta el-lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu. Müteşabih ayetler. Biliyorsunuz ki Kur'an'da iki grup ayet yer alıyor. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. İşte Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sana kitabı indiren o Allah'tır. Ki o kitapta muhkem ayetler vardır, müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler, Ümmül Kitab'ın, ana kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların manasını, gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri istikamette yorumlayıp insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olanlar ise, rasihun ise derler ki, Ya Rabbi biz kesin olarak inanıyoruz ki bütün bu ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da, rasihun da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla diyor Allah Teala ve daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor. İlla ulul elbab. Müteşabih ayetleri rasihun tezekkür edemez. Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse ulul elbab ne demek? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb. Beş duyumuzla ulaştığımız alanın dışında kalan, ulaşamadığımız, kalp gözümüz, kalp kulağımız açılmadıkça oradan bilgi alamayacağımız bir müessesenin sahibi olan kişi, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba açılmış olan kişi, o ulul elbaptır. Lüplerin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz zahiri alem için, bu alem için yaratılmıştır. Nefsimiz bu alemin berzah alemi için yaratılmıştır. Her gece bazen berzah alemine, bazen başka yerlere gitmek üzere nefsimiz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Nadir insanlarda bu bazen ve bazılarında çoğu zaman gerçekleşmez. Onlar uykuda gezenlerdir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır. Ama kişi uykudadır, gözleri kapalı olarak evin içinde hareket halindedir. Bir yerlere gider, tehlikeli şeyler yapabilir. Ama aslında bir tehlike oluşmaz.
Yoksa herkes, herkesin nefsi her gece vücudunu terk eder ve ya bu alemde ya berzah aleminde bir yerlerde olur. İşte nefsinizin, nefslerin, biz öldükten sonra bizi terk eden nefslerimizin yaşayacağı yer, şu anda bizden evvel ölenlerin hepsinin nefslerinin yaşadığı yer berzah alemidir. Berzah aleminde nefsler yaşıyor. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Kıyamet günü tekrar fizik vücutlarımızla birleşecekler. Şimdi berzah alemi müessesesi fizik aleme göre bir gayiptir, başka bir alemdir.

kalp gözü açık olan kişi bu alemin ötesindeki alemleri görebilen kişidir. Allah-u Teala'nın kalp gözüne onu gösterdiği kişidir. Emr alemini, 7 tane gök katını, 7. katın 7 tane alemini, zülmani alemi, cenneti, cehennemi, cennetleri, cehennemleri onlar kalp gözüyle görülürler. Allah'ın sözlerini kalp kulağıyla işiten kişi, o kişi ulul elbaptır. Lüplerin biridir. Öyleyse Ulul kimdir? Ulul vasıflarına baktığımız zaman bir muhteva göreceğiz. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Afetlerin yerini faziletler almıştır. O kişinin nefsiyle ruhu arasında fark kalmamıştır. Yani Allah-u Teala'nın biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık sözünün gerçekleşmesi noktasına gelmiştir. Ahsen-i takvime ulaşmıştır nefs. Ruhun işi de olmuştur. O kişinin kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Fizik alemin ötesinde Allah'ın gösterdiği emr aleminin her katını birer birer görecektir. 7. katın 7 tane alemini görecektir. Ve Allah'ın her alemi gösterdikçe söylediklerini işitecektir. O konuya ait Allah'ın söylediği konular her neyse, o konuya ait Kur'an ayetlerini Allah Teala ona gösterecektir. Ve bu kişinin demek ki üçüncü özelliği kalp gözünün açık olması. Dördüncü özelliği kalp kulağının açık olması. Kalp kulağı da kalp gözü de açık kişinin. Dört özellik. Bunlar bu dört vasıf şartı sonuç şartlarını oluşturuyor. Bu kişi bu sebeplerle ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Allah'tan vahiy almaktadır. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Her saniye mutlak olarak derecat kazanmaktadır. Bu kişi aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. Yani hikmet ehlidir. Öyleyse 7 tane özellik söz konusu. Dikkat ettiniz mi? Bunlardan bir tanesi ehli tezekkürdür. Allah ile konuşma imkanının sahibi kılınmıştır kişi. İşte bu kişi Allah'ın müteşabih ayetleri geldiği zaman o müteşabih ayetlerin ne olduğunu bilir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O da bilmez. Ama Allah-u Teala'dan sormak imkanının sahibidir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki senden önce de erkekler gönderdik, adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor.

Allah-u Teala. Buradaki ehli zikir, ehli tezekkürdür. Kendilerine vahyedilen, ufku açılan insanlar. Öyleyse ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında nasıl bir farklılık var? Ehli tefekkür, fikrin sahibidir, fikriyat yapan kişidir. İmali fikreden kişidir. Düşünen kişidir. Ama düşünceleri bilgi hududuyla sınırlıdır. O bildiği bilginin hududuna geldiği zaman onun için ufuk kapanmıştır. Daha öteye geçmesi mümkün değildir. Çünkü geri kalanı bilmiyor. Peki ehli tezekkür? O da bilgisi kadarına yürüyor ufkun. Oraya gelip takılınca Allah-u Teala'ya müracaat ediyor. Ötesini bilmiyorum. Göster diyor. Allah-u Teala da ufku açıyor. Ondan ötesini de gösteriyor. O ufkun da sonuna kadar gidiyor. Düşünce platformunda. Onun sonuna geldiğinde gene takılmıyor. Orada kaldığında Allah-u Teala'dan yeniden izin istiyor. Daha ötesini öğrenmek için. Mütemadiyen ufuklar tamamlanıyor. Öteye geçiriyor Allah-u Teala onu. Ufkunu devamlı genişletiyor. Öyleyse ehli tezekkür için son yoktur. Allah ilim açısından sonsuzluğu temsil eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah kendisi için sadece alim vasfını kullanır. Arif vasfını kullanmaz. Neden? Çünkü onun ilmi irfanı da beraberine alır. Kimdir arif? Kalp kulağı ve kalp gözü açık olan kişi arif adını alır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa, açıldığı andan itibaren o kişi alim olmanın ötesine geçmiştir. Artık o bir ariftir. Mutlaka evliya olmuştur ve mutlaka onun ötesinde bir şeylerin sahibidir. Kalp gözüyle görebilmenin, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmenin. Dikkat edin ki bu kişi hikmet sahibi olabilir veya olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, ehli tezekkür olmak her kalp gözü açılan için geçerli değildir. Her kalp kulağı açılan için de geçerli değildir. Kalp kulağı açılan kişiye Allah dilediğini söyler. Ama o kişi daimi zikre ulaşamamışsa hikmet sahibi olamaz, ehli tezekkür olamaz. Yani Allah-u Teala ile her an karşılıklı konuşmak imkanının sahibi değildir. Allah-u Teala ne zaman dilerse o kişiye bir şeyler söyler, konuşur. Ama Allah-u Teala dilemezse konuşmaz. Ehli tezekkür için her zaman Allah'a sual sormak söz konusudur. Allah-u Teala da hep cevapları ona ulaştırır. Öyleyse birisi için kısıntılı bir alan söz konusudur. Allah ne kadarını isterse o kadarını verir. Kişi ondan ötesini talep ederse Allah'ın hudutlarının henüz açılmadığını görür. Bu onun nefsinde hala afetlerin varlığı sebebiyledir. Ama hikmet ehli, onlar daimi zikrin sahipleridir ve onlar ulul elbaptır. Zikir ehlidir, ehli tezekkürdürler. İşte sevgili kardeşlerim, müteşabih ayetlerin manasını onlar da bilmezler ama Allah'tan sorarlar ve öğrenirler. O zaman müteşabih ayetleri bilenlerden olurlar. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği müteşabih ayetler. Nasıl ayetler bunlar?
İşte bir müteşabih ayet size. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada Akabe'de ağacın altında sana biat edildiği zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne diyor Allah Teala? Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sevgili kardeşlerim, toka ettiğiniz zaman iki elden hiçbirisi üstte değildir. İkisinin de baş parmağı üsttedir. Geri kalan parmaklar alttadır. İki taraftan hiçbirisi ötekinden üstün değildir. Ama kimin eli öpülüyorsa, öpülen el daima öpen elin üzerindedir. Öyleyse bir defa bu ayet, Fetih Suresinin 10. ayet kelimesi kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetin el öpme suretiyle tecelli ettiğini söylüyor. Bunun ötesinde bir takım hadislerden falan bahsedenler o hadislerin sahih olmadığını kabul etmek mecburiyetleri söz konusu. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın tecelli ettiğini, bu tecelli sebebiyle eline de tecelli ettiğini ve onun eli el öpenlerin ellerinin üzerinde olduğu için ele de tecelli eden Allah-u Teala'nın el şeklinde bir tecellisinin orada tahakkuk ettiğini Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Evet, bu bir müteşabih ayettir. Ancak Allah'a sormak imkanınız varsa, Allah da cevap verirse bu cevabı alabilirsiniz. Bizim aldığımız cevap bu. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu. Ve her zerresine. Şimdi beraberce bakalım ne diyor Allah Teala. Habibim, o taşı, o kumu attığın zaman sen atmadın. Biz attık. Ne diyor Allah Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. İyi ama herkes görüyor ki kumu yerden alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, atan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Gene bir tecelli olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala devamlı tecellide, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Allah'ın tasarrufundaydı. Allah Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir diyor. İşte yeniden bir tecelli olayı. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de daimi bir tecelli halinde. Sadece onun yaptırdığı şeyi yapabiliyor. Seçim hakkı, hakkı hiyarı yok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Yaptıran Allah. Allah onun vücuduna doğrudan kumanda ediyor. Onun zatında tecelli ederek. Öyleyse ayetler açık ve kesin. Böyle bir durumda
Allah Teala'nın muhkem ayetlerde neler söylediğini kendisinden aldığınız bilgiyle aydınlığa kavuşturabilirsiniz eğer bu bilgiye eğilseniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru minhu cüludüllezine yahşevne rabbehum sümme tel'inu cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayı ve men yudlil femalehu min hadin. Allah-u Teala diyor ki Allah kitaba ve onun içindeki ihtisas ettiği şeylere veya hadis olan yani söylenenlere benzer bir şekilde müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir. Zarfla mazruf olarak indirir. Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sureler mazruftur. O surelerin ayetleri de mazruftur. Ama Kur'an-ı Kerim zarftır. Zarfın içindeki şeyler, zarfın muhtevası mazruftur. İşte Allah'ın inzal ettiği de rahmet ve faz olarak bir ikili nuru ifade eder. Nur suresinin 21. ayeti kerimesi. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki Allah-u Teala'dan gelen iki tane nur var. Rahmetle fazl. Orada da Allah-u Teala ikişer ikişer indirir diyor. Rahmetle fazl indiriyor. Başka ne indiriyor? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde rahmetle fazladan bahsediyor Allah-u Teala. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde rahmetle salavattan bahsediyor. Diyor ki Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize rücu edeceğiz. Mutlaka Rabbimize ruhumuzu ulaştıracağız. Ruhen Allah'a mutlaka rücu edeceğiz, geri döneceğiz. Şu dünya hayatını yaşarken. Ve Allah-u Teala bunu demek istediğini 157. ayet-i kerimede söylüyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. İşte onlar hidayete erenlerdir diyor. Hidayete ermek, ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah-u Teala Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüda hidayet
Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hidayet ve hidayete ermek için bir ikili daha gönderiyor Allah Teala rahmetle fazla ilaveten Nur suresinin 21. ayet girmesindeki rahmetle fazla ilaveten rahmetle salavat indiriyor. İkinci bir ikili. Peki Allah Teala'nın burada nurdan bahsetmesi söz konusu değil. Bu ikilinin neyi ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Bir evvelki ayet-i kerimeye müracaat ediyoruz. Orada diyor ki Allah Teala kimin Allah göğsünü şerh etmiş de göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa onların kalbine Allah'ın nuru girebilir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah'ın nurlarının o kalbe girdiği ifade edildikten sonra o kalbe giren nurların ikişer ikişer indirildiğini Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi ifade buyuruyor. Onların diyor Allah-u Teala derileri ürperir diyor. Bütün vücudunun derileri ürperir. Huşu duyarlar diyor Allah'a. Ve Allah'tan inen bu iki şeyle rahmetle faz ve rahmetle salavatla onların kalpleri ve vücutları titrer diyor Allah Teala, aydınlanır diyor. Sonra da ama diyor kim dalalette kalmayı tercih etmişse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Böylece onları hidayete erdirir de diyor Allah Teala. O kalplerine Allah'ın ulaştırdığı şeyle onlar hidayete ererler diyor. Allah onları o kalplerine ulaştırdığı şeyle hidayete erdirir diyor. Sonra da dalalette olanlardan bahsediyor. Öyleyse buradaki ikilinin Allah-u Teala'nın söylediği bir hüviyette bir müteşabih ayet oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir müteşabih ayettir. Ne olduğunu bildirmiyor ve müteşabih olduğunu söylüyor Kur'an'a ve Kur'an içindeki zarf ayetlere. Yani zarfla mazruftan bahsediyor. Sonra da onları her neyse o zarfla mazruf, onları ikişer ikişer indiriyor. Zarf her ikisinde de aynı olan değişmeyen rahmettir. Mazruf ise yani zarfın içindeki birinde fazıldır, ikincisinde salavattır. Dikkat edin ki irşat makamına ulaşıp tabi olmadan evvel hiç kimse rahmetle salavatı alamaz. Ondan evvel aldığı sadece rahmetle fazıldır. Rahmetle salavat ondan sonra gelecektir. Ondan sonra kalpte yerleşip nefs tezkiyesini oluşturacaktır. Öyleyse gerçekten Allah'tan başka hiç kimse Allah'ın o müteşabih ayette neyi demek istediğini bilemez. Öyleyse eğer Allah söylemişse ki o ikiliden birisi rahmettir, ikincisi ise birinci ikilide fazıldır, ikinci ikilide salavattır. O zaman anlarsınız ki
Bu müteşabih bir ayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın ayetleri insanlık şu veya bu şekilde o hakikati öğrendiği güne kadar müteşabih hüviyettedir. O ilmin sahibi olduğu zaman insanlar müteşabih ayet açıklık kazanır. Allah Teala ceninin anne karnında aldığı şekilleri zaman düzenlemesinde birer birer açıklıyor. Ve bunlardan bir tanesi de mutka. Birinci safhada şu olur diyor, ikinci safhada bu olur diyor. E sonra da diyor bir çiğnemlik et olur diyor. E sonra son safhaya kadar geliyor, ceninin dünyaya gelmesinden de bahsediyor. Şimdi mutka denilen bir çiğnemlik et müessesesi neyi ifade eder? Ne zaman ki insanlık ameliyatlar yapmaya başladı, ceninin her safhasındaki anne ölümleri cenin hakkında insanları bilgi sahibi kıldı. Bir et üzerine dişlerinizle ısırın ve tekrar dişlerinizi açın. Orada bıraktığı ize dikkatle bakın. İşte cenin üzerinde o devrede, üçüncü veya dördüncü devre, tam 32 dişin bıraktığı bir izlem var. Anne karnındaki ceninin 32 dişin bıraktığı izi ifade ettiğini Allah Teala bir çiğnemlik et kelimesiyle ifade ediyor. O hakikati görüp gerçeği anladığınız güne kadar bu bir müteşabih ayettir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in aslında bütünü müteşabihtir. Hangi açıdan söylüyoruz bunu? Şu açıdan söylüyoruz. Allah Teala diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmadık diyor. 606 sayfalık bir kitap. Binlerce ayet var içerisinde. 6600'den fazla ayet var. Bu ayetlerin hududu bu kadar. 606 sayfalık bir kitaba Allah Teala bütün hakikatleri yerleştirdik diyor. Öyleyse gerçekten yerleştirmişse Kur'an'ın fizik standardının lafzının ötesinde mutlaka bir de ruhunun olması lazım. İşte Allah'tan bu ilmi almaya başladığınız zaman Allah Teala'nın size öğreteceği şey Kur'an'ın ruhudur. Dikkat edin, Kur'an tefsiri Kur'an'ın ruhunu bilenlerin, yani Allah'tan o ruhu öğrenenlerin harcıdır. Bunu da Allah nasip kılar. Sadece Allah'ın seçimiyle ilgilidir. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bakara suresi 151. ayet-i kerimesi.
Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekküküm ve yuallimükümül kitabe vel hikmete ve yuallimükümül malem tekünü talemun. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabenin bütün gelişmesini ifade ediyor. Başlangıçtan ta en sona kadar sahabenin muktesebatını aldığı bütün manevi gelişme bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş Allah-u Teala tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye öğretisi. Tıpkı diyor bundan evvelki ayette Allah'ın bahsettiği nimet gibi o nimet olarak size de sizin aranızdan birisi Resul olarak, Nebi Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okur. Tilavet eder. Yetlu aleyküm ayetina. Ayetlerimizi size okur diyor. Allah'ın ayetleri okuması. Sonra diyor ki nefsinizi tezkiye eder diyor. Sonra size kitap öğretir diyor. Sonra hikmet öğretir diyor. Sonra hikmetin de ötesindeki bilmediğiniz şeyleri öğretir diyor. 28 basamaklık bir dizaynda bakıyoruz şimdi tilavet nereye kadar geliyor? Allah-u Teala'nın 28 basamaklık din dizaynında kainatta bir tek din var. O din bütün peygamberlerin müşterek dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Hepsi de ya da o tek din sadece 28 tane basamak içerir. 4 tane 7 basamak Vel Asr suresi açıklama yapıyor. Vel Asr suresi mesela bir müteşabih ayetler dizisidir. Oraya tekrar dönelim. Şimdi buradaki müteşabihata beraberce bakalım. Size diyor Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Tilavet etmek okumak demek. İnsanların olayları yaşaması birinci basamak. Olayları değerlendirmesi ikinci basamak. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamak. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemesi üzerine Allah'ın o kişilerde ray mesfasını tecelli etmesi dördüncü basamak. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması Allah-u Teala'nın beşinci basamak. Kulaklardaki vakrayı alması altıncı basamak. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açması, küfür kelimesini dışarı alması, ekinneti dışarı alması, idraki önleyen müesseseyi kalbe ihbat koyması yedinci basamak. Kalbe ulaşması ve kişinin göğsüyle kalbinin arasına girmesi, göğüsten kalbe yol açması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sonra o kişinin huşu sahibi olması ve Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi. Mürşide ulaşan 12 tane ihsanla kişinin mürşidine ulaşması ve ulaştığı anda Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alması. Bunların hepsini 14 tane basamağı Allah-u Teala bir tilavet kelimesiyle anlatmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları öğretmese bir insanın bunları bilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bir tilavet kelimesi 14 tane basamak ihtiva ediyor. Kişinin gidip mürşidine tabi olduğu noktayı. Her biri ayrı bir ayetle sabit. Sonra sizin nefsinizi tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi
zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat, bu noktadan itibaren rahmetle fazla ve rahmetle salavat geçerli. Ondan evvel sadece rahmetle fazla var. Ve nefsin kalbine ulaşan rahmetle fazla ve rahmetle salavattan fazıllar, Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye eder deyince Allah Teala 14. basamaktan itibaren 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. basamaklar. Her %7 fazıl birikiminde nefsin kalbinde o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarını, 7 tane gök katını Tarık-ı Mustakim'i birer birer aşacaktır. Saf halinde yükseleceklerdir ruhlar. O ruhların arasında sizin de ruhunuz olacak. Ve yükselen ruhlar her %7'nin fazilet birikiminde, fazıl birikiminde 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Her biri nefs açısından birinci kat nefsi emmareyi ifade eder. İkinci kat nefsi devameyi ifade eder. Üçüncü kat nefsi mülkimeyi ifade eder. Dördüncü kat nefsi mutmainneyi ifade eder. Beşinci kat nefsi radiyeyi, altıncı kat nefsi mardiyeyi, yedinci katta nefsi tezkiyeyi ifade eder. %49 fazıl birikimi, daha evvel kalbe giren %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurların karanlıklara galebe çaldığı bir nokta. Nefsin tezkiye edildiği nokta. 21. basamak. 28 basamağın 21. basamağına geldiniz iki tane kelimeyle. Birisi tilavet, ikincisi de tezkiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, müteşabihat değil mi? Arkasında yatanları bütün kitabı size öğrettiği zaman yerlerine oturtabiliyorsunuz. Her söylediğiyle diğerleri arasında son derece mantıklı, her şeyi en mustakar şekilde, şaşmaz şekilde, yerli yerine cuk oturur şekilde Allah Teala öğretiyor. Ve müteşabih olan sistemler birer birer aydınlanıyor Allah'ın öğretisiyle. Sonra ne diyor Allah Teala? Kitabın öğretilmesi, talim edilmesi. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Muallim, talim eden, öğreten demek. Ve yuallim hükümül kitabe, size kitap öğretir. Kitap da 7 tane ruhtan oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhu söz konusu. Buradan itibaren velayet makamları başlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Bu 4 makam kitabın ruhunun öğretilmesidir.

Ve 21. basamağa geldiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ve tezkiye tamamlandı. Tezkiyeden sonraki safhadasınız. Ve bu o güne kadar size öğretilen kitabın lafzının ötesinde yeni bir çığırdır. Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Allah sizi veli kılıyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsi tezkiye olmuştur. Ulaşma bu sebeple gerçekleşmiştir. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına ve de arkasından da tasfiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Ne diyor Allah-u Teala bundan sonra? Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Tezkiye de tamam. Ondan sonra 22. basamak, 23. 24. 25. 26. 27. 28. basamaklar velayet makamları. 22. basamak, 21. basamaktan sonraki ilk basamak, birinci velayet makamı fenafillah. Allah'ın zatında ruhunuz yok oluyor. Sonra bekabillah, Allah size Allah'ın katında bir altın taht ihsan ediyor. Nimet olarak veriyor. Sonra üçüncü makam, züht makamı. Günün yarısından daha fazla zikre başlıyorsunuz. Ve artık dünyaya değil yakınlığınız, dünyadan çok Allah'a yakınsınız. Çünkü gününüzün her gün yarıdan fazlasını Allah'ı zikrederek, Allah'la meşgul olarak geçiriyorsunuz. Sonra dördüncü velayet makamı, muhsinler makamı, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Buraya kadar kitabın dört tane ruhun öğretilmesi. Bundan sonraki de ruhun öğretilmesi değil mi? Evet, ama artık hikmetin içinde öğretileceksiniz. Çünkü burada daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ve Allah-u Teala ve yualim hükmül hikmet diyor size. Hikmet öğretir diyor.

Öyleyse hikmete bakıyoruz. Ulul-Elbap makamı, hikmet makamı. Ulul-Elbap makamına ulaştığınız zaman orada 7 tane vasfın 4 tane vasıf sahibisiniz, 3 tane de sonuç sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple bütün afetleriniz yok olmuş durumda. Onun için Allah-u Teala sizi hikmet sahibi kılıyor. Üçüncü vasfınız, kalp gözünüz mutlak olarak açılıyor. Dördüncü vasfınız, kalp kulağınız mutlak olarak açılıyor. Bu dört tane vasıf şartı, üç tane sonuç şartı doğuruyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Üçüncüsü, ehli hikmet olmak. İşte hikmete ulaştınız. Burada Allah'a yakın bir noktadasınız. Onunla artık her zaman konuşmak imkanının sahibisiniz. Her zaman Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her zaman Allah size müteşabih ayetlerin sırlarını öğretecektir. Yeter ki siz ona layık olun. Ve hikmet, ulul-elbab makamı, ondan sonra gelen ihlas makamı, hikmetin birinci ve ikinci kademesi. Sonra salih makamının ilk dört kademesi de hikmetin devamı. Sonra beşinci kademe hikmetin ötesi. İşte bütün bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca her birini ayrı ayrı ayetlerle açıklamış. Bunları defalarca açıkladık. Bilgisayarımızı inceleyen herkes Vel-Asr suresi 1, 2, 3 ve 4. derslerde her biri birer saatlik açıklamalar ve o konudaki kitapları inceleyen herkes görür ki bu 28 basamak bütün boyutlarıyla Vel-Asr suresinde şekillenmiş. Öyleyse Vel-Asr suresi başlı başına bir müteşabih ayetlerin muhtevasıdır. Ve nasıl Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi 28 basamaklık bir bütünü içeriyorsa öğretim açısından Vel-Asr suresi de vasıf açısından aynı hüviyette bir müteşabih ayetler topluluğudur. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Yani üçüncü basamak ile yedinci basamak arasında olanlar, âmenû olanlar. Ve amelü salihat işleyenler, 14. basamağa ulaşıp da nefsi tezkiye edici, ameller işleyenler, nefs tezkiyesine ulaşanlar da hariç. İlk 7 basamağı amen olanlar olarak açıklamış. İkinci 7 basamağın 7. basamağı amen olanlar olarak açıklamış. 14. basamağı nefs tezkiyesine başlayanlar olarak açıklamış. Gerçekten 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Zikrin kalbe rahmet ve fazla taşıyıp fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi nefs tezkiyesini ifade ediyor. Sonra ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler diyor. İşte bir müteşabih ayet, tavsiye, herkes hakkı tavsiye eder. Ama burada Allah-u Teala
21. basamağa ulaşıp da ruhunu Allah'a ulaştırmış, bu olayı yaşamış, bitirmiş ve bu olaydan aldığı hazzı başkalarına anlatan insanlardan bahsediyor. Kendisinin hakka ulaşmasını başkalarına da anlatıp onları da bu güzelliği yaşatmak için gayret sarf eden bir insandan bahsediyor. Allah'ın, ruhun Allah'a ulaştığı noktayı işaret etmesi söz konusu. Ve tevasav bir sabr ve sabrı tavsiye etmek. Sabrı tavsiye etmek ta 28. basamağın 5. kademesini içerir. Allah Teala hatta 28. basamağın 7. kademesine kadar içerir. Çünkü Allah Teala bu sabrın sahiplerini devrin imamları olarak niteliyor. Peygamber olmayan devrin imamları, onlar veli resullerdir. Peygamberler biliyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Şeriat da son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim ile, Allah'ın ona indirdiği Kur'an-ı Kerim'le gelmiştir. Bütün dünya kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'le idare edilecektir. Şeriat oradaki şeriattır. Öyleyse burada Allah Teala peygamber olmayan bir ama huzur namazının imamı olan birilerinden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minkum minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Biz onlardan, insanlardan, resullerden imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sadece devrin imamı hidayete erdirebilir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı, yani sabır hasletinin bütünüyle nefsin kalbine yerleştiği nokta daha 26. basamaktır. Ulu'l-elbab olduğunuz anda, daimi zikre ulaştığınız anda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini fazıllara terk etmişlerdir. Sabırsızlık afetinin yerini sabır hasleti almıştır. Sabrın sahibi oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Başlangıcındasınız. Evet, nefsinizin kalbinde hiç sabırsızlık afeti kalmamış, sabır hasreti nefsinizin kalbini doldurmuş. Ama daha 19 kademe nefsinizin iç dünyası müzeyyen kılınacak Allah-u Teala tarafından. Ulu'l-elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 14 ve 5 mertebede salah makamında 19 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak o zaman sabrın sahibi olursunuz. Sabrın sahibi olmak ifadesi de görüyorsunuz ki aslında bir mütecabih müessese. Nefsinizin kalbindeki sabırsızlık afetinin bittiği, sabrın nefsinizin kalbini tamamen kapladığı yerde sabrın sahibi olamıyorsunuz. Bir eksiklik var. Kalbiniz müzeyyen olmamış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir açıdan ayrı bir hüviyet ortaya koyuyor Allah-u Teala. Her bir açıdan ayrı bir müteşabih nokta ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için diyor. Acaba ilmel yakin mi? Acaba aynel yakin mi? Acaba hakkul yakin mi?
aslında ilmel yakin 21. basamağa kadardır. 21. basamakla 24. basamak ikisinin arasında olabilir. İlmel yakinle aynel yakin arasında. Aynel yakin 26. basamakta başlar. 26, 27 ve 28. basamağın 4 kademesi. 28. basamağın 5., 6. ve 7. kademeleri hakkul yakindir. İşte gene bir müteşabih ayet. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için hakkul yakin kademesindeki bir yakından bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir sırlar kitabıdır. Ama Allah öğrettikçe sırların adım adım ufuklarının açıldığını, şeffaflaştığını, manalarını size birer birer teslim ettiklerini yaşayacaksınız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bizi bu ilmin sahibi kıldı. Bunları sizlere anlatmakla, öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi müteşabih ayetlerin de sırlarına vakıf kılmasını, hepinizi zülcenahin kılmasını, hem dünya mutluluğunun hem ahiret mutluluğunun zirvelerine sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte yeni bir gün, yeni bir konu ve yeniden beraberlik. Allah için, Allah yolunda, Allah'la birlikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar çok şükretsek azdır ki gene beraber kıldı Allah-u Teala bizleri. Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşabiliyorsunuz. Çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Konumuz tayyi mekan. Mekanın tayyi. Değiştirilmesi, mekandan mekana geçiş, bedenin değiştirilmesi. Konumuza üç vücudumuzla girelim. Üç tane vücudumuz var. Fizik vücudumuz, şu vücut. Bu vücudumuz bizim fizik vücudumuz. İkinci vücudumuz nefsimiz. Geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı nasıl ben size şu anda şu vücudumun içinden gözlerimle bakıyorsam, rüyanızda da nefsinizin gözleriyle görürsünüz. Nefsinizin vücudunu aklınız kullanır ve işte o nefsinizdir. Eğer bu alemde tayyi mekan halindeyseniz, bu alemdeki aynalardan birine bakıyorsanız rüyanızda, ne o aynaya dokunabilirsiniz, ne de o aynada kendinizi görebilirsiniz. Bu nasıl ayna dersiniz? Herkes görünüyor, ben görünmüyorum. Sevgili kardeşlerim, o aynada kendini görenler de sizi göremezler. Nefs tayyi mekanı öyle bir olgudur ki eğer bu alemdeyseniz, fizik vücudumuza ait olan zahiri alemdeyseniz ve nefs hüviyetindeyseniz, aynalar sizi göstermez. Aynalar da dahil olmak üzere duvarlar, her şey, insanlar sadece bir görüntüdür. Burada bu görüntülerden bir fizik olan mevcut olduğunu göreceksiniz. O sadece sizin vücudunuz. Çünkü orası sizin mekanınız ve fizik vücudunuz sizin için içine girdiğiniz zaman Allah'ın size gösterdiği yoldan fizik vücudunuzun içine girdiğiniz zaman fizik bir dünyanın başka bir açıdan görüşüne sahip olacaksınız. O noktadan itibaren

seva etmiş, dizayn etmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik. Kat haleknel insani min sansalin min hameyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Ruhumuzu ise üfürmüş. Ve nefa fihi ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Halk etme fiili fizik vücudumuz için kullanılıyor. Seva etme fiili nefsimiz için kullanılıyor. Üfürme fiili, nefretme fiili de ruhumuz için kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dini bildiğini zannedenler, böyle olduğunu düşünenler size sadece iki vücudunuzdan bahsedeceklerdir. İnsanın bir ruhu vardır, bir de fizik vücudu vardır diyeceklerdir. Ve nefsle ruhu aynı kefeye koymaya kalkacaklardır. Ama aslında aralarında çok büyük farklılık var. Nefsiniz fizik vücudunuzla beraber yaşar. Fizik vücudunuz bayılmadıkça, uyumadıkça, ölmedikçe fizik vücudunuzu nefsiniz terk edemez. Ruhunuz da fizik vücudunuzla beraber yaşar ama dilediği an fizik vücudunuzu terk etmek imkanınız sahibidir. Nefs tayi mekanında zemin katı yaşayabilirsiniz. Bütün yıldızlar alemi zemin katı ifade eder. Ruh tayi mekanında ruhunuzun gök katlarına çıkabildiğini göreceksiniz. Nefsiniz hesaba çekilir fizik vücudunuzla birlikte. Cennete de cehenneme de gidebilir. Ya cennete gidecektir ya da cehenneme gidecektir fizik vücudunuzla birlikte. Azaplanmak nefsinizin de yaşayacağı bir olaydır. Veya cennette keyif sürmek. O da fizik vücudunuzla beraber nefsinizin bir muhtevasıdır. Ruhunuz hesaba çekilmez. Ruhunuz cennete veya cehenneme gitmez. O sadece Allah'a döner. Allah'ın zatında yok olur. Size verilen bir emanettir. Ruhunuz değişmez. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Aynı hüviyetini devam ettirecektir. Ama nefsiniz değişmek mecburiyetindedir. Ruhun özelliğine ulaşmak mecburiyetindedir. Bu bir zorunluluktur nefsiniz için. Bu varsa kamil insan olabilirsiniz. Nefsiniz ruh hüviyetine ne kadar dönüşmüşse o kadar kemalet derecelerinde ilerlemişsinizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerinizde ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanı, fizik vücut tayi mekanı üç ayrı unsurdur. Üç ayrı vücudunuz, üç ayrı aleme aittir. Biliyorsunuz Allah-u Teala altı günde altı tane alem yarattı. Altı yövmde, altı zaman parçasında Allah'a göre bir gün bu dünyada bin yıla eşit. Zaman parçalarını hesaba kattığınız zaman miktarı 50.000 yıl olan, miktarı 1.000 yıl olan, miktarı 10.000 yıl olan yollardan bahsediyor Allah-u Teala. Ayrı ayrı zaman parçaları söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudunuz bu içinde bulunduğumuz dünyayı da içine alan bir zahiri alemin bir

parçasıdır. Zahiri alemde geçerlidir gözleriniz. Zahiri alemi görebilir sadece. Diğer beş aleme ait olan bütün faktörler, her şey sizin fizik vücudunuza göre kara maddedir. Yani yok sayabileceğiniz ama aslında var olan, size hiçbir şekilde tesiri olmayacak olan başka alemler, iç içe alemler. Aynı mekanda, aynı koordinatlarda altı tane alem iç içe mevcuttur. Ve tabiatıyla altı grup yaratık da söz konusudur. İnsan, zahiri alemin, bu alemin bir parçasıdır. Nefsiniz, zahiri alemin berzah alemi için geçerlidir. O alemde fiziktir. Fizik alemimizde, bu dünyada fizik değildir. Cinlerin yaşamakta olduğu aleme gayb alemi diyoruz. Aslında zahir alemi dışındaki bütün alemler gayb adını alır. Baş gözlerimizde, baş kulaklarımızda bilmediğimiz, görmediğimiz, duymadığımız ayrı ayrı alemler. Ama hepsi kendi fiziklerinde, kendi alemlerinde fiziktir. Bütün alemlerin adı gayb alemi olmakla beraber biz tanıtıcı bir hüviyet kazansın dileğiyle gayb alemi için cinlerin alemi diyoruz. Nefsimiz bu içinde bulunduğumuz zahiri alemin berzah aleminin varlığıdır. Yani öldüğümüz zaman nefsimiz bizden ayrılacaktır. Berzah aleminde yaşamaya başlayacaktır. İç içe alemlerden ikincisine geçecektir. Ve biz insanların normal standartlarda görebileceğimiz bu iki alem söz konusudur. Ruhumuz emr alemine aittir. Allah'a kadar uzanan Sırat-ı Müstakim isimli bir yol, yedi tane gök katını aşarak yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer, Sitret-ül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu yolculuğu Sırat-ı Müstakim denilen bir yol üzerinde yapar. Sırat-ı Müstakim'in birinci katından evvelki bütün ...250 milyar galaksi, bu her galaksinin içindeki 250 milyar yıldızdan bahsediyor astronomlar. Böyle bir dizaynda o bütün o yıldızların sonrasında birinci gök katı gelir. Sırat-ı Müstakim'in birinci katı. Ondan sonra daha yukarıda ikinci gök katı, daha yukarıda üçüncü gök katı, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları ve Allah'ın zatına ulaşma. Bütün bu katlar emr aleminin parçalarıdır ve ruhunuz emr aleminin malıdır. Ruh Rabbinin emrindendir diyor Allah Teala. Sana diyor ruhu sorarlar. De ki onun hakkında pek az bilgi verilmiştir size. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki bir insanın üç vücudu var. Üçü de ayrı ayrı alemlere ait. Zahiri aleme ait olan fizik vücudunuz, zahiri alemin berzah alemine ait olan nefsiniz, emr alemine ait olan ruhunuz. Gayb alemine ait olanlar cinler. Onun karşıtı gayb aleminin berzah alemi cinlerin nefsleri için. Bir de emr aleminin zıttı olan zulmani alem var. Oradakiler şeytanlar, zulmani varlıklar. Böylece
altı tane alem iç içe. Aynı koordinatlarda altı tane alem var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhteva söz konusu. Allah'ım bütün güzellikleri sizler için. Her şey en güzel standartlarda yaratılmış. Her gece uykuya girdiğiniz zaman nefsiniz vücudunuzu normal standartlarda terk eder. Ve vücudunuzdan ayrılırsınız. Bu ayrılmayı idrak etmenizi Allah Teala normal standartlarda istemiyor. Onun için uyku haline geçerken bu aleme ait olan her şeyi unutarak geçersiniz. Ve şuurunuzun tekrar kazanılacağı yer, nefsinizin gittiği yerden geri dönerek fizik vücudunuza girdiği andır. Genel olarak geçmiş olan her şey unutulur. Rüyayı fizik aleminde, fizik vücudunuzun yaşadığı şekilde yaşayabildiğiniz gün nefs tayin mekanını gerçekleştirmiş olacaksınız. Bir başka ifadeyle şuurunuzu kaybetmeden fizik vücudunuzdan nefsinizin çıkma olayını yaşayabildiğiniz gün nefs tay mekanını gerçekleştirdiniz demektir. Aslında bu aşamayı atlayıp rüyadayken rüyada olduğunuzun farkına varmanız halinde de nefs tay mekanını yaşayabilirsiniz. Allah'ın yolunda olanlar hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar mutlaka şeytanın tay mekan sırasındaki negatif etkilerinden korunurlar. Yol bunun için mürşide ihtiyaç gösterir. Mürşit bir koruyucudur. Şeytanın nefs tayin mekanı yapan herkese saldırısı olur. Onlar başlarının ortasında kocaman bir daire içindeki bir alanda şeytanın saldırısına maruz kalırlar. Zülmani ilimlerle meşgul olanlar bunu çok iyi bilirler. Onun için hayatlarını şeytanın onları dövmesinin önüne geçmek üzerine çalışmalarla geçirirler. Ne yaparız da acaba şeytan bize o bölgeye bir zarar vermeden zülmani tayin mekanı yaparız diye düşünürler. Ama hiçbir koruyucuları yoktur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşitlerden bahsederken mürşitler diyor, veli mürşitler diyor. Sonra koruyucular diyor. Sonra yardımcılar diyor. Hep aynı kişileri ifade ediyor mürşitler. Niçin koruyucu, niçin yardımcı? Tayyi mekan oluşurken yardım ettikleri için yardımcılar. Kim tasavvufa girmişse, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorsa, o kişi tayyi mekan yaptığı zaman görür ki bunu şuurlu olarak gerçekleştirdiği an görür ki mürşidi oradadır, kendisiyle beraberdir. Devrin imamının binlerce ruhu her bir tay mekan olayında
hazır bulunur. Tabi olanların hepsinin ölümlerinde mutlaka hazır bulunur. Bir kısmı ölmek üzereyken geri döndükleri zaman sahneyi bütün boyutlarıyla hatırlarlar. Onun orada olduğundan emin olarak anlatırlar etraflarındaki kişilere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamı bütün mürşitlerin mürşididir. Ve her tay mekan olayında onun bir ruhu mutlaka bu işi yapacak olan kişiyle beraberdir. O kişinin nefsi vücuttan çıkarken de gittiği her yerde de dönüşünde tekrar vücuda girerken de gerçek anlamda bir koruma halindedir. Şeytan Allah'ın yolunda girenlerin tayyi mekanına hiçbir şekilde etki yapamaz. Ve onların hiçbir yerine hiçbir şekilde zarar veremez. Onlar muhafaza altındadırlar. Bu sebeple Allah-u Teala başlarının üzerine gelen devrin imamının ruhuna muhafız diyor. Onların diyor, başlarının üzerinde önden arkaya uzanan iki ellerin arasındaki bir zemin içerisinde bir hüviyette başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor. Onun bir ruh olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de size ruh verenler gelecek diyor. Yani başlarının üzerine, başlarınızın üzerine ruhunu gönderecek olan her devrin imamları gelecek diyor. Her devirde bir imam mutlaka vazifelidir. O öldüğü zaman yeni bir kişi devrin imamlığı görevini hayatta olanlardan birisi mutlaka deruhte edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zülmani yolla Rabbani yolun büyük bir farklılığı söz konusu. Tayyi mekan olayında Allah'ın yolunda olanların hepsi koruma altındadırlar. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Onlar emin ellerde muhafaza altında yaparlar çıkışların. Bu ilgi çekici olayı yaşamak isteyen herkese Allah'ın yolları açıktır. Şuurunuzun kaybolduğu bir devreyi yaşadığınız için nasıl vücudunuzdan ayrıldığınızı normal standartlar içinde hiç hatırlayamazsınız. Ancak tayin mekan çalışmaları devamlı bir şekilde sürerse bu olay Allah'ın yolcuları tarafından yaşanır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zulmani yolculuk yapanlar, buna astral travel diyorlar, yalnız nefs tayyi mekanı yapabilirler, ne fizik vücut tayyi mekanı, ne ruh tayyi mekanı yapamazlar. Çünkü onu yapabilmeleri için Allah'ın evliyası olmaları lazım. Böyle bir şeyse onlar için imkansız. Ama sizler için bütün kapılar açık. Öyleyse bir geçiş olayı. Mutlaka Allah'ın unutturduğu, Allah'ın koyduğu kanunların unutturduğu bir geçiş olayı. Nefs adı verilen ikinci vücudunuzun fizik vücut adı verilen birinci vücudunuzdan ayrılması her gece gerçekleşir.
her gece iki tane şuur olayı yaşarsınız. Bir, bu alemdesiniz, uykuya dalmak üzeresiniz, onu hatırlarsınız. İki, nefsinizle aklınız kumanda ediyor. Artık siz fizik vücudunuzun şuuruyla bu beynin muhafaza kabiliyeti içerisinde bunu hatırlamak imkanının sahibi değilsiniz. Ancak Allah-u Teala size müsaade ettiği zaman hatırlayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, o güzellikleri yaşayabilmek hepinizin elinde. Ancak belli bir yerden sonra iki alemi birleştireceksiniz. O zaman şu dünyadaki uykuya dalmadan evvelki noktaya kadar hangi şuurun sahibiyseniz, fizik vücudunuzun zahiri alem şuuru, öbür tarafa geçtikten sonra nefsinize, aklınızın nefsinize kumanda etmesiyle onu kullanmaya başladığı anda oranın şuuru birbirinin devamı olacaktır. İkisini de hatırlayacaksınız. Sonra ansızın diğer alemdeyken ya da nefs tay mekanı yaparken ansızın şiddetle çekildiğinizi, göklere doğru yükseldiğinizi yaşayacaksınız. Ve ansızın fizik vücudunuzun yanında bulacaksınız kendinizi. Sonra da onun içinde. O zaman Allah'a olan hayranlığınız büyüyecek. Çünkü normal standartlarda uyuduğunuz zaman hiçbir şey hatırlamazsınız. Nefsiniz vücudunuzdan ayrılır, gider. Ondan sonra rüyada yaşarsınız. Ama iki defa ışık duvarını geçeceksiniz. Bir, giderken hangi gezegene giderseniz gidin, mutlaka ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Çünkü yolculuğunuz mutlaka ışık hızının ötesinde bir hızla gerçekleşir. Dönüşünüz mü? Dönüşte de aynı hızı kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve otomatik sistemleri Allah-u Teala'nın sizi bir anda fizik vücudunuzun içine sokar. Ne demek istiyorum? Eğer tay mekan olayını yaşıyorsanız, İlk defa yaşadığınızda fizik vücudunuzun içine girmekte biraz zorlanacaksınız. O zaman Allah'a karşı hayranlığınız artacak. Onun otomatik sistemlerinin nasıl hızla çalıştığını o zaman mukayese edebileceksiniz. Yetkiler size verildiği zaman nasıl acemice davrandığınızı göreceksiniz, nasıl uğraştığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum, Allah'ın yolunda olanlar mutlak bir muhafaza altındadırlar. Şeytanın yolunda olanlar bu muhafazadan yoksundurlar. Her an bir darbe yemeleri kuvvetli, çok kuvvetli bir ihtimaldir. Bunun için bu zulmani ilimlerle meşgul olanlar devamlı çözümler ararlar. Şeytanın kendilerini dövmesine, beyinlerini yumruklamasına, oradan kendilerine saldırıya geçmesine her zaman maruz dururlar. Ve bunu söylemekten de hep kaçarlar. İnsanlar onların yanlarına gelmeyecek diye. Zulmani etkilerin altında olanlar kendi kültürlerine okültizm diyorlar.
Okültizm, zulmani yolun yolcularının kullandığı müşterek attır. Bu insanlar bugün, dün, evvelki gün, geçmiş bütün devirlerde şeytana tapanların bir devamıdır. İnsanlar dilediklerini yapmakta serbestler. Nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Biz Allah'ın dostlarıyla konuşuyoruz. Başkalarının yaptıkları da bizi alakadar etmez. Ama ikaz etmek o vazifemiz. Sevgili kardeşlerim, şu anda kainat üzerinde iblisin en çok düşman olduğu kişi biziz. Bu ona göre insanların bilmemesi lazım gelen şeyleri sizlere aktardığımız için. Ama o da biliyor ki o bize hiçbir şey yapamaz. Sadece mağlup olup susmak mecburiyetindedir. Şimdi beraber hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz. O tevekkülün en üst boyutunda Allah'a en çok tevekkül eden yaşar. Ve şeytan onun elinde sadece bir vasıtadır. Bir gazoz ağacıdır. Bir oyuncaktır. Hiçbir istikamette ona bir tesir etmesi söz konusu olmaz. Ama o melanetlerini yapmak için devamlı gayret içindedir. Her gayretinin sonunda mutlaka mağlup olmak mecburiyetindedir. Bu onu hasretinden çatlatır. Ama yapabileceği hiçbir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn. O bu aleme ait olan şuurunuzla ya da fizik vücudunuza ait olan şuurunuzla nefsinize ait olan şuurunuzun kesişme noktasında bir bilinmeyenle karşılaşacaksınız. Hiçbir zaman normal standartlarda onu hatırlayamazsınız. Nasıl bu iş oluyor? Hiçbir zaman normal standartlarda hatırlayamazsınız. Bu da Allah'ın sırrı. Ama gayret ederseniz orada nefs-i mekanını yaptığınız zaman orada devrin imamını yanınızda bulacaksınız. Zülmani tayin mekan yapanlara söylemiyoruz. Onlar her zaman şeytanı yanlarında bulurlar. Ama kim Allah'ın yolunda tayin mekan yetkisinin sahibi kılınmışsa o her zaman muhafaza altındadır. Mutlaka korunur. Şeytandan hiçbir korkusu olmayacaktır. Hiçbir vasıtaya da ihtiyacı yoktur korunmak için. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde şeytanın büyüsünün ve hüddamının zulmani ilimlerinin Allah izin vermedikçe size zarar vermesi mümkün değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki nefslerinizi tezkiye etmek hepinizin üzerine borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Neden veremezler? Çünkü başınızın üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır. Her zaman oradadır. Kime tabi olursanız olun, başınızın üzerinde tabi olduğunuz kişinin değil,
devrin imamının ruhu oluşur. O bir nimettir. Âl-i İmran 164. Onların başlarının üzerine diyor Allah Teala, müminlerin başlarının üzerine nimet olsunlar diye Resul bahsederiz diyor. O Resul, devrin imamı olan Resul'dür. Fatiha suresinde o sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah Teala. İşte o nimet. O nimet devrin imamıdır. Kim tabi olmuşsa onun başının üzerinde mutlaka hazır vaziyette bekler. İşte nefs sayı mekanı gerçekleştiği zaman iki alternatifli bir yaşama hüviyetiniz olur. Bir, bu alemdesiniz. Tayin mekan oldunuz ama berzah alemine gitmediniz. Zahiri alemdesiniz. O zaman etrafınızdaki her şey sizin için dokunulmazdır. Sadece görüntüden ibarettir. Bunun bir tek istisnası var. İçine girmeye başladığınız andan itibaren fizik vücudunuz sizin için fiziktir. Ve yanına yaklaştığınız zaman korkunç bir çekim gücünün sizi kendisine çektiğini göreceksiniz. Fizik vücudunuz muhteşem bir çekim gücünün sahibidir. Ancak ölümle bütün elektrik alanları üretim yapamadığı için mitokondriler, elektrik üretimi durmuştur. Manyetik alanlar da elektromanyetik alan olduğu için manyetik alanlar da sona erer. Fizik vücudunuz nefsinizi de ruhunuzu da kendine çekemez. Eğer ruhunuz fizik vücudunuzdaysa, zaten gitmişse çekmesi de söz konusu olmaz. O zaman ölüm anında bu gerçekleşir. Fizik vücudunuz artık sizi çekemez. Fizik vücudunuzun içinde ruhunuz varsa onu da çekemez. İkisi de sigara dumanı hüviyetinde vücudunuzdan ayrılırlar. Nefsiniz de ruhunuz da üzerinizde şekillenmeden evvel gerçek anlamda bir sigara dumanı hüviyetindedir. Ve 50 wattlık bir lambayı örtebilecek olan bir hüviyet taşırlar. Şekillendikleri zaman sizin aynınızı oluştururlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte nefs tayin mekanı yapmaya başladığınız zaman başınızdan yukarıya doğru nefsiniz ayrılacaktır. Önce sizden bir şeylerin ayrıldığını hissedersiniz. Ama uykuya daldığınızdan itibaren hiçbir şey hissetmezsiniz artık. Fizik vücudunuzun hissetme standartları içinde artık siz yoksunuz. Ama eğer söylediğim gibi bu alemin şuuruyla, fizik vücudunuzun şuuruyla nefsinizin şuurunu birleştiren noktaya ulaşmışsanız, o zaman çıkışınızı da yaşarsınız. O zaman o aynı yerde aynı olayı yaşayacaksınız. Yazıları göreceksiniz. Hep aynı yer söz konusudur. Sonra uçabildiğinizi göreceksiniz. Bu alemdesiniz. Zahiri alemdesiniz. Çünkü aynı odada gözlerinizi açarsınız, nefsinizin gözlerini. Ve etraf farklı bir aydınlıktadır. Duvar zannettiğiniz şeyin aslında sadece bir görüntü olduğunu yaşayacaksınız. Duvardan dışarı çıkabilirsiniz. Zahiri alemdeyseniz hiçbir şeye dokunamazsınız.
Hiçbir nesne sizin için görüntünün dışında bir şey ifade etmez. Tek istisna sizin fizik vücudunuzdur ve onun çekim gücüdür. Hiç kimse sizi göremez. Hiç kimse sizi göremeyeceği için kendi civarınızda bir yerlerde sırrını görebileceğiniz insanların bulunduğu yerde Allah-u Teala size bu yetkiyi vermeyecektir. Sizden emin olduğu noktaya kadar. Sır saklamasını öğrenmek mecburiyetindesiniz. Hangi şartların içinde olursa olsun Allah-u Teala gördüklerinizi söylemenize müsaade etmez. Sevgili öğrenciler, eğer berzah alemine giderseniz o zaman enteresan şeyler yaşayacaksınız. Çünkü sizden evvel ölmüş olanların hepsini orada görebilirsiniz. Anneniz, babanız, dedeniz, kimler rahmetli olmuşsa hepsi oradalar. Ve her biriyle beraber olabilirsiniz. Oraya sonsuz hızla ulaşacaksınız. Berzah aleminin farklılıklarını yaşayacaksınız. Burada beraber olanlar orada da beraber. Burada nasıl şehirler varsa, uçaklar varsa, trenler varsa, akarsular varsa, denizler varsa her şey orada da var. Ama farklılıkları kesin olarak tespit edeceksiniz. Orada kimse ölemez. Orada zamanın evveline ve geleceğine ulaşmak mümkündür. Çok yaşlı olarak görebilirsiniz bazı insanları orada, dünyada gördüğünüzden daha yaşlı veya çok daha genç olarak, hatta çocuk olarak görebilirsiniz. Bir başka rüyanızda da sizden daha yaşlı olarak görebilirsiniz. Her zaman berzah alemi bir değişiklikler alemidir. Ama öldü diye düşündüğünüz, artık onu kaybettik diye düşündüğünüz hiçbir şey kaybolmamıştır. Hiçbirisi ölmemiştir. Orada yaşamaya devam ederler. Her türlü suali onlara sorabilirsiniz. Kucaklayın. O rahmetli olan yakınınızdır. O olduğundan hiç şüphe edemezsiniz. Çünkü sorduğunuz bütün suallere dünya üzerinde onunla beraber yaşadığınız her olayda ondan bilgileri alabilirsiniz. %100 hakikati söyler. Onun için diyoruz ki yakınları ölen sevgili kardeşlerim üzülmeyin. Onlar ölmediler. Yaşamaya devam ediyorlar. O yaşantılarının devamında başka bir alemde, berzah aleminde ama yaşıyorlar. Kıyamet günü tekrar fizik vücutlarına geri dönecekler. Ve sonsuz hayata fizik vücutlarınızın, o zaman canlanan fizik vücutlarınızla zaten o güne kadar canlı olan nefsleriniz beraber girecekler. Hem de hepsi aynı yaşta. Sevgili kardeşlerim, berzah aleminde her şey fiziktir. Oradakiler de bir bardak suyu elinize aldığınız zaman bardağı tutarsınız, içinde su vardır. İçersiniz, su içiyorsunuz. O rahmetliyi kucakladığınız zaman kollarınızın arasında bir vücut vardır. Konuşan, sizin gibi gören, her sualinize cevap veren, hatırladığınız bütün hatıraları beraberce bir defa daha yaşayacağınız insanlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey kaybolmamıştır.
Her şey yerlerinde duruyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Onlar ölmediler. Nefs olarak yaşıyorlar. Fizik vücutları öldü. Ama kıyamet günü zaman geri döndüğünde, onun hayatta olduğu güne geri geldiği an, onlar tekrar hayatta olacaklar fizik vücutlar olarak. İşte böyle. Nefsiniz bir başka alemde, berzah aleminde, fizik standartlarda yaşar. Hatırlayasınız diye söylüyorum. Eğer şartlar fizikse, berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olanlarla berabersiniz. Bazen buradan gitmiş olanlarla da karşılaşabilirsiniz. O zaman farklı olaylar yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tayi mekan sadece nefsinizin tayi mekanı değil, ruh tayi mekanı da var. Kim iradesini Allah'a teslim etmişse, irşat makamını Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin olunmuşsa, onun başının üzerinde mutlaka kendi ruhu, ruh tayi mekanı yapması için ona teslim edilir. Her zaman yaşanan bir olay değildir. Nadiren tahakkuk eder. Ama ruh tayi mekanı, aklınızın fizik vücudunuzdan sonra uykuya daldığınızda ruhunuza kumanda etmesiyle başlar. Ruh farklı bir unsurdur. Nefsinizle zahiri alemi aşamazsınız. Ama ruhunuzla aşabilirsiniz. Nefsiniz fizik alemde hiçbir zaman görünmez. Ama ruhunuz görünmeyi dilerse görünür. Üstelik de gittiği yerde fizik vücudunuzun standartlarında herkes tarafından görüneceği için fizik vücudunuz neler yapıyorsa her şeyi yapabilmek imkanı vardır. Fizik vücudunuza bazen aklınız, bazen de affedersiniz ruhunuza, ruh tayi mekanı yaptığınız zaman aklınız kumanda eder. Ama o noktada Allah'ın da kumanda etmesi mümkündür. O zaman farklı olaylar yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ruha öyle bir özellik vermiştir ki, ruh 6 elektrondan oluşan, 6 enerji küresinden oluşan elektron devir sayısını her an değiştirmek imkanına sahiptir. Yani dilediği zaman dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği zaman dilediği alemde fiziğin ötesine geçebilir. Görünür veya görünmez. Ve kontrol ruhunuzun elindedir. Ama nefsiniz fizik alemde kimse tarafından görülemez. Berzah aleminde fizik olabilir sadece. Ruh her alemde fizik olmak imkanının sahibidir. Nefsiniz fizik alemde görülmez. Ruhunuz fizik alemde görünür veya görünmez. Cinlerin aleminde fizik olabilir, fiziğin ötesine geçebilir. Emr aleminde fizik olabilir, fiziğin ötesine geçebilir. Zülmani alemde fizik olabilir, fiziğin ötesine geçebilir. Öyleyse farklı iki tane yapıdan bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruh tayi mekanı nadir insanların yaşayabildiği bir olaydır. Bunun ötesi mi? Bunun ötesi fizik vücut tayi mekanıdır. Yani ruhunuzun fizik vücudunuzu elektron devir sayısını
fizik vücudunuzun iki katı yaparak kontrolü altına alma noktasıdır. Burada farklı bir olay yaşarsınız. Fizik vücudunuz ruhunuzla beraber gider. Fizik vücut tayin mekanında tayin mekanı yapan gene ruhunuzdur. Ruhunuz fizik vücudunuza örtü olur ve fizik vücudunuzu dış çeperi kapladığı için, affedersiniz, ruhunuz dış çeperi kapladığı için, ruh da baş gözleriyle görülemeyeceği için fizik vücudunuz onun içinde kaldığı cihetle fizik vücudunuz da görünmez olur. Ruhunuzla beraber fizik vücut ve ruh beraberliğinde bir yerlere gitmek söz konusu olur. Orada ayrılma olursa ruhunuz tekrar görünmez olacaktır. Fizik vücudunuz orada görünecektir. Ve ait olduğunuz yere geri dönmeniz için ruhunuzun tekrar fizik vücudunuza örtü olması gerekir. Her yerde ayrılmak, her yerde beraber olmak söz konusudur ve mümkündür. Fizik vücut tayin mekanı yapanlar için hiçbir alemde duvarlar bir şey ifade etmez. Ruh için ifade etmediği cihetle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruh tayin mekanının ve fizik vücut tayin mekanının bir beraber olduğu nokta var. Ya da özel bir durumu söz konusu. Fizik vücudunuz ait olduğu yerde normal standartlarda yaşarken ruhunuz bir başka ülkede aynı standartlarda orada devamlı başka insanlarla bir arada olur. Bu olay genellikle hac farizelerinde gerçekleşir. Bir süre sonra o insanlar sizi ziyarete gelirler. Bulunduğunuz yerde hiçbir zaman farkına varmamışlardır. Ruhunuzla beraber olduklarını siz olarak düşünürler olayı. Oysa ki bir tanesi, yani fizik vücut, kendi ülkesinde normal standartlarda yaşamaya devam eder. Ruh ise bu Allah'ın başının üzerine koyduğu o ikinci özel ruh, o alemde hangi aleme gitmişse orada, hangi ülkeye gitmişse orada yaşar. Belki hac mevsimi boyunca oradadır ve herkesle konuşur, temas eder ve adres verir. İnsanlar geldikleri zaman haçtan sonra oraya, o ülkede onunla o evvelce yaşadıkları olayları anlatırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tayin mekan konusunda söylenecek çok şey var. Ama bu noktada bu konu inşallah bu derste tamamlanıyor. Sizlerle beraber olmak bir büyük zevk. Bu büyük zevkin muhtevası, arkası hep güzelliklerle dolu bir muhteşem olay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi Yüce Rabbimizin cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhi ve sellem.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

mutluluk Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini?

0: da hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim yedi sabah dört teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resullerin hidayetle gelmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman olduğu gibi konferanslarımızın merkezinde ezeli ve ebedi tek dinin yegane kaynağı son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde Resullere baktığımız zaman karşımıza hemen bir slaytımız çıkıyor. Varlıklar aleminde, evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi melek resuller emr aleminde Allah'ın yarattığı kullarıdır. Cin resuller gayb aleminde ve insan resulleri de zahiri alemde görevlidirler. Allah Teala 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemin 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemin içerisinde Allah Teala nebi resuller ve ayetlerde veli resullerden bahsediyor. Nebi resullerle veli resuller arasındaki 10 tane birbirinden farklı özelliğe baktığımız zaman ayetlerde karşımıza bir hakikat çıkıyor ki Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor ve nebi resuller arasında fetret dönemi var. Yani nebi resuller olmadığı dönem, geçtiği ayetleri de görüyoruz. Ali İmran 81, Maide 19. Nebi resullerin olduğu zaman dilim içerisinde birden fazla nebi resul yoktur. Bütün nebi resuller aynı soydan gelirler ve sadece nebi resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği nebi resuller insanlardan seçilir. Nebi resullerin 5 görevine karşılık veli resullerin 4 görevi, nebi resuller asaleten devrin imamı, veli resuller vekaleten, nebi resuller asaleten şefaat yetisine sahip, veli resuller vekaleten ve son nebi, nebire sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ama kıyamete kadar

0: da Resuller hep ardı arkası kesilmeksizin devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hiçbir kavim yoktur ki o kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala Resul tayin etmesin. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi, bir boşluk dönemi yok. Veli Resulleri Allah Teala ard arda gönderiyor. Fetret dönemi yok. Müminin 44'te biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Veli Resuller, Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Ve Veli Resullerin Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi 4 görevi var. Ama bu Veli Resullerden bir tanesi vekaleten devrin imamı seçilecekse Allah Teala 15. görevi de ona veriyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah Teala hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. İşte Resuller slaytımıza baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala ister Nebi Resul olsun ister Veli Resul olsun, Nebi Resullerin yaşadığı dönemde de her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Veli Resuller var. Bu 4, bu değil. Nisa 165'te başlayan slaytımıza baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Onları müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra uyaran ve müjdeleyen Resul gelmedi diye mazerette bulunmasınlar. Hiçbir Resulümüz yoktur ki onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlerden, kavimlerden Resuller tayin ettik. Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Resuller vazifeli kıldık. Evet, tekrar ediyoruz. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tayin ettiği veli Resuller tağuta kul olmaktan iştinab etsinler ve Allah'a kul olsunlar diye. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Ve Taha 134'te Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bu ayetlerin lisasına baktığımız zaman Allah Teala'nın Nebi Resullere verdiği 5 görev Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti. Her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın size 7 katlık bir sarayı vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu misale benzer şekilde bodrum katı ayetlerin tilavetiyle gerçekleşiyor, başlıyor. Ve ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Nebi Resullere, Veli Resullere veriyor. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, onların birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bir slaytımız var, ayetlerin tilavetini, görevini Resuller yapar. Ona da bakacak olursak, o zaman, evet, şu anda gördüğünüz gibi ekranda, Bakara 129'da ayetleri tilavet edecek, açıklayacak olan Allah'ın Resulüdür. Bakara 121'de ayetlerimizi size tilavet etsin, açıklasın diye. Ali İmran 164'te ayetleri tilavet eder. Tilavet eder. Cuma 2'de onun ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okur. Ve İbrahim 4'te biz onu kendi kavmin lisanıyla gönderdi ki ayetleri tilavet etsin, açıklasın diye. Yunus 47'de her ümmetin bir resulü vardır. Yani her kavmin bir resulü vardır. Ve li kulli ümmetin resul fe izâ câ resulüm kudiye beynemul kıstî. Onlar arasında adaletle hükmolunur. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bütün zaman parçalarında Allah'ın dinini insanlara öğretmekle vazifeli olan Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi resuller, onların olmadığı dönemlerde de kavimlerin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri tilavet eden, açıklayan veli resuller vardır. Ve bütün bu veli resuller hidayetle vazifeli kılınıyor. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi kesinlikle mutluluktur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak, bütün kutsal kitaplardaki şeriat tektir. Nuh aleyhisselamın şeriatı, İbrahim aleyhisselamın şeriatı, Musa aleyhisselamın şeriatı, İsa aleyhisselamın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Bu şeriat muhtevasına 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safa 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi din 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid dini yaşayan insanların tek cemaati oluşturmasıdır. Ve teslim ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Şura 13'e baktığımız zaman Allah Teala'nın emri ve akimü dine, dini ikame edin, ayakta hayatta tutun, dinde fırkalara ayrılmayın. İşte Yahudiler 71 fırkaya, fırka-i naci hariç 70'i cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, fırka-i naci hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. Yani her devirde Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki dini yaşayan tek fırka fırka-i naciyedir. Onlar kurtuluştadır. Geri kalanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yani şirkte olanlardır. Allah-u Teala Rum 30'da ezeli ve ebedi tek dinin olduğunu buyuruyor. Ve bu tek dinin yaşanabilmesi Rum 31'de Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Münibineyle'yi ona yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Namaz kılın, sakın müşriklerden olmayın. Kimdir o müşrikler? Rum 32'de onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dinin esası, üç esas üzerine Allah tektir, vahdet akidesi, tevhid, tek cemaati oluşturmaktır ve teslim, ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi diye, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi ve bütün Resuller, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her kavmin içerisinde Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı elçilerin hepsi bu tek dini insanlara öğretiyor. Evvela onlar öğreniyorlar Allah'tan ve daha sonra Allah'ın emriyle öğretiyorlar. Evet, Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, her devirde Mutlak surette Allah'ın Resulleri hidayette geliyor mu? Evet. Nitekim insanlar, bu dünya hayatını yaşayan insanlar sonunda ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. İşte cehenneme giden insanlar, ki ağırlıkta her dönemdeki insanlar ağırlıkta cehenneme gidecek olanlardır. Yani dinde fırkalara ayrılanlardır. Özellikle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak, لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُونَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Cehennemi insan ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. İşte sevgili kardeşlerim, Resullerin getirdiği hidayete muhatap olduktan sonra hidayeti dilemeyenler. Demek ki bütün Resuller hidayette geliyor ve hidayeti kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti açıklıyorlar. Adem Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Nuh Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Musa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İbrahim Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İsa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 7 safa hidayeti açıklamış. Bu 7 safa hidayetin muhtevasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte elimizde mevcut olan 4 kutsal kitaba göre bakacak olursak 7 safayı şöyle açıklayabiliriz. Resullerin açıkladığı 7 sefa. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakıyoruz. İbrahim, Davud Aleyhisselam'ın şeriatında, Zebur'da. Evet, Zebur'da ve İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ve Peygamber Efendimiz'in şeriatında. Birinci sefa Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayeti. İkinci sefa. Mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü sefa ruhun Allah'a teslimi. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü sefa fizik vücudun Allah'a teslimi. Tevrat ayetleri, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci sefa, Tevrat ayeti, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı sefa İhlas İrşad, Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci sefa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün peygamberler kavimlerine bu 7 sefa hidayeti açıklamışlardır. Adem Aleyhisselam'ın diniyle Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini aynı din. Allah Teala Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. İnnallâhe istafâ Âdeme. Allah Adem'i seçti ve Nuh'u seçti ve Allah İbrahim'i, İbrahim'i seçti. İşte Allah Teala Nuh Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın dininden, İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi söylüyor. Öyleyse Resullerin zinciri aynı zincir. Zincirin halkaları arasında bir boşluk yok. Ve enne min şi'ati ile İbrahim. Muhakkak ki onun dininden, onun dininde bahsettiği Hazreti Nuh'un dininden. Bahsettiği Hazreti İbrahim'in dini. Yani Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, bütün peygamberlerin dini aynı din. Ve bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımıza da bakacak olursak, din aynı din, hepsi hidayetle gelmiş. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Delalet, hidayetin zıttı. 7 ayet-i kerimede başlangıç noktasında insanlar, şu hadis kalsın, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse bütün Resuller hidayetle geliyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette olan insanlara Allah Teala Resulünü hidayetle gönderiyor. Evet. Resulünü hidayetle gönderiyor. Her kavmin içerisinde o Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet ne? Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Evet. Ve ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah'ın bizi hidayete erdirmesi, bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. İşte bütün Resuller kavimlerine hidayete davet ediyorlar, hidayete çağırıyorlar ve ruhun hidayetinin de dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu buyuruyor. İkinci safa, ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, bütün insanlar Allah'a muhtaç. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ne zaman biz başımız üzerine devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşiyor? 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz an. Ve insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte Allah-u Teala'nın 3 esas üzerine bina ettiği muhteva. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, hidayetin dilenmesiyle şirkten kurtulmaktır. Tevhid, Allah'ın bizi nimetlendirmesiyle Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabiyettir, tabi olmaktır. Ve teslim, ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim edip kendimize zulmetmekten kurtulmaktır. Dinin tamamı budur. Ve bütün Resuller hidayetle gelmişlerdir. Hidayeti insanlara açıklamak üzere gelmişlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların çoğunun gideceği yer cehennem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer 71. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتُونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ رَبِّكُمْ. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler ve oraya geldikleri zaman cehennem bekçileri cehennem kapılarına girenlere soruyorlar. Ayetleri sizlere telavet eden Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Resuller hidayetle geldiği zaman Resullerin davetini dikkate almayan, dünya hayatına dalanlar, onlar daveti kabul etmiyorlar ve bu daveti kabul etmeyenler Kur'an ayetleriyle sağır, dilsiz ve kör olarak Allah onları değerlendiriyor. İşte bir slaytımız var. Sağır, dilsiz ve körler. Evet, başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör ama onu sağır, dilsiz ve körlükten kurtarmak üzere Resul hidayetle geliyor. Hidayeti dilerse Allah Teala onların kör olan gözlerini açacak, sağır olan kulaklarını açacak, dilsiz olan dillerini açıp konuşacak ama dilemiyorlar. İşte kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar hidayeti dileyenlerdir. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar da hidayet karşısında delaleti seçenlerdir. Zaten başlangıç noktası herkes delalette ve bu delalette olanlar eğer hidayeti dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. O delalette kalanlar bu slaytta gösteren ayetler mücibince onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir özelliği de nedir? Cehennemliklerin bir özelliği, hepsi kör, sağır ve dilsizlerden oluşuyor. Allah Teala Mülk Suresi'nin 8, 9, 10. ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi? Her Resul bir nezirdir. Onlar da itiraf ediyor, geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer onlar işitseydik ve akletseydik. İşte bir insanın işitip akledebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı, hidayeti dilemesine bağlı. İşte hidayetle Resul geliyor. Ya hidayeti diliyorlar, gören, işten ve idrak edenlerden oluyorlar Veya hidayeti dilemiyorlar. O zaman sağırcısız ve kör olarak hayatlarına devam ediyorlar ve onların üzerine azap sözü hak oluyor. Cehennem hak oluyor. Evet. Bu halde sevgili kardeşlerim, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerdeki Allah Teala Haç 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resulü ve minen nas. İnsanlardan da ve meleklerden de resuller seçer. Bu ayet-i kerimede konu olan melekler ve resuller insanlar olması hasebiyle seçilen resuller veli resullerdir. Çünkü tekrar o birbirinden farklı 10 özelliğe bakacak olursak resullerde Nebi resulleri sadece Allah insanlardan seçiyor. Evet. Ne meleklerden Nebi resul var, ne cinlerden bir Nebi resul var. Nebi resuller sadece ve sadece insanlardan seçiliyor. Evet. Burada da görüldüğü gibi Allah razı olsun insanlardan seçiyor. Sadece insanlardan seçilir. Ama veli resuller hem insanlardan seçiliyor, hem meleklerden seçiliyor, hem de cinlerden seçiliyor. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah Teala onlardan bir tanesini seçiyor, vekaleten devri imamı tayin ediyor ve bütün kavimlerde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor ve veli resuller gönderilmesine rağmen onlar ne yazık ki hedefe ulaşmıyorlar. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün zaman parçalarında ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor. O veli resuller hidayetle geliyorlar ve hidayetin olmadığı bir dönemde dinin yaşanması mümkün değil. Bu açıdan resullerin hidayetle gelmesi konusu konferansımız çok manidar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in şifresi Ahzab 40'ta da bu muhtevayı açıklıyoruz. Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ve görüyorsunuz ki cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Allah Resulleri niçin gönderiyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat kime itaattir? Resule itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi. Öyleyse eğer Resule itaat Allah'a itaatse Allah Teala Resullerin lisanıyla dini açıklıyor. Ama günümüzde Kur'an-ı Kerim var ve çoğu insan Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Halbuki bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor ve Ulul Azm nebilerin ardından bir Resul'ün geleceğini Allah Teala bize müjdeliyor. İşte 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeledi. Ümmetiminden hayırlısı buyurduğu Resul Mehdi Aleyhisselam'dır. Ali İmran 81'de bahsi geçen bütün Ulul Azm nebilerin arkasından gelecek olan Resul o Mehdi Resul'dür ki Allah Teala onu 7 grup ayet-i kerimede Kur'an'da açıklıyor. Evet. Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyen Kur'an-ı Kerim'deki 7 grup ayet. Ali İmran 81. Bütün Ulul Azm nebilerin arkasından Allah'ın bize geleceğini müjdelediği Resul o Mehdi Resul'dür. Tövbe 32 ve Tövbe 33'te bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Furkan 27, 28, 29, Furkan 30'da da bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Ve Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde de size Allah'ın ayetlerine yakın hasıl edemediniz diyen de Resul Mehdi Resul'dür. Semanın bir dumanla, fitneyle kaplandığı günlerde de bahsi geçen Allah'ın geleceğini bize müjdelediği Resul yine o Mesih Resul'dür. Ve Saf 8-9'da da bahsi geçen Resul Mehdi Resul'dür. Beyne 2'li ve 3'te de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman parçasında, bütün kavimlerde, insan topluluklarının içerisinde mutlak surette Allah-u Teala'nın ayetlerini tilavet eden, açıklayan ve tabi olanların nefsini tezkiye ve tasfiye eden ve onlara kitabı hikmeti öğreten Allah'ın Resulleri hep vardır. Bütün Resuller vehbi olarak Allah tarafından Risalete vazifeli kılınıyor. Kasas 68'de Rabbuke yahliku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Doğuştan, doğmadan evvel seçilen Allah'ın Nebi Resulleridir. Allah Teala onları seçiyor, iradesini teslim alıyor ve onlara şeriat kitabı veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde geçen Nebi Resullere baktığımız zaman Nebi Resuller ve onların arkasına, onların şeriatıyla amel eden belli Resullerin hepsi kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani hidayete davet ediyorlar. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam, ister Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer af ve mağfiret varsa hidayet vardır. Hidayet varsa af ve mağfiret vardır. Eğer hidayet yoksa af ve mağfiret söz konusu değil. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Bakın onlar alimdir diyor. O günkü alimler hidayeti bilmiyorlar. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecek. Öyleyse hidayeti bilmeyen alimler fitne sebebi. Ama hidayeti yaşayan alimler onlar aslında ıslah edici Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse her devirde istisnasız Allah'ın dostları, Allah'a davet eden, ıslah edici amel işleyenler, her devirde tağut şeytanın dostları, şeytanı ateşe davet eden ve insanların delalete kalmasına sebep olan iki grup. Birisi fitne sebebi, diğeri de ıslah sebebi. Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Mehdi eğer Resulse, Mehdi Aleyhisselam Resulse o zaman görüyorsunuz ki kesinlikle fitneden kurtulmak, şirkten kurtulmak, delaletten kurtulmak ancak Resul'ün öğretisiyledir. Bir kere daha söyleyelim. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Yani Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Kur'an'ı Allah'tan aldığı vahiy ile öğreniyor. Vahiy ile Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı öğretiyor. Ve Allah-u Teala nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturan, hidayeti bilmeyen alimler, o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların yaşayanları, fitne onlardan çıkmıştı, tekrar onlara dönecek. Öyleyse fitneyi oluşturan alimlerden, fitneden insanları kurtarmak, Allah'ın 14 asır evvel geleceğini bize müjdeledi. Mehdi Aleyhisselam'la bu gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, çok basit. Vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah'a ulaşmayı dilek bir dilektir. Şirkten kurtulmak vahdet akidesini oluşturuyor. Tevhid 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşride sahibi olmak tevhidde olmaktır. Ve teslim ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi ruhun dünya hayatında fizik vücut ölmeden ve dünya hayatında Allah'a ulaşması. 7 kademede gerçekleşiyor. emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teskik kademelerini bir bir geçerek yedi kademedeki nefs eskesiyle ruh da yedi tane gök katı yükseliyor ve sonuçta Allah'ın zatına ulaşıyor. O slaytımızı da gösterecek olursak yedi kademedeki nefs eskesi ama ruhun da gök katlarına birer birer yükselmesi. Nefsi emmarede ruh birinci gök katında, nefsi levvamede ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemde ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında, nefsi raziyede ruh beşinci gök katında, nefsi marziyede ruh altıncı gök katında ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. Yedi tane gök katı yükseldikten sonra yedi alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması ruhun hidayetidir ve ruhun Allah'a teslimi. Ama fizik vücudunun bizden ayrılması söz konusu değil. Fizik vücudunun hidayeti, fizik vücudunun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah-u Teala bunu Âl-i İmrân 20'de zikrediyor. Nefsin hidayeti ise nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamız. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Ve nefsin Allah'a teslimine baktığımız zaman, nefs 19 faziletin sahibi olduğu zaman ruh gibi 19 tane hasret, 19 tane fazilet o slaytımıza bakacak olursak göreceğiz ki kesinlikle olay bu şekilde cereyan ediyor. Evet, başlangıç noktasında 19 afetin sahibi olan nefsimiz daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 19 faziletin sahibi oluyoruz ve şeytan artık bize tesir edemez. Evvelden biz şeytanın kuluyken şimdi şeytan bizim kölemizdir. Bizim uşağımızdır. 19 tane hasretin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği bu. Hepimiz iblisle imtihan oluyoruz. Ama sonuçta imtihanı başararak o bizim kölemiz. Başlangıç noktasına biz onun emrindeyken daimi zikre ulaştığımız zaman artık Allah-u Teala onu bize veriyor. Ateş ehline verilir. Ehli olmayana verseniz onun da kendisini yakar. Öyleyse olay bu. Şimdi bir kere daha 4 tane hidayete bakacak olursak ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşması Nisa 175. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi Nahl 36 ve Yasin 60-61. Nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153'te Sırat-ı Müstakim üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim her dönemde insanların 7 sabah hidayeti yaşayarak sahabe gibi ermiş evliyadan kamil insan olmaları ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Nefs tezkiyesi 3 safhada gerçekleşiyor ama nefsin tasfiyesi ise 5 safhada, 6 safhada gerçekleşiyor. Nefsimiz ihlasta tamamıyla Allah'a teslim olur. İblis ben herkesi saptıracağım dediği zaman Allah Teala iblise diyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Kimdir ihlas sahibi kul? İhlas sahibi kul nefsini tamamen tasfiye eden kişidir. Evet, nefsini tasfiye eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, bir kez daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferansının birisinin sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz ama bizim bu anlatımlarımızdan siz de hidayeti dilediyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de sahabe gibi, ben de havariler gibi, ben de rabbaniler gibi Allah'ın dostları ondan olmak, nefsi tezkiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız ve ben de tövbemi almak, çok kısa süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayakta sözlerimizi tekrar etmeniz lazım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir.
2: Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır.
0: Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hamdolsun ki geride iz bırakan insanlığı Allah'a yaklaştırmak adına çok kilometre taşı geride bırakıldı. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları Allah'tan uzaklaştırmanın formülünü uygulamış. Önce Musevilerde bunu başarmış. Sonra Hristiyanlarda başarmış. Sonra da İslam'da başarmış. Bu üç dini birlikte incelediğimiz zaman bakıyoruz ki dinler arasında bir farklılık yok. Daha açık bir ifadeyle dinler yok. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. O din Kur'an'da İslam dini adıyla anılıyor. Ve Kur'an her seferinde o dinin, tabi olduğumuz dinin, İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Hanif dininin temellerine baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz inanç biçimlerinde üç ayrı kitaplı dinin muhtevasında Allah'a teslim olmaktan başka bir şey mevcut değil. Üç kitaplı dininde, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde verilerine, muhtevasına ciddi bir şekilde el atıp onu layık olduğu veçiyle incelediğimizde bir muhteşem dizayn görüyoruz. Üç dinde aynı din. Üç kitaplı dinde de Allah-u Teala o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyoruz ki konuyu berraklaştırmak için daha derinine girelim, daha derinine girelim ve giriyoruz. Girdiğimiz zaman görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ifadeyle İslam dini, neden İslam adını almış? Onu çıkartıyoruz. Çünkü İslam, yani din, dört tane teslimden ibaret. Ruhun teslimi, fizik vücudun yani veçin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kime? Nereye? Allah'a teslimi. Allah bütün insanlara doğarken ruhundan üfürdüğünü söylüyor ve de geriye istiyor bunu. Üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor ruha. Rabbine rücu et. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve enibi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum ila azabe. Üzerine azap gelmeden önce
Rabbine dönmeyi dile. Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Münib ol. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve eslimu lehu. Ve ona, lehu, ona, her ne kadar Arapçada onun için deniyorsa da, lehu, onun için demek. Ama Türkçemizde ona diyoruz. Allah'a teslim ol. Ve teslim keyfiyeti gerçekleşiyor. Bu teslimler, ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak, onun 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, her şeyin Allah için oluştuğu bir dünyanın farkına varmak, Rabbinizin şemsiyesi altında, Rabbinizin himayesi altında yaşamak. Bir başka adıyla, başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarına vakfederse, onlar için hayatını devam ettirirse, başkalarına yardım etmek için, başkalarını mutlu kılmak için, onlara Allah'ın ilmini öğretmek için, mutluluğu öğretmek için kim hayatını vakfederse o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Mutluluk mu istiyorsunuz? Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Siz kendinizi unutursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Ancak o zaman Allah-u Teala size öğretir ki, mutluluk, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu mutluluk odur. Sadece başka insanları mutlu etmeye kendisini adamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde insanlara bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? O zaman siz mutlu bir insansınız. Ama bunu sorun kendi kendinize, şunu göreceksiniz. Siz onları sevmişsiniz. Onları öyle sevmişsiniz ki kendinizden öne geçirmişsiniz. Onlar için yaşamaya başlamışsınız. İşte kim bunu gerçekleştirebilirse, başka insanlar için yaşamaya başlamışsa, hayatını onlara vakfetmişse ve o vakfettiği hayatı, o insanları gerçekten mutluluğa ulaştırmışsa, işte bu sevgili kardeşlerim, hedef bu. O zaman mutluluğa ulaştıran, mutlu olanlardan, hatta mutludan daha mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hakimiyeti ele geçirmişler.
Ve insanlar kötü niyetlerin kasırgaları altında mutsuzluğa itilmişler. Her şey asli unsurlarından uzaklaşmış. Dinler arası bir düşmanlık oluşmuş. Dostluk kaybolmuş. İşte böyle bir ortamda bu karanlık dünyayı aydınlığa ulaştıracak olan şey Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın temel hükümleridir. Bu hükümler hiç değişmemiştir. Hükümleri incelediğimiz zaman Allah'ın 7 safa ve 4 tane teslimini görüyoruz. 3 kitaplı dininde aslı budur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir üçü de ve Hanif dininin 3 özelliği vahdet, tevhid ve teslimdir. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, tek bir topluluk. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Geri kalanlar gizli şirkte. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olamadığını söylüyor. Öyleyse üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkincisi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa, iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her peygamber zamanında bu olay mutlak olarak yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi 7 safayı ve 4 teslimi yaşamışlar. 28 basamaklık bir merdivende Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. Ve cehennemden kurtulmuştur. Evet, sadece bir tek dilekle o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O dilekte onun için yeterlidir. İşte bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah Teala insana verilen bu mahluklarının hedef tayinini yapmış. Siz diyor, size üfürdüğüm ruhtan fizik bedeninizin içinde bulunan
nefsten ve şu gördüğünüz baş gözle görülebilen fizik vücudumuzdan üç ayrı vücuttan oluşursunuz.

aynı hüviyette görür. Kim kendi fizik vücudunu görürse ruhuyla aynı hüviyette görür. Kim nefsini görürse fizik vücuduyla aynı hüviyette görür. Ama rüyalarınız nefsinizle yaşadığınız olayları gösterir. Bütün rüyalarınızda nefsinizle rüya görürsünüz. Ve de nefsinizin gözünden bakarsınız. Nefsiniz olarak yaşarsınız olayları. Fizik vücudunuz istirahattedir. Uykuya dalmıştır. Ruhunuzsa Allah'a ulaşıp Allah'ın altında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıkmasına, asli unsurlarını kaybetmesine sebebiyet veren bir tek hain mahluk var. O şeytandır. İnsanoğluna kinli, Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulduğu için buna Adem Aleyhisselam'ı sebep gösteriyor. Onun intikamcı düşünce stili. Halbuki Adem Aleyhisselam sadece bir yaratıktır. Yaratan Allah'tır. Salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilecek topraktan Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş ve ona sonradan canlandırdıktan sonra ruhundan üfürmüş. Bütün insanların içinde geceleri gerçek uykuya daldığı zaman vücuttan ayrılıp dilediği yere uçarak gitmek, sonsuz hızla gitmek imkanının sahibi olan bir nefse sahip olmaları. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi ölüp de bu dünyada ölüp de nefsleri orada yaşayanların alemidir. Aileler orada bütünleşirler. Ailenin ataları hepsi beraberdirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah için olmak, bütün insanlar için bir vesiledir, bir hedeftir. Unutmayın, Allah Teala sizi yarattı ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu istiyor. İnsanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerde layık oldukça mutlulukları buna paralel olarak devamlı artacaktır. İşte Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak gibi bir asli hedefin sahibidir. Başka bir hedefi yoktur insanlar için. İster ki herkes Allah'ı tanısın. Herkes Allah'a ulaştırması lazım gelen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Niçin Allah'a ulaştırsın demedik? Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi demek, ruhun Allah'a ulaşması demektir. İyi ama ikisinin arasında fark yok mu? Var. İnsan bir dileğin sahibidir. Ama Allah'ın da sözü var. Diyor ki, kim diyor bana

ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura 13'te diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi iştiba eder, seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yünib. Münib olan, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen demek. Ruhunu fizik vücudu dünya hayatını yaşarken kendisine, Allah'ın zatına ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yani böyle bir dilek Allah Teala için yeterlidir. Derhal devreye girer. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi kendisi bizatihi ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandırır onu. Onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu cennet hayatının müjde hüviyetini ifade eder. Ya dünya hayatındaki müjde? Dünya hayatındaki müjde, dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilemeden evvel mutsuz bir insandır. Dilediği anda her şey değişir. Allah Teala onu bir cennet bahçesinde yaşıyormuşçasına üzerine koruyucu bir kalkan koymak suretiyle onu şeytanın bütün insanları huzursuz eden gayretlerinden variste kılar. Kişi şeytanın desiselerinden, hilelerinden, tuzaklarından hiçbirine yakalanmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o koyduğu kalkan sebebiyle şeytanın tesir etmek imkanını bulamadığı, böylece onu mutsuz kılamayacak olan şeytanın bütün öfkesine, kinine, intikam hislerine rağmen kişiyi kendisine ruhen ulaştıracağı güne kadar şeytanı asla o kişiye yaklaştırmaz. Şeytanın o kişiye en ufak bir zararı bile dokunamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve 21. basamakta mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7 tane gök katını aşar. 14 ile 21 arasında 7 tane farklılık var. 7 safhada kişi ruhunu Allah'a teslim eder. 7 safhanın her biri bir gök katını temsil eder. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyresülük isimli yolculukta emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu Allah'ın insanları en çok seven
Allah'ın insan adı verilen mahlukuna hediyesidir. Cinler de aynı hediyenin sahipleri mi? Bir bakıma öyle sayılır. Çünkü cinlerde de nefs tezkiyesi söz konusu. Cinlerden her kim 7 safhada nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurabilirse, o kişinin de nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur ve mutluluğun yarısını yaşamaya başlar. Ama cinlerde ruh mevcut olmadığı için ruhun Allah'a ulaşması diye, Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah Allah'ı bir tanıyabilseniz, onu bir görebilseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması olayı bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Diyor ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar diyor. Geri kalanını biz yapacağız diyor. Sizi şeytanın hegemonyasından ruhunuz bize ulaşana kadar azade kılacağız. Şeytan size ruhunuzu biz kendimize ulaştırdığımız ana kadar hiçbir şey yapamayacak. İşte sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da bu hususlar yer almış. İncil'de de bu hususlar yer almış. Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de de bu hususlar yer almış. Üstelik İncil'i indirdiği zaman Allah Teala Tevrat'taki esasları İncil'de zikrettikten sonra bunların Tevrat'ta da her birinin varlığını ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e indirdiği zaman da bu esasların hem Kur'an'dan evvel indirilen İncil'de hem İncil'den de evvel indirilen Tevrat'ta var olduğunu söylüyor. Ve o devirdeki insanların da aynı esaslardan hareketle aynı sonuçlara ulaştığını söylüyor Allah Teala. İşte o zaman bir sonuca varıyoruz. 3 tane kitap dedim var. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini. Hayır. Hazreti İbrahim'in halef dini. Üçü de aynı dindir. İşte bütün dünyanın kana boya bulanmasının arkasında din ayrılıkları, mezhep ayrılıkları hep sebep olarak gösterilmiş. İnsanlar birbirlerine saldırmışlar, kan dökmüşler hep. Şimdi o devirdeyiz ki bunlar önümüzdeki yıllarda sona erecektir. Bütün dünyanın birbirini kucakladığı, bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu, İlluminati'nin ve şeytanın adamlarının hiçbir şey yapamayacak şekilde ellerinin kollarının Allah-u Teala tarafından bağlandığı yeni bir devre gireceğiz. O devrin minvarı konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz size bugüne kadar birçok şey söyledik. Gördünüz ki söylediklerimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz dediğimiz zaman kendimizi mi kastediyoruz? Hayır. Bizi söyleten Allah'tır. O bizimle beraber olduğu için başka hüviyetteki hiçbir muhtevanın bizim üzerimizde bir tesir icra etmesi
mümkün değildir. Öyleyse biz Allah içiniz. Allah için yaşarız ve unutulmuş olan, üçüncü defa unutulmuş olan bir dini, kainatın tek dinini bütün boyutlarıyla ortaya koymakla vazifelendirildik. O dinin adı Kur'an'da İslam dinidir. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ın da esasını teşkil eder, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Tek Allah'ın gönderdiği, üç peygamberine gönderdiği üç kitap. İşte insanların bu hakikatleri bilmediği bir devrede Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din kültürü, üç ayrı dinin değil, bir tek dinin var olduğunu ispat etmiştir. O zaman aynı dinin mensupları neden birbirlerine düşman olsunlar ki? Sevgili kardeşlerim, tefrikayı yaratan şeytandır. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Kaç fırkaya ayrılacak diyor insanlar. 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yapılan incelemeler şu anda dünya üzerinde 72 ayrı inanç çeşidinin mevcut olduğunu tespit ettiler. 73. aranıyor. 73. yok. 73. ayrı bir fırka, o 72 fırkadan ayrı yeni bir fırka yok. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek yolunda bir gayretin sahibi olan insanlar, onlar 73. fırkayı oluşturuyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Ve insanlar birer birer ayakları suya ererek bu hedefe ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki yeter ki Allah'la bir olun. Yeter ki Allah'a ruhunuzu hayattayken, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyin. İşte Allah Teala hepinizden bunu açık ve net olarak istiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Allah Teala istiyor ki hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırın. Bunun için de ulaştırmayı kendisi garanti ediyor. Diyor ki, siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece benden bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunca insanın ruhunu sen kendine ulaştırmışsın. Onlar senin evliyan olmuş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Sözüm var diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım. Şura 13'ün dışında Allah Teala bunu söylüyor mu? Söylüyor tabii. Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor. O dalalette olanların, herkes dalalettir başlangıçta. O dalalette olanlardan hangisi
bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi namaz kılmaktan hoşlanmayabilir. Ben onu namazı sevecek hale getiririm. Namazı ona sevdiririm. O kişiye zikir yapmak zor gelebilir. Ben onu zikrin sevgilisi yaparım. Zikir onu sever, o da zikri sever. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hisseder kendisini. Ben onu açlığı hissetmez hale getiririm. Ben onun nefsinin afetlerinin yarısını yok etmeyi garanti ederim, diyor Allah Teala. Ve onu böylece dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştırırım. Nefsin kalbindeki afetler olduğu için insanlar mutsuz. O afetlerin yarısını yok ettiğiniz zaman kişi %50'lik bir mutluluğa ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapıları açmış ardına kadar Allah Teala diyor ki isteyin vereyim. Bana ulaşmayı dileyin, sizi kendime ulaştırayım. Nefs tezkiyesini dileyin, nefsinizi tezkiye edeyim. Zaten birini dilemek, nefs tezkiyesini dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Çünkü ikisi aynı noktada oluşur. 7 tane gök katının açılmasında nefse emmare, birinci gök kata çıkaran nefs hali, nefsi levvame, ikinci gök katına çıkaran nefs hali, nefsi mühime, üçüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mutmainne, dördüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi radiye, Allah'tan razı olan nefsin, yani beşinci kata çıkaran nefsin durumu, nefs-i mardiye, Allah'ın da kişiden razı olduğu, altıncı kata çıkaran nefsin muhtevasını ifade ediyor. Nefsi tezkiyeyle yedinci gök katına ulaştırarak, yedi alem geçtikten sonra sitet-i müntahadan Allah'ın zatına ulaşan bir hüviyeti alıyor muhtevasına. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunda var olmuştu. Şimdi Rabbine, gerçek sahibine geri döndü. Ama geri dönerken iz bıraktı. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla doldu. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesi gerçekleşti. Yani nefsin kalbinin yarısı tertemiz oldu. Allah'ın nurlarıyla doldu. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala insanlardan sadece bir dilekte bulunmalarını istiyor. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Beni de dünya mutluluğuna, mutluluğunun yarısına ulaşanlardan kıl. Böyle demediniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu Allah'a ulaştır. Bu da yeterli. O bir taşla sayısız kuş vurmak söz konusu. Ama önemli olan Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğinin anlaşılması. Başka hiçbir mahlukuna böyle bir mutluluğu vermemiş Allah Teala. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma mutluluğu. Başkalarında yok ki. Cinler de nefs tezkiyesi yapar ama hiçbir cinin zatında Allah'ın ruhu yoktur. Onlar ruhlarını yoktur ki Allah'a ulaştırsınlar. Bu insana has, kainatın en üstün mahlukuna has bir özelliktir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olarak yaratıldığınız için, Allah Teala size ruhundan üfürdüğü için
Ve dünya mutluluğunun yarısını ve üçüncü kat cenneti size sadece bir tek dileğinizin karşılığı olarak vermeyi Allah garanti ettiği için onu çok sevin ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için görüyorsunuz ki bütün şartları Allah Teala hazırlamış ve size teslim etmiş. Siz bunları sadece bilmiyordunuz. Biz de bilmiyorduk. Allah Teala bunları bize öğretene kadar biz de bilmiyorduk. Neden biz seçildik? Onu da hala bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu konuda vazifeliyiz. Ve bu konuyu gerçekleştirmeden evvel de bize ölüm gelemeyecek. Ne zaman tüm dünyada sulhü ve sükûnu kurarız ve dünya bizim Allah'ın yardımıyla, Allah'ın bize verdiği emirlerle sağlayacağımız bu dünya sulhünü kurduktan sonra bütün dünyada tam bir mutluluk yaşanacak. Misli görülmemiş bir mutluluk. Bütün dünyadaki dinlerin mensupları anlayacak ki dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı, öylesine kalbimizden, öylesine çok arzu ediyoruz ki, hem Allah-u Teala'ya yalvarmakla geçiyor günümüz, gecemiz, sizleri mutlu kılsın diye. Ama sevgili kardeşlerim, anahtar sizlerde. Başka insanlara bunları anlatalım. Sadece bir dilekle dünya mutluluğunun yarısına ulaşabileceklerini mutlak onlara açıklayalım. Onların da insan olmaları sebebiyle mutluluk hakları. Ama sadece şeytan onlara Allah'ın hakikatlerini örterek onlardan gizlemiş. Onlara engel olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok sevin. Sevin ve Allah'a ulaşmayı dileyin. Elbette bu sözlerimiz bütün dünyaya. Bizim kardeşlerimiz çoktan dilediler, çoktan Allah'a ulaştılar. Aralarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'ya hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Bunca nimetin karşılığını Allah'a nasıl öderiz? Ödeyemeyiz. Biz bir mahlukuz. Ne yaparsak yapalım, Allah'ın bu bedelsiz verdiği dünya saadeti, cennet saadeti hiçbir şeyle ödenemez. Hep Allah Teala alacak mıdır? Bizi yarattığı için, o hedefe layık kıldığı için, o hedefe ulaştırdığı için yaşadığınız sürece göreceksiniz ki savaşların bittiği, bütün insanlığın dünya sulhunu yakaladığı, kesintisiz bir mutluluğa ulaştığı bir yeni dünya nizamı mutlaka kurulacaktır. Allah Teala hepinizi o günlerde bizimle beraber kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Esselamu.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere ilmi ledundan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın herkese nasip etmediği, ancak Allah'la tezekkür etmek imkanının sahiplerine verilen bir ilim. Gizli ilim. Derunda saklı olan ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bu ilmin bütününe vakıftı. Onu takip eden yüzyıllar boyunca Allah'ın kalp gözleri açık evliyaları gelmiştir. Onlar da ilmi leduna vakıf olmuştur. İlmi ledunun en üst mertebesi Allah'ın zatını görmektir. Allah'ın zatı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama bu gözlere değil, baş gözüyle değil, kalp gözüyle, buradaki gözle. Burada da bir göz mü var? Evet, var. Kalbimizde başka bir göz var. Bu göz bizim elimizde olan görme imkanının sahibi olduğumuz bir göz değildir. Bu göz bütün insanlarda vardır. Ama kişi layık olduğu takdirde Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi o zaman görmeye başlar. Bu normal baş gözleriyle gördüğü bu fizik alemin ötesinde başka alemlerin varlığını kişi hem Allah'tan dinleyerek, ki her gösterilen konu hakkında Allah Teala mutlaka bilgi verecektir. Kalp kulağına verecektir bilgiyi. Hem de görerek, ama kalp gözüyle görerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim ilmi leduna sahipse o Allah ile her an konuşabilmek yetkisinin de sahibi kılınmıştır. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ı yan yana götürdüğümüz zaman, olaylar dizisini incelediğimizde, Hızır Aleyhisselam'ın Allah'tan daimi olarak başkalarının bilmediği bir ilmi aldığı, Allah ile her an tezekkür ettiği bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti Musa, Hazreti Hızır'a diyor ki, ben seninle gelebilir miyim? Bana da ilmi ledünü öğretir misin? Hızır Aleyhisselam diyor ki, öğretmesini öğretirim. Ama sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa, yaparım diyor. Mutlaka yapacağım. Sonra beraber yola çıkıyorlar. Bir sahile vardıklarında bir nehrin kenarında bir gemi kıyıya yanaşmış durumda.
Ve Hızır Aleyhisselam gidiyor geminin bordasını parçalıyor ve gemi batıyor. Yani sahile yamalı olarak karaya oturuyor. Yüzmesi de mümkün değil çünkü çok kocaman bir delik açmış. Ve Hazreti Musa dayanamıyor. Ya diyor, şimdi bu adamların sana ne zararı var? Adamlar gemilerini sahile yanaştırmışlar. Nehrin bu sahiline. Ve de sen gidip hiç kabahati olmayan insanların gemisini batırıyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın. Buna tahammül edemezsin. Biz sana hep bilmediğin şeyleri anlatmak mecburiyetinde kalırız. Bu nehrin diyor, birkaç kilometre ötesinde pusu kurmuş olan korsanlar var. Eğer bu gemi gidebilseydi, kıymetli bir yükle hareket edecekti. Ve oradaki korsanlar da bu gemiye el koyacaklardı. Elbette ki bu geminin mürettebatı bundan haberdar değil. Haberdar olsalardı bu hazırlıkları yapmazlardı. Gemi de gitmezdi. Onların eline geçmesin diye gemiyi batırdım diyor. Nedir bu? İşte bu Allah-u Teala'dan alınan bir ilimdir. Hızır Aleyhisselam'ın aldığı ilim. Hızır Aleyhisselam çok özel bir varlıktır. Eski devirlerde de ondan evvel de yaşamış olan birisi. İlmi yazının sahibi.

Hazreti Süleyman kim benim tahtımı ve kızın tahtını oradan bana getirebilir dediği zaman İfrit isimli cin atılıyor. Sen diyor yerinden kalkana kadar ben diyor onu getiririm. Ama İfrit orada dururken başka birisi kayboluyor. Ve Hazreti Süleyman gözlerini yere indirdiği zaman tahtın orada olduğunu görüyor. İşte bu Hızır Aleyhisselam'dır. Bir anda tahtı Semiramis'in bulunduğu mevkiden alıp Hazreti Süleyman'ın ayaklarının önüne getirip yerleştiriyor. Ki Allah Teala Hazreti Süleyman'a biz onun emrine rüzgarı verdik diyor. Bir günlük mesafeyi birkaç dakikada alan bir muhteva tayin etmiş ona. Hızır Aleyhisselam'la yola çıkan Hazreti Musa bir süre sonra bir köye varıyorlar. O köyde hiçbir aile onlara yemek vermeyi kabul etmiyor. Fakat bir tanesi kabul ediyor, onları ağırlıyor, karınlarını doyuruyor. Oradan ayrılırken Hızır Aleyhisselam o ailenin bahçesindeki bir duvarı yıkıp o bir şeyi o duvarın kalıntılarıyla örtmüş oluyor. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor. Biz bütün köyü dolaştık. Hiç kimse bize bir lokma ekmek vermedi. Bu evin sahipleri bize ekmek veriyor. Sen gelip adamların duvarını, bahçe duvarını yerle bir ediyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın diye. Bak mı diyor, bu bize iyilik yapan insan sadece bize değil. Bütün bu köye, yoldan bütün geçip de kendisine müracaat edenlere, hayatı boyunca hep iyilik eden bir insan. Ve bu yıktığımız yer var ya diyor, bunun altında bir hazine var. O hazinenin başkalarına geçmemesi için insanların orasını tanıyamamaları için biz orasını bu duvarı yıkarak örttük. Anladın mı diyor şimdi niçin olduğunu? Hazreti Musa gene mahcup oluyor. Sonra yollarına devam ediyorlar. Ve bir yere varıyorlar. Bir çeşme başında bir delikanlı çeşmede su içiyor. Bir de ellerini yüzünü yıkamakta. Hızır Aleyhisselam o delikanlıyı öldürüyor. Hazreti İsa bu kadarına dayanamıyor. Diyor ki sen benimle beraber ol veya olma, beni kabul et ya da kov. Ama ben bundan fazlasına dayanamam. Sen resmen hiç hatası olmayan bir çocuğu öldürdün. Hızır Aleyhisselam diyor ki eğer bu çocuk yaşasaydı annesini de babasını da katledecekti. Buradan gideceği yer orasıydı. İşte artık anlamışsındır ki sen benle yapamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Musa
Bir peygamber de kendisine Tevrat verilmişti. Hazreti İsa bir peygamber de kendisine İncil verilmişti. Hazreti Muhammed Mustafa son peygamber de kendisine Kur'an-ı Kerim verilmişti. Bu kitapların üçü de şeriat kitabıdır. Yani mutlaka uyulması lazım gelen temel kaidelerin bütünü bu kitaplarda yer almıştır. Peki Allah-u Teala yalnız peygamberlere mi kitap verir? Peygamberlerin dışındakileri de kitap yazdırır Allah-u Teala. Marifetname bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala birçok büyük veliye kitap yazdırmıştır. Mevlana'nın elindeki kitapta yine Allah-u Teala'nın yazdırdığı bir kitaptır. Ama bir peygambere Allah'ın indirdiği kitapla peygamber olmayan bir veliye indirdiği kitap temelde çok büyük bir farklılık gösterir. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Yani bütün insanların uymaları lazım gelen temel kanunları, kaideleri bütünüyle içerir. Ve de oradaki emirlere uymayan Allah'a karşı gelir. Ama Allah'ın peygamber olmayan Resullerine ve onun dışında Resul de olmayan üst seviyeli evliyasına, salah makamına ulaşmış olan evliyasına yazdırdığı kitaplar da söz konusudur. Marifetname onlardan bir tanesidir. Ne marifetname, ne Mevlana'ya indirilen kitap, insanların uymaları gereken kaideleri ihtiva etmez. Bir sohbet kitabıdır. Allah'ın o kulunu, o veli olan kulunu ne kadar sevdiğini anlatan, ona birçok güzel söz söyleyen kitaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Mevlana çok ciddi bir alimdi tasavvufa girmeden önce. Bütün tartışmalara iştirak ederdi. Şeriat üzerinde çok kesin ve geniş bir kültür sahibiydi. Ve karşısına çıkanların yenilmesi mutlak söz konusuydu. Günlerden bir gün birisi geldi. Mevlana'nın misafiri oldu. Ve Mevlana'ya fiziğin ötesini Allah'tan aldığı ilmini duyunu öğretmeye başladı. Ve Mevlana'nın en sert kurallarla sıkı sıkıya bağlantılı olduğu o devrede Kur'an-ı Kerim'i havuza attı. Mevlana büyük telaşa kapıldı. Ama Şems elini uzattı, havuzdan Kur'an-ı Kerim'i aldı ve ıslanması lazım gelen Kur'an-ı Kerim hiç ıslanmamıştı. Üfürdüğü zaman da üzerindeki tozlar savruldu.
Bu olayı tahakkuk etmeden önce Mevlana, sen benim ilmimi bilmezsin demişti Şems'e. Şems de ona dedi. Bu olay tamamlandığı zaman sen de Allah'ın bana verdiği ilmi ne olduğunu bilmezsin.

Sevgili kardeşlerim, ilmi ledun Allah'ın bir nimetidir. Herkese verilmez. Herkesin kalp gözünü Allah açmaz. Açtığı zaman da herkese ayrı bir ikramı vardır. O kişinin seviyesine göre. İşte o seviyeler birinci gökkatının görülebilmesi, ikinci gökkatının görülebilmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gökkatının görülmesi, yedinci katın görülmesi ve nihayet Sitt-i Müntaha'nın görülmesinden sonra Allah'ın zatının bu gözlerle değil, buradaki kalp gözüyle görülmesi. İşte önemli olan o sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz. Allah-u Teala'dan talebimiz olur ki, Allah-u Teala sizlerin kalp gözlerini açsın. O zaman birinci katta açıkta yapılan secdeyi göreceksiniz. Allah'a doğru yolculuk yapan seyri sülükte olanların birinci kattaki çimenler üzerindeki secdesini, ikinci kattaki su arınma havuzlarını göreceksiniz. Oraya nasıl giriliyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam oradan nasıl ayrılıyor? Nasıl su arınma havuzlarına insan ruhları giriyor? Nasıl su arınma havuzunun üzerinde bulunanlar onları başlarından suyun içine itiyor. Ruhlar tamamen suyun bir karış altında olmak üzere daha da fazla suyun içine kalıyorlar. Biliyorsunuz ki ruhlar nefes falan almazlar. Ruhunuzla fizik vücudunuz tamamen birbirinin aynıdır. Nefsinizle de fizik vücudunuz birbirinin tamamen aynıdır. Görüntüleri tamamen aynıdır. Birinci kattaki görüntülerden sonra ikinci kattaki su arınma havuzlarındaki olaylar da görülür. Sonra üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescitte secde edilir. Başlangıçtan itibaren geriye doğru giden safların bir yerinde üst kat biter, geri kalanlar alt katta secdeye girerler. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği üçüncü gök katındaki olay budur. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslı gösterilir. Orada secde edilir. Allah'a doğru yapılan yolculukta. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Orada secde edilir. Bunlar gök katları yolculuğunun temel nirengi noktalarıdır. İlmi ledunun sahipleri onları görebilirler. Ve gördükleri zaman da o vücuda getirilen eserlerin Allah'ın katındakilere paralel bir görüntü sahibi olduğunu fark edenler. Sonra

Altıncı katta farklı bir olay tahakkuk eder. Orada buz kalıbına benzeyen bir nur söz konusudur. Buz kalıbı büyüklüğünde ona çok benzeyen çok açık yeşilimsi beyaz bir nurun o aydınlık tarafı, o nur, o buz kalıbına benzeyen nurdan ayrılan ışınların etrafta hazır vaziyette bekleyenlerin yüzlerini ve ellerini zaman içinde açık yeşile boyadığını, o beyaz gibi renge boyadığını, kendi renginin kaybolduğunu, sonra da yüzün ve ellerin her noktasının çatladığını göreceklerdir. Bunlar Allah'ın kalp gözü açık olanlara gösterdiği fizik ötesi katlara ait gerçeklerdir. Bu noktaya ulaştıktan sonra yüzü tamamen o renge bürünen ve her noktası çatlayan o kişilere ancak bu noktadan sonra hilat giydirilir.

devrimimi elindeki kılıçla oradaki yedi baklalı altın zincire sadece bir defa vurur. Bu mesafe en az 7 metrelik bir mesafedir. 7 tane birer metre uzunluğunda en az altın zincir bir uçtan bir uca oradaki altın kapıyı ve önündeki sahanlığa doğru çıkan birkaç merdiveni arkada bırakır. Bu altın zincirin ikiye ayrılması lazımdır ki gelenler oradan altın kapıya ulaşabilsinler. Altın zincire vurulan bir yetkilinin kılıç darbesiyle altın zincir ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılır. Ve buradan 7. gök katına çıkılır. Ve herkes Allah-u Teala'nın katındaki Allah'ın değer ölçülerine göre sıralanır. Sıraya uymayan sadece sol kanat velisidir. Sol kanat velisi sağ kanat velisinden bir aşağıdaki noktada olan kişidir. Ama onun yanında değil, toplanan bütün insan ruhlarının en sonundadır. Sağ tarafta devrin imamı, sağ kanat velisi, sol tarafta sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı yer alır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattığımız şeyler hep ilmine dondur. Allah-u Teala'nın kalp gözlerini açan, Allah-u Teala'nın onlara gösterdiği özel bir dizayndır. Bütün ermiş olanlar bu yolculuğu yapmak ve tamamlamak mecburiyetindedir. Burası 7. gök katında son sıralamadır. Sağdan sola ve herkesin önünde kendi kader hücreleri yer alır. İleriye doğru uzayan kader hücreleri. Öylesine yer alır ki herkesin kendindeki altıgen şeklindeki bu kader hücrelerinden birincisi hangi gün oraya çıkılmışsa ondan sonraki gün neler olacağını gösterir o kişi için. O kişinin hayatında ertesi gün neler olacak? O olanların hepsi Allah'a göre olmuştur, bitmiştir, tamamlanmıştır. Ve orada Allah'ın sırrı yatmaktadır. İlmiyle'nin sahipleri o sırrın sahipleridir. Kaldı ki yarını, öbür günü, daha öbür günü, daha öbür günü Allah-u Teala dilerse gösterme yetkisini kullanır. Allah'ın emriyle kişi daha sonraki güne, daha sonraki güne, daha sonraki güne girebilir. Çok daha sonraki günlere de girebilir. Ama bu Allah'ın verdiği yetkiye dayalıdır. Öyleyse ilmiyle dediğiniz zaman sadece dünya üzerinde olan hadiselerin bilinmesi, görülmesi değil. Orada ilahi alemde, 7 tane gök katında ilahi alemlerde neler oluyor? Bir insanın ruhu hangi standartlarda vücudundan ayrıldıktan sonra ta zikir hücrelerine ulaşıyor da

Orada zikrini tamamlıyor. Nasıl oluyor da oradan Sitetül Münteha'ya ulaşıyor? Sitetül Münteha nedir? O sondaki o renkleri insan gözünün hayranlıkla izlediği muhteşem renklere sahip olan yapraklarıyla o ağaç. Sidre ağaç müntaha son. Sondaki en son noktadaki ağaç. O ağaçtan yukarıya doğru Allah'a ulaşacak olan ruhun son yolculuğu gerçekleşir. O ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın emri üzerine Allah'a geri dönmüştür. İşte bu işlem 7. gök katında 7 tane alemde gerçekleştirilir. Birincisi kader hücreleridir. Oradan Ümmül Kitab'a geçilir. Ümmül Kitap o güne kadarki bütün Allah'ın yazdırdığı şeriat mukaddes kitaplarını ve şeriatla ilgili olmayan yine Allah'ın yazdırdığı mukaddes kitapları ihtiva eder. İkinciler sohbet kitabıdır. Mevlana'ya yazdırılan kitapta, Yunus'a yazdırılan kitapta, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırılan kitapta, bize yazdırılan Risalet nurları da oradadır. Ümmül kitapta ve son kitabın son sayfası açıktır. İşte o kitabın Risalet nurlarının Allah-u Teala tarafından bize yazdırıldığını ispat etmek son derece kolaydır. Kalp gözü açık olan birisi eğer Allah-u Teala 7. katın sadece ikinci alemini nasip etmişse birinci alem ve ikinci alemini o kişi o kitabın açık sayfasını açar ve Risalet nurlarının son sayfasına bakar. İkisi tam olarak birbirine eşittir. Burası ikinci alemdir. İndirilen mukaddes kitapların ister şeriat kitabı olsun, ister şeriat kitabı olmasın, Allah'ın indirdiği mukaddes kitapların hepsi Allah tarafından yazdırılanların hepsi oradadır. Risalet nurları son kitap olmasını hala koruyor. Ondan sonra yeni bir yazım yok. Sonra bu ikinci alemden sonra üçüncü alem kudret denizidir. İkinci alemde eğitim görenlerin yola devam edecek olanları üçüncü aleme geçerler. Burası kudret denizidir. Ona dalarlar, derinlere girerler, derinlerdeki sırları birer birer görürler, yaşarlar. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Makam-ı Mahmut'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabesinin ileri gelenleri devrin imamının ruhu bütün bu ruhlar ve onların dışında bu gelenlerden devrin imamının ruhu orada olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafında yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yolcuların arasındadır ama o orada Makam-ı Mahmut'ta olmaz çünkü Makam-ı Mahmut'ta zaten onun ruhu mevcut. Bir sonraki kesime geçer, orası Divan-ı Salihindir. Gavs'ın kontrolü altında bulunan Divan-ı Salihine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman o asaleten başkanlık yapar.
Kasım'ın başkanlığı hep vekaletendir. O, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i temsilen oradadır. Sonra buradan öteye, buradaki işlem tamamlandıktan sonra geçebilen ruhlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri yatay yolculuğun, 7. kattaki yatay yolculuğun 6. merhalesidir. Ve orada 2,5 metre yüksekliğindeki küresel şeffaf hücrelerin içinde ruhlar kendilerine düşen görevi yaparak zikirlerini tamamlamaya devam ederler. Yan yana sıralanmış ve geriye doğru da sıralanmış muntazam sıralar halindeki yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki küresel sabun köpüğüne, sabunların küresel köpükler olur ya üfürdüğünüz zaman, ona çok benzeyen bir görüntüsü vardır bu hücrelerin. Orada özel şekilde oturan ruhlar zikirlerini tamamlarlar. Yalnız tamamlayan kişi oradan ayrılarak Sittetil Müntaha'ya ulaşır uçarak. Sittetil Müntaha'dan da iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena filah deniyor. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ne diyor Allah-u Teala? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben ona diyor, ruhumdan üfürdüm. İşte Allah'ın üfürdüğü ruh. O Allah'a geri dönüyor. Sahibine iade ediliyor. İşte ilmi ledunun sahibi o kişidir ki bu 7 tane gök katındaki bütün bu muhtevayı A'dan Z'ye kadar her zerresiyle görmüştür. Bir ömür boyunca da görmeye devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hem bilmezler hem de yanlışları müdafaa ederler. Bilen sadece görendir. Gören bu yetkinin sahibi değildir. Bu yetki Allah'ındır. Allah ona kalp yüzünü açarak bu yetkiyi bu dünya hayatını yaşadığı sürece vermiştir. Sadece 7 kat gökleri görmek, bu bütün bu muhtevayı görmek ve neticede Allah'ın zatını görmek devrin imamının temel vasfıdır. Hiç kimse bunları görmeden devrin imamlığına Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu Allah'ın kainattaki en büyük lütfudur. Sevgili kardeşlerim, İlmi Ledun deyince bunun manasının derinliklerini
Ümit ediyoruz ki anlamışsınızdır. İlmi ledunun standartları içine göğün yedi katını görmek girdikten sonra en önemli olan unsur girer. O yoksa sonuç yoktur. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek, rüyetullah olmak. Allah Teala'nın bütün güzellikleri üzerinize olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bütün bu saydığımız unsurları bize göstermek lütfunda bulunduğu için sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Biz bunları söyledikten sonra kim iddia edebilir ki biz devrin imamıyız diye birileri çıksın ortaya da insanlara masal anlatsınlar. Hamd alemlerin Rabbinedir. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi Allah Teala bize tamamlatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İlmi ledunundan dileyip de buna layık olmak için çalışanları da Allah Teala nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır. Kin vardır. Hakim olan ruh değildir. Hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsizi ezer.
nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos, disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah oluşacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik, olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse, işte size bir müjde, yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey, ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki, o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah Teala bir öğretisiyle onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de yedi safa ve dört teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son üç kitaplı dinin ilki, ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde üç tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın üç ayrı versiyonu diyelim. Hazreti Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta 7 safa ve 4 tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, 7 safa ve 4 teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, 7 safa ve 4 teslim Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, sonra ikinci kitabı alıyoruz ele, İncil. İncil'e bakıyoruz.
İncil'de de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim farz. 2. Ve gene İncil, Hazreti İsa ve onun havarilerinin biri hariç o 13. havari o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin 7 safa ve 4 teslimi her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 safa ve 4 teslimden bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 safa ve 4 teslimin farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslim yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 safa ve 4 teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 safayı da 4 teslimi de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sâbikûne l-evvelîne var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim farz ise, 1. Eğer Hazreti Musa da ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hazreti Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların
Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış yolda zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Benim canlarım, ciğerlerim, yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece üç kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onları da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 safa ve 4 teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa'ya ve ona bağlı olanlarda, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlarda, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlarda gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din ayrı ayrı dinlerdir. Hayır, değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. Şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için, biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah Teala'dan onlara Kur'an-ı Kerim değil kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı.
Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. E peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabi. Nitekim 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi, biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle, onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Birde ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün üçte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim İrşad makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah-u Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları, Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a milaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, yani fırkayı naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin sorduğu sual akla geliyor.
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki, 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar. Ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir temelde. Tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek kişiyi takva sahibi kılıyor. Ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. Sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın.
Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Aa benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah Teala neden bize sadece Kur'an'dan meyaller vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet, Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yollanıyorlar. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31 ve 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde. Ve takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse ikincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler.
Sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin, başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz. Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız.

aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları sizlere sesleniyorum. Şu anda dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir. Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın beş şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir veballe vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın elinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah-u Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor ve sizler sadece

Sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah-u Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi söylediklerimizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil. Kur'an'ın lafzını da değil sadece. Aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onları öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanların üç tane vücutla teçhiz edilmesine uygun görmüş. Ruhumuz var, nefsimiz var, bir de fizik vücudumuz var. Kur'an-ı Kerim'de bu üç tane vücudumuzdan bahsediyor Allah Teala. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Ve Allah'a hepsinin teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Bu arada bunların ötesinde teslim etmemiz gereken bir başka varlık daha var. O irademizdir. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ruhu vermiş. Neden ruhu verdiği için Allah-u Teala'ya şükrediyoruz? Çünkü ruhumuz muhtevasında bütün güzellikleri taşıyor. Nefsimizde öfke afeti var. Ruhumuzda sükunet hasreti var. Nefsimizde düşmanlık afeti var. Ruhumuzda dostluk hasreti var. Nefsimizde cimrilik afeti var. Ruhumuzda cömertlik hasreti var. Nefsimizde düşmanlık afeti, ruhumuzda dostluk hasreti. Öyleyse bütün güzellikler Allah-u Teala'nın pozitif bütün değerleri ruhumuzda toplanmış. Öfkeye karşılık sükunet, düşmanlığa karşılık dostluk, nefrete karşı sevgi, ruhumuz bütün güzelliklerle dolu. İşte ruhumuz diyoruz ama aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz İnsana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet verdik, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah ile olan ilişkilerimizde bir güzelliğin sahibiyiz. Ruhumuz var. Allah'ın sadece en güzel
dizayn ettiği şeyleri bünyesinde toplayan bir de nefsimiz var. İnsanları birbirine düşüren, düşman kılan, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar hepsi nefsimizin afetleri. Demek ki ruhumuz bize Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Ruhumuz bir emanet. Diyor ki Allah-u Teala, biz emaneti Araf 172. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti üstlenemediler. E biz emaneti insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İşte anlıyoruz ki cehalet ve nankörlük nefsimizin iki afeti. Öyleyse ruhu emanet olarak alan sadece şu fizik vücut değil. Fizik vücudumuzla beraber nefsimiz de var. Ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücudumuz değil, fizik vücudumuzla birlikte nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Nefsimiz geceyi temsil eder. Çünkü bünyesi %100 afetlerle kaplanmıştır. Sadece afetler işgal eder nefsimizin kalbini. Ruhumuzun kalbi ise sadece hasletlerle donatılmıştır. Pırıl pırıl nurdur. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlara verdiği emir de nefsimizin o kapkaranlık dünyasını ruhumuzun aydınlığı gibi pırıl pırıl aydınlık bir noktaya ulaştırmamız. İşte sevgili kardeşlerim, ruh emanettir. Ve Allah Teala diyor ki bu emaneti, biz emaneti geri istiyoruz. Ruhunuz sizde bir emanettir. O emanetin sahibi biziz diyor Allah Teala ve ruhumuzu geri istiyoruz diyor. Ve de eğer bunu kendi iradenizle bana iade ederseniz diyor Allah Teala, o zaman diyor ben size üçüncü kat cenneti veririm. Ve nefsinizin kalbini yarıdan daha çok hasletlerle, aslında faziletlerle donatırım, fazıllarla donatırım diyor Allah-u Teala. Ve bu benim tarafından verilmiş olan bir sözdür diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Ve sahibine mutlaka iade edilmelidir. İşte böyle bir müessesenin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Sadece onun ruhu vücudundan ayrılır. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları kendimize göre değerlendiririz ve olaylar karşısındaki tavrımızı koyarız ortaya. Herkes böyle yapar. Bu iki basamaktaki bütün insanlar için yapılacak olan şey çok açık ve kesindir. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir veya dilemeyeceklerdir. Mutlaka dilemeleri gerekir. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse bu insanlar cehenneme girerler. Dünya üzerindeki aksiyonları neyi oluşturursa oluştursun, ne kadar derecat kazanırlarsa kazansınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin o derecat kazanmalarına sebebiyet veren amelleri boşa gideceği için o kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde buyuruyor ki

Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa giderse amel defterinin kazançhanesinde bir o kişinin kendi faaliyetlerinden doğan derecat kazanması olayı mümkün olmamıştır. Muhakkak ki bu kişinin günahları sevaplarından çok daha fazladır. İşte böyle olunca sevgili kardeşlerim, o zaman film kopuyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Herkes için söz konusu olan şey Allah Teala'nın emri olur ki odur ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Dilemeyen kişinin ise cennete girmesi mümkün değildir. Onun ulaşacağı yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Dilemek zaten ulaşmak demektir. Neden? Çünkü Allah Teala söz vermiş. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse, ya da ayetin başından başlayalım. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla uğraşmaz. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama bu dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler dalalette. Ve Allah Teala onlarla ilgilenmiyor. Onları kendi hallerine bırakıyor. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaştırılmasını dilemektir. Ve ruh için sadece bir tek şey söz konusudur. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala tarafından üfürülmüştür bize ve Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Biz şu dünya hayatını yaşarken bu dünya hayatında Allah Teala emanetini geri istiyor. Öyleyse bu durumda bakıyoruz, insanlar birinci basamakta olayları yaşamışlar, ikinci basamakta tavırlarını ortaya koymuşlar. Bunlardan sadece başka insanları da Allah'ın yolundan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten ve Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men eden insanlar, sadece onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Böylece insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir ikinci basamakta. Ve de o seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha aşağısı, aşağıda bir kesimi Allah'a ulaşmayı diler. İşte felaha erenler onlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, mutlaka Allah'ın birinci kat cennetini hak etmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, birinci kat cennetin Allah Teala tarafından sahibi konulur. Peki sonra birinci kat cennetin ötesi, ikinci kat cennettir. Ne zaman ikinci kat cennetin sahibi oluruz? Bakınız ne işlemlerden geçiyor bir kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için, ruhunun kendisinden ayrılabilmesi için o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Bu noktaya kadar neler neler geçiyor kişinin başında. Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i ila ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin
dilediği kişi hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç diyor Allah Teala. İşte Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yapar Allah Teala? Derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli 3 ayrı sonuç sağlar. 1. O kişinin o güne kadar irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeyen o kişinin üzerinde öyle bir tesir icra eder ki Allah Teala o günden sonra bu kişi için mürşit artık önemli bir yerdedir, kendisine değer verilen bir yerdedir. Peki sonra Allah Teala'nın bu dizaynı o kişinin görmeyen gözlerini açar. Kör olan gözlerini açar. Gışavet adlı bir perdeyle kapalı olan görme hassasını açar. Kişinin kulaklarında vakra olduğu için idrak edemeyen o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kalbinde idrak etmeyi engelleyen ikinliti alır ve yerine ihbat koyar. İşte Allah-u Teala, dördüncü basamakta rahim esmasına tecelli eden Allah-u Teala, beşinci basamakta o kişinin irşat makamını görmesini temin eder. Altıncı basamakta onun söylediklerini işitip manasına varmayı sağlar ve kalbine indirdiği bu manayı derin anlayışla idrak etmesini sağlar. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardan bahsediyor. Onların kalplerinin Allah'a döndürüleceğini söylüyor. Kişinin kalbinin Allah'a döndürüldüğü bir nokta. Peki sonra? Sonra bu kişi için yeni bir dizayn başlar. Kalp Allah'a döndürülmüştür. Ve Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu Allah'ın o kişinin kalbine, o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmasını sağlar. Göğsünü Allah-u Teala şerh eder. Allah-u Teala buyuruyor, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine
ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan bir insandır. Ve zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen, yerleşebilen nur ismi rahmet nurudur. O kişinin rahim esmasıyla tecelli ettiğinin bir ispatı, bir öncü kuvveti olarak nefsin kapkaranlık kalbine ilk defa nur, rahmet nuru girmeye başlamıştır ve kalbin aydınlanması olayı başlamıştır. Bundan sonra kişi bu zikirle nefsinin kalbinde rahmeti %2 toparladığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Ne zaman o kişinin kalbinde %2 rahmet nuru oluşursa, yerleşirse, işte o zaman o kişi için bir sonuç çıkar ortaya. Bu kişi kalbine giren rahmet nurları sebebiyle artık %2 rahmete ulaştığı için mürşidini Allah'tan istemek hakkının sahibi kılınmıştır. Allah Teala diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرُ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah Teala kişiden bahsediyor ve Allah Teala'dan mürşidini nasıl isteyeceğini söylüyor. Sabırla ve hacet namazı kılarak Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olacağını sorun diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için zor bir iştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o kişi için zor değildir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dileyen kişi için zor değildir diyor. Onlar diyor huşu sahipleridir diyor. Huşu sahiplerinin anladık ki kalplerinde %2 nur birikimiyle oluşması söz konusu. Ama huşu sahipleri başka bir özelliğinde sahipleri. Onlar o huşu sahipleri kalp açısından farklı bir konumdalar. Nefslerinin kalbi %2 nurlanmış durumda. Hacet namazını kılmak hakkını kazanıyor kişi. Ve bu huşu sahiplerinin bu ayetteki tarifi onlar Allah'a mülaki olacaklarına,
ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde muhakkak surette inanan insanlar, onlar huşu sahipleri. O huşu sahipleri ayet namazını kıldıkları zaman mutlaka mürşitlerini görürler. Ve de o mürşide ulaşıp tabi oldukları zaman kendilerine düşen görevi yapmışlardır. Mürşit üzerimize farzdır. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde mürşidin farziyetinden bahsediyor. Ey amin olanlar, tekrar amin olun diyor. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. İşte mürşit isteniyor. Allah Teala mürşidi gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine gidip tabi oluyor. Böyle bir tabiyet o kişiye birçok mükafatın birden gelmesine sebebiyet verir. Şimdi bakalım bu kişi ne yaptı? Bu kişinin yaptığı bir tek şey var. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Başka bir şey yok ortalıkta. Sadece bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin neticeleri bunlar. Mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbinin içine de iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime gelince. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh

Allah'ın kadından nur gelmesi söz konusu. O kişi zikir yapar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ama Allah Teala bu kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar da onun karşıt manyetik alanını oluştururlar. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan fazıllar o kişi zikir yaptığı sürece kalbe gelirler ve kalbin üzerine yazılan, içine yazılan, duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak kalbi işgal etmeye başlarlar. Bunlar %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbinde yerleştikçe artık afetler onların yerleştiği yere gelip de onları oradan çıkartamazlar. Hakimiyet adım adım afetlerin çoğunluğundan eşitliğe, ondan sonra da hasletlerin, kalpteki faziletlerin üstün geldiği noktaya ulaşır. İşte bu noktada o kişinin zikriyle ulaştığı hedefler söz konusudur. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimiyle bu kişinin kendisinden ayrılmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ayrılmıştır ruhu? Mürşidine tabi olduğu zaman. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelir ve senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et denir. O kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak önce tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da devrin imamının, devrin halifesinin dergahına ulaşır. Ve işte bu noktada o kişi için seyri sülük başlamıştır. Diğer ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da önce zemin kattan birinci kata çıkacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimi gerçekleşince, fazıl birikimi gerçekleşince affedersiniz. %2 rahmetten sonra bu kişinin kalbinin %98'e kadar fazıllarda olacak. Neticede kalbi %100 nurlarla tamamen işgal edilecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Bu nefsi emaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince işlem gerçekleşir. Sonra ikinci gök katına ulaşır ruh. Ne zaman? Ne zaman o kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala. O levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa kişi %7 nur birikimi gerçekleştirdiği zaman nefsi mülhimeye ulaşır kişi. Allah'tan ilham almaya başlar. Ama şeytan da ilham vermeye o kişiye devam eder. Şeytanın ulaştırdıkları da, Allah'ın ulaştırdıkları da o kişinin kalbine ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Sonra bir üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü gök katına yükselmesi, nefsi mülkime, söylediğimiz gibi Allah'tan kişi ilham almaya başlar. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor Allah Teala.
Burası nefsi mülhimedir. Dördüncü defa %7 nur birikimi oluşunca kişi Allah'tan aldığı ilhamların sonunda mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub diyor Allah Teala Rahat 28'de. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Nefsin kalbine dördüncü defa %7 nur birikimi giriyor. %28 nur birikiminde o kişi mutmain oluyor. Sonra radiye kademesi, Allah'tan razı olduğumuz kademe giriyor. Sonra da mardiye kademesi giriyor. Allah Teala buyuruyor ki Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön, rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Beşinci defa 107 nur birikimi nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi, ruhu beşinci gökkatına ulaşır. Altıncı defa 107 nur birikimi nefsi mardiyedir. Kişi altıncı gökkatına ulaşır ve nihayet 7. defa 107 nur birikimiyle nefsi tezkiyeye ulaşır kişi, ruhu da Allah'a ulaşır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, bu onun için hayırdır. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruh bu noktada Allah'a ulaşıyor. İşte Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu makama fenafillah diyoruz. Ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ne olmuştur? Allah Teala verdiği sözü yerine getirmiştir. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız hiçbir zorluk göstermez. Allah söz verdiği için sözünü mutlaka yerine getirecektir. Bizim zikrimizi arttırmamız söz konusudur. Zikri de arttırabilecek olan efsafı Allah bize kazandırır. Devamlı zikrimizi arttırarak ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Bir emanet olan ruhumuz, o emanetin sahibi olan Allah'a teslim edildi. Ne diyordu Nisa 53'te Allah Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, onların sahibi, ruh emanetinin sahibi Allah'tır. Allah'a ulaştırın diyor Allah Teala. Sahibine teslim edin diyor. İşte böylece ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah kendisine düşen görevi gerçekleştirmiştir. İnsan kendisine düşen görevi gerçekleştirdiği için. Allah Teala hepimizin Allah'a ulaşmayı dilememizi ister ve Allah için büyük bir zevktir. Böyle bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Ruh emaneti nefsin kalbinde %51 nuru oluşturarak Allah'ın zatına ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona bu sözü vermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırma sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği sözü sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir. Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir. Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor?

Festival İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim. Öyleyse gelin sevgili kardeşim bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, siz Kur'an-ı Kerim'i bu kadar anlaşılır ve kolay şekilde açıklarken zamanımızın din adamları neden Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız, alimler açıklar diyerek insanlara zor gösteriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından, Efendimiz'den öğrendik. Her devirde insanlık tarihi boyunca kutsal kitapları en üst seviyede açıklayan Allah'ın Resulü devrin imamlarıdır. Devrin imamı bir nebi Resul olabilir, devrin imamı bir Veli Resul olabilir. İkisi de Allah'ın tasarrufundadır. Ve dikkat ederseniz her devirde kutsal kitapları, Kur'an-ı Kerim şu anda söz konusu, kutsal kitapları açıklayanlar devrin imamları, Allah'ın Resulleridir. Bakara 129 bir Nebi Resul'dür. Bakara 151 bir Nebi Resul. Alman 164 bir Veli Resul. Ama devrin imamı. Cuma 2 keza öyle, İbrahim 4 ve diğerleri. Öyleyse biz Allah-u Teala devrin imamını açıklıyor. Biz de devrin imamından Kur'an-ı Kerim'i öğrendik ve onu Efendimizin bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıklıyoruz. Ama bu sizin bahsettiğiniz din adamları devrin imamının açıklamasını kabul etmeyenler. Onların öğretisinde bu yer almıyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemişler. Onlar insanların yazdıkları kitapları öğrenmişler. Şimdi şöyle söyleyelim. Allah-u Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansın dediğinde hepimizin cevabı Kalu Bela Günü. Kalu Bela Günü'nde Adem Aleyhisselam'ın zirreti bütün insanlar var. Ve Yahudiler var, Hristiyanlar var. Budist. Şu anda dünya üzerinde 8 milyar insanın 8 milyarı da orada. Yetmez. Bugüne kadar ölen bütün insanlar da orada. Yetmez. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar da orada. Kalu Bela Günü'nde. Allah-u Teala hepsine tek bir din farz kılmış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz Kalu Bela diyoruz. Kalu Bela diyen İnsanların ruhlarına, fizik vücutlarına, nefslerine, iradelerine, öyleyse beni Rab olarak kabul ettiğinizde bana yeminler verin, sözlerimi işitiniz, hepimiz Semeyra diyoruz. Ve ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak, fizik vücudumuz Allah'a teslim olacağına dair ad, nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin, irademiz Allah'a teslim olacağına dair misak vermişiz. Ve bu dünya hayatını Allah-u Teala bizi gönderiyor. Peşinden katından Resuller de gönderiyor. Kutsal kitapları açıklamak üzere. De gelen Resullerin hepsi yeminimizi, misakimizi, ahdimizi açıklıyorlar. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimesinde nefsler kazançlarını karşılığına indirirler. Ama yemin sahipleri Kalu Bela Günü'nde verdiği yeminleri yerine getirilen müstesna. Onlar cennetedirler. Ruhun misakı Allah'a ulaşacağına dair Rahat 20-21'de açıklıyor. Fizik ucunun ahdi Yasin 60-61'de

0: görülüyor ki onlar bu öğretinin sahibi değiller, bu din adamları. Bu din adamları insanların yazdığı el yazması kitaplarda zanları öğretiyorlar. Sadece İslam'ın 5 şartı. Halbuki İslam'ın 5 şartı amellerdir ama İslam 5 şartına ilaveten şunlar da var. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in bir temel farzıdır. İşte vahdet akidesi, Allah'a ulaşmayı dilemek Rum 31'de zikrediliyor ve tam 7 tane ayet-i kerimede de farz kılıyor. 73 ayet-i kerimede açıklanıyor, 12 kereden farz kılıyor. Ama bu yok. Mürşide tabiyet, tövbe, bu da aynı şekilde. Mürşidinde tövbe, mürşide tabiyet yok, zikir yok. Geri kalan sadece İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. İşte bu sebeple onlar bilmiyorlar, biz bilmiyorsak siz de bilmeyeceksiniz, siz de açıklamayacaksınız diyerek insanlara yanlış yol gösteriyorlar. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ın rahmeti nedir, açıklar mısınız? Allah'ın rahmeti Allah'ın katından gelen Allah'ın emri nurlarıdır. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Salavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Hikmet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah nuru bir nurdur. Allah'ın insanın olgunlaşabilmesi için Allah'ın katından gönderdiği nurlar var. Dolayısıyla ilk etapta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an zikretmeye başlarsa hadis-i sünnesinin 16. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi اَلَمْ يَنِ لَز۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَنَوَزِلَ مِلْحَ Allah'ın zikri ve hakta inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla, amen olanlara ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu zeyma zamanı gelmedi mi? Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ve zikretmeye başladıysanız bir çift nur geliyor. Rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremiyor, rahmet içeriye sızıyor ve o rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Ama huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü hacet namazı kılmaları halinde hacet namazıyla mürşidi kim Allah'tan isterse Allah ona huşu sahiplerini göstereceğini beyan ediyor. Bakara 45-46 وَاسْتَعِنِهُ بِسَبْرِ وَالسَّرَاتِ اَنَّ هَالَ كَب۪يرَةٍ اِنَّ عَلَى الْخَاشَيْنِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz zordur ama huşu sahipleri için değil. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala kime gösteriyor? Huşu sahiplerine. O zaman kişinin mürşidini görebilmesi için ne lazım? O kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi ve zikre başlaması lazım ki kalbine Allah'ın %2'lik rahmeti girsin ve Allah-u Teala hacet namazı kılması halinde Allah-u Teala ona mürşid göstersin. Huşu sahibi olmayanlar için zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Bakara 46. Onlar ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Bir hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, iki ölümle. Allah razı olsun. Karaman'dan bir izleyicim, muhterem hocam, 65 yaşındayım. Dini bilgim yok. Allah'ın doğrularını öğrenmek istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Tamam. Dini bilgin yok. 65 yaşında hiç önemli değil. Allah'ın doğruna öğrenmek istiyorsun. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Yani Kur'an-ı Kerim elifbası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi neden dileyeceğim diyeceksin. Hemen Allah-u Teala'nın seni nasıl yarattığının ayetlerini sana göstermek istiyorum. Allah-u Teala seni bu dünya hayatını yaşayabilecek bir fizik bedenle yaratmış. Hicr 26. Allah-u Teala fizik bedenin içerisinde fizik beden misafiri olan bir nefse dizayn etmiş, Şems 7. Allah Teala zatından sana ruh üfürmüş, secde 9. Ve Allah Teala sana cüz-i irade, serbest irade vermiş, Bakara 256. Ve Allah Teala seni akıl sahibi kılmış. Şimdi böyle bir durumdasın. Fizik vücudun var, bu dünya alemine ait, ruhun Allah'a ait, nefsin berzah alemine ait, iraden serbest irade ve akıl. Şimdi seni dünya hayatına gönderiyor ama dünya hayatında başlangıç noktasında ayetleri bilmediğin için şeytan denilen varlık nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Nereden biliyoruz? İblis Allah'tan müsaade istiyor. Araf 14. Araf 14 kale enzelin eyyuhasun. Araf 15 kale enneke minel müzerin. Allah Teala iblise müsaade veriyor. Ve iblis diyor ki ben onları saptıracağım diyor. Yani sırat-ı müstakimden saptıracağım. Onlar hayattayken ruhlarını sana ulaştırmayacaklar. Bu minmal üzere. O zaman senin ne yapman lazım? Senin kesinlikle Allah'a ulaşmayı dinlemen lazım. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Fizik vücutta şeytanın tesiri altında, şeytanın kulu durumunda. Fizik beden ve nefs itibariyle kişi şeytanın kulu ve şeytanın dostu durumunda. Bundan kurtulabilmesi için ancak onun ruhun talebine uymasına bağlı. O zaman sen Allah'a ulaşmayı dileyeceksin, ruhun talebini uyacaksın. Çünkü ruh Allah'tan bize verilmiş. Tekrar Allah'a dönecek. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. Haydan gelen ruhtur, huya giden de ruhtur. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Sen de Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ve ulaşmayı dilediğin an gerçekten kalpten dilemiysen o zaman zikir senin hoşuna gidecek. 7 Furkanlı Allah-u Teala Enfal 29'a göre o güne kadar işlediğin bütün günahları örtecek ve günahların örtülmesi sebebiyle birinci kat cennet. Allah o halde bırakmıyor. Tekavvün 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbini kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre gözünden kalbine nur onu açıyor. Ve zikretmeye başladığın an Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl-ı rahmet içeriye sızarak kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan sen Bakara 45-46'ya göre hacet namazı kılıp da vesileyi, mürşidi Allah'tan istersen Allah sana mürşid gösteriyor. Ve 7 tane ayet gereğince gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyorsun. Ali'mine 31, Ali'mine 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zülf 61 ve Cuma 2. Allah Teala bu ayetlerde mürşidin farziyetinden bahsediyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen ve 7 ayet gereğince mürşide ulaşan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen 7 ayet gereğince Allah'ın delalette bıraktığı insanlar. Rad 27. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onları delalette bırakıyor. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Yunus 8 ve Secde 10. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah Teala onları delalette bırakıyor. Arap 186, Rad 27, Kef 17, Sümer 23, Sümer 36, Mumin 33 ve Şurak 4. Delalette bırakıyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilerlerse 7 ayet gereğince o zaman da Allah onları ruhunu kendisine ulaştırıyor ve sen mürşidine tabi olacaksın. Doğruları öğrenmek isteyen kardeşimiz siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize tabi olup zikre başlarsanız gerisini mutlaka Allah Teala size nasip kılar inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyici muhterem hocam, fısk tehlikesi hangi basamakta ortadan kalkar, açıklar mısınız? Evet, fısk tehlikesi kişi fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim ederse ve peşinden daimi zikre ulaşırsa tamamen ortadan kalkar. Ama fizik ucu tesliminden sonra da artık fıskın neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü fizik vücut teslimi demek Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlenmemesi demektir. Bunun içinde de zikir de vardır. Öyle olunca o zaman fısk nedir? Kişi zikri bırakırsa ancak olabilen bir durumdur. Allah Teala Nisa 137'de "Nellezine amenu sümme keferu. Sümme amenu sümme keferu. Sümme zâdu küfren." Başlangıç noktasında herkes zaten küfürde amen oluyor. Allah onu hidayete erdiriyor. Sonra tekrar fıska düşüyor. Sonra tekrar amen oluyor. Sonra tekrar fıska düşüyor. Ve küfrünü arttırıyor. İşte onlar için artık Allah onların kalplerini tâb ediyor. Ve bir daha onlar için bir yol yok. Allah'a ulaştıran bir yol yok. İşte burada fizik vücut tesliminde düşük bir ihtimal de olsa tamam ama hemen hemen imkansız halde nefs tesliminde artık imkansız kişinin fıska düşmesi. Çünkü daimi zikirde. Zikri bırakmak şöyle dursun, daimi zikirde kişi. Öyle olunca o zaman artık kesin bir garanti altında fıska açısından. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Cabbar Hocamız. Öncelikle Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemekte kurtuluş söz konusu iken neden bu kadar kolay bir şeyi insanlar tatbik etmiyorlar? Allah razı olsun. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Hocamız.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle kurtuluş söz konusuyken neden bu kadar kolay bir şeyi insanlar tatbik etmiyorlar? Evet. Onlar düşmanlarını bilmiyorlar. İnsanlar iblisin devamlı vahiy altında olduğunu, iblisin onları Allah yolundan men ettiğini farkında değiller. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 114 surenin başında Allah Teala insanlara bir mesaj veriyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Recm olmuş olan şeytandan Allah'a sığınmak. Öyleyse başlangıç noktasında herkes şeytanın dostu ve kulu durumunda. Kulu ve dostu durumunda. İşte ondan kaçınacak. İşte şeytanın kulu ve dostu durumunda. Zümer 17'ye göre Resul davetle geliyor ve diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Resullerin böyle dediğini nereden biliyoruz? İşte Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi Al-İmran 64. Lekad ba'asna fi kulli ümmetin resulen. Biz bütün ümmetlere resuller gönderdik. Eniyabudullah. Allah'a kul olsunlar. Ve işte nebu tağuta ve tağuta kurulmaktan içtinab etsinler. İşte Allah'a kul olmak, tağuta kurulmaktan içtinab etmek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yine Al-İmran 164. Ey ehli kitap, gelin sizinle bizim aramızda müsavi olan bir kelimeye. En la ne'abudu illallah. Allah'tan başkasını kul olmayın. Ve la nüşrike bihi şeyen. Ve ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Ve la yetehizuna ba'du ba'dan erbabin min dunillah. Ve Allah'tan başkasını da Rab edinmeyelim. İşte ikisinde de iblis devreye giriyor ve onları Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Nasıl yapıyor iblis? 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Başlangıç noktasında herkes şeytanın adımına tabi olmuş durumda. Ama olmayın. O zaman olmaması için ne lazım? Şeytan adına tabi olmak istemiyorsa ne yapmasın lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Başlangıç noktasında herkes şeytanın dostu ve şeytanın kulu, şeytanın dostu durumunda. Allah Teala da diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman şeytanın adımlarına tabi olmak istemiyorsa kişi ne yapması lazım? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama bilmiyor ve din öğretenler de kendileri dilemedikleri için, bilmedikleri için böyle bir durumla karşıya ve düşman olan şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyor. İblis ne diyor? Diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna ulaşması yok. Ve insanları yanlış olmasına rağmen buna inandırmış. İnsanlar %90'dan fazlası ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna Allah'a ulaşması yoktur diyerek iblisin yanlışına inanıyor. İşte bu sebeple çok kolay olmasına rağmen insanlar tatbik etmiyorlar. Kişinin şeytanın hegemonyasından kendisini kurtarabilmesi mutlaka mürşidin davetine icabetle mümkündür. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyici muhterem hocam, peygamberlik ile velilik farkını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, peygamberlik Allah'ın kendisine şeriat hitap verdiği nebi resullerdir. Ama velayet farklı bir durumdur. Allah'ın dostu manasına geliyor. Peygamberler sadece insanlardan seçiliyor. Ama veli resuller insanlardan seçiliyor. Cinlerden seçiliyor, meleklerden seçiliyor. Yani nebi resuller sadece insanlardan seçilmesine karşılık, veli resuller üç gruptan da var. İşte cin resuller, veli resullerdir. Melek resuller, veli resullerdir. Vesaire. Veli Resullerle Nebi Resul arasındaki farkı Allah Teala 10 farklı özellikle bize açıklıyor inşallah. Nebi Resuller şeriat kitabı sahibidirler. Veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Allah razı olsun. Tek tek ifade edilmiş. Aradan bir izleyici muhterem hocam, korku afetim çok fazla sosyal hayatımı ve tasavvufu yaşamamı etkiliyor. Bu durumdan kurtulmak için ne yapmalıyım? Korku afetin fazla o şey geldiği zaman Allah'a güven ve Allah'a güvenin anahtarı zikir. Zikre başla. Zikir korkuyu hayatımızdan sıfırlayan yegane vasıtadır. Dua bizi korkudan emin kılar. Öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından zikir zikir. Her negatif ne varsa kişiye geldiği zaman derhal zikre başlamalıdır. Allah razı olsun. Manisa'dan bir izleyici muhterem hocam, Hünnes ve Künnes kanunu nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, her şey atomlardan oluşuyor. Atomla en basit atom hidrojen atomu, merkezinde bir çekirdek. Etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzakta bir elektron. İşte bu basit hidrojen atomunu ifade ediyor. Bu basit hidrojen atomu üzerinde bu Hünnes künnesi açıklarsak, Hünnes merkezi çekirdek, künnes onun etrafında cevheran eden elektron. Elektronlar çekirdek etrafından dönerken her yarım turda bir Allah'a tesbih ederler. Yani enerji alırlar Allah'tan. Böylelikle Allah'ın katından bir çift nötrino rahmet denilen enerji parçacığı hızla gelip enerjilerini elektrona aktarırlar. Bu da elektronun tekrar yarım tur atmasını sağlar. Bu işlem yaklaşık saniyede 120 milyon kez gerçekleşir. Allah-u Teala yerlerde ve göklerde olan her şeyi zikreder, tesbih eder, manasında. İsra 44 tusabbihu lehu seb'u semavatu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihi. Gökler ve yerler ve bunlar arasındakiler. Allah'a tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmenin bir şey yoktur. Fakat onların tesbihlerini siz anlayamazsınız. İşte kainatın evrensel kanunu nes ve künnes. Mikro alemde merkezi çekirdek etrafında elektronlar, makro alemde güneş etrafında gezegenler. Her şey çift bir hareketin muhtevası içerisinde cereyan ediyor. Bir elektronun kendi etrafında dönüşü, bir de merkezi etrafında dönüşüyle iki temel hareketten bahsedebiliriz. Bursa'dan bir izleyici muhterem hocam, idrakimin daha öncesine göre azalmış olduğunu hissediyorum. Zikrimi arttırmaya çalışıyorum. Bunun sebebi dünyayı Allah'ın önüne geçiriyorum. Ona ne yapmalıyım? Evet, zikrini arttıracaksın. Belli ki idrakin azalmışsa zikrin, Efendimizin sohbetlerini de çok dinle. Ve hizmetlere katıl Allah'ın izniyle. Bir de zikrini arttır. O zaman göreceksin ki idrakin de artar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Nefse zulmetmemek ne demektir? Bazen onun isteklerini yapmak anlamına mı gelir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Hepinizi çok seviyoruz. Nefse zulmetmemek ne demektir? Zulüm bize derecat kaybettiren her şey. Nasıl şer bize derecat kaybettiriyorsa, zulüm de bize derecat kaybettiriyor. Öyleyse derecat kaybettirdiğimiz her noktada biz nefsimize zulmetmiş oluyoruz. Allah'ın bir emrini isyan ettiğimiz zaman, yerine getirmediğimiz zaman kendimize zulmediyoruz. Allah'ın bir yasağını Allah yasaklamış uymadığımız zaman, işlediğimiz zaman nefsimize zulmediyoruz. Başka bir insanın kalbini kırdığımız zaman nefsimize zulmediyoruz. Yani derecat kaybettiğimiz her noktada nefse zulüm söz konusu. Nefse zulmetmemek ancak daimi zikre ulaşmamız da mümkün. Önce Allah Teala Enam suresinin 82. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ellezine amenu ve lem yelbisuhu imanehum bi zulmün. Ulake lemlem ve muhtedun. Amin olan kimseler imanlarına zulüm karıştırmıyorlar. İşte onlar korkudan emindirler. Onlar hidayete erenlerdir. Öyleyse korkudan emin olmak ancak daimi zikirledir. Ve nefse zulmetmemek de ancak daimi zikirledir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha haram Kur'an, haram hutbunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı İmparatorluğu tarihin en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğudur. Bütün dünyaya örnek bir yapının sahibi olmuştur Osmanlı. Bütün dünyaya örnek. Ne demek istiyoruz? Osmanlı altı yüz küsur yıllık tarihinin 400 yılında bir cihan hakimiyetini başarmış bir imparatorluktur. Ve her gittiği ülkeye adalet götürmüştür. Doğruluğu götürmüştür ve örnek bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı'yı gerçek anlamıyla tanıyanların hepsi Osmanlı'ya hayrandır. Biz de hayranız ve de Osmanlıyız. Buna bizi anlamadan kızacak olanlar olabilir. Ama onlara bunu hatırlatmak isteriz. Biz 600 yıl, yani 620 yıl hatta, 1299'dan 1922'ye kadar623 yıl bir Osmanlı dönemi geçirdik. Türk tarihinin en muhteşem devri. Bir dünya hakimiyeti ve bir bütün dünyaya adalet götürme devri. Hakkı götürme devri. Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o insanların dinini değiştirip de bunlar Müslüman olsunlar diye onlara hiçbir baskı uygulamamıştır. Tam aksine herkesin dinine saygı göstermekle kalmamış, onlara kendi dinlerinde en güzeli yaşayabilsinler diye Osmanlı devamlı yardımda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı adaletin temsilciydi, temsilcisiydi.

623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu devrinde Osmanlı İmparatorluğu dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Suçu işleyenler de Osmanlı'nın içindeki yabancı dinlerin temsilcileriydi. Tasavvuf ahlakıyla büyürdü Osmanlı. Her caminin imamı, o mahallenin aynı zamanda muhtarıydı. Sayılırdı, hürmet edilirdi ve tam bir aile hayatı yaşanırdı. Din açısından çok evlilik cevaz verilen bir şey ise de toplum birden fazla evliliğe iyi gözle bakmazdı. Bundan rahatsızlık duyardı. Tasvip edilmezdi. Onun için Osmanlı'da çok evlilik parmakla gösterecek kadar az olan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin ötesinde Osmanlı'nın adaleti bu dünyaya en büyük örnektir. Bir dünya hakimiyeti, dünyaya nizam veren Osmanlı. Öyleyse bir devre geçirmişiz sevgili kardeşlerim. 622 yıl. Ve sonra da Osmanlı'yı yok etmişiz. Biz yapmışız bunu. Kendi ülkemizdeki bizler. Osmanlı'nın bütün akrabalarını, taallukatını yurdumuzdan kovalamışız. Yurt dışına mecburi çıkış için kanun çıkarmışız. Osmanlı inkıraz bulmuş, yok olmuş. 600 yıllık dünyada adaletin timsalcisi olan, temsili olan timsali olan ve temsilcisi olan Osmanlı gene kendi insanı tarafından yok edilmiş. Yeni bir rejim kurulmuş. Cumhuriyet. Ne olmuş? Cumhuriyetten bu tarafa geçen seksen yılı aşkın bir devre. Ne olmuş? Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan, yükselme devrinden, duraklama devrinden ve düşme devrinden bir bütün alırsak ele, hepsini işin içine katarak, biz bu dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Ve Cumhuriyet'in kurulmasından 80 küsür yıl sonra bugün biz dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz.
Aradaki farkı görmeyecek misiniz? Arkasında ne olduğunu hiç aramayacak mısınız? Arkasında Allah'tan kopmamız söz konusu. İşte bu kopukluktur ki insanlarda doğruluğu, dürüstlüğü, toplum saygısını, Osmanlı'nın o muhteşem dizaynını bütün boyutlarıyla bizlere unutturmuş. Olay meydanda değil mi? Kim itiraz edebilir ki buna? Altı yüz küsür yıl şu dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını koruyan Osmanlı'nın ecdadı, çocukları bugün ne halde? Her gün binlerce hırsızlık vakası işleniyor ülkemizde. Gazetelerin haberlerine baktığınız zaman gözleriniz büyüyor. Biz Osmanlılar bu hale mi düştük? Böyle mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her alanda ahlaksızlık, her alanda suistimal, her alanda düşüşün devamını acıyla izlemek bu bizim kaderimiz oldu. Dürüstlüğün, imanın kalesi olan Osmanlı artık iman edenlere karşı düşman bir tavrın içindeki bir ülke hüviyetine geldi. Acaba bu ülkeye yazık olmuyor mu? Benliğimizden bu kadar kopacak mıydık? Böyle mi olacaktı? Dünyaya hükmeden Osmanlı yabancıların elinde bir oyuncak mı olacaktı? Bundan derece derece herkes sorumludur. Hepimiz sorumluyuz. Osmanlılarımızı unutmuşuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslımızı unutmak mı söz konusu olmalıdır ki bugün unutmuş durumdayız? Yoksa aslımızı yad etmek mi, onları hürmetle anmak mı söz konusu olmalıdır? Çocukluğumuzu hatırlıyoruz. İlkokulun kütüphanesine girdiğimiz zaman oradaki kitapların aşağı yukarı hepsinin Allah yoktur temasını işlediğini görmenin huzursuzluğunu şu anda yaşıyorum. O zamanlar bunların hiçbirinden elbette haberimiz yoktu. Ve bizler o telkinin altında büyüdük. Dinimizden koptuk. Bizim dine, aslımıza geri dönüşümüz 30 yaşındaki bir başlangıç noktasından sonra 40 yaşına kadar bize bir şey sağlamadan geçti. Sadece fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu net olarak yaşadık. Dayı Bey isimli mürşidimiz sebebiyle. Ama o devirde ne yaptığımızın farkında bile değildik. Ne zaman ki
mürşidimiz Dayı Bey rahmetli oldu. O zaman gözlerimiz açıldı, yalnız hissettik kendimizi. Ve o zaman Allah'ın bizim üzerimizde nasıl bir tesir icra etmesi lazım geldiğini öğrendik. Sevgili kardeşlerim,

Her şey Osmanlı'da en güzel standartlarda örnek bir davranış biçimleri dizisini ifade ediyordu. Herkesin birbirine saygı gösterdiği bir muhteşem toplum. Sevgiye, saygıya, dayanışmaya bağlı bir toplum. Allah'a ve dinine sımsıkı bağlı bir toplum. Ve Cumhuriyet'le beraber laiklik müessesesi ortaya konmuştur. Laikliği açık bir şekilde dinsizlik olarak anlayan bir zihniyet bu ülkeye hakim olmuştur. Neden sonra aklımız başımıza geldi de dinlerine bağlı insanları iş başına getirmeyi akıl ettik bu ülke olarak? Onların da hedeflerinde sapmalar görüyoruz. Onları saptırmak için Allah'ın dostu olmayanlar büyük gayretlerin içindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ahlakın bu kadar çürüdüğü bir ortamda kurtuluşun, bu fitneden kurtuluşun bir tek yolu var. Allah'a dönüş. Dikkat edin, ne zaman Allah öndeyse, o zaman parıltılı bir dünya vardır ve adaletin haksızlıklara hakim olması vardır. Öyleyse adaletsizlik var mı? Ne yazık ki evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan koptukça insanlar zelil olurlar. İşte 600 yıllık bir Osmanlı saltanatından sonra 80 yılda her şeyimizi kaybetmişiz. Dinin en üstün noktadaki kişisi muhakkak ki halifedir. Osmanlı'nın yok olmasıyla birlikte ondan birkaç sene sonra birkaç sene daha halifelik yaşadı. Sonra onu da bitirdiler. Şu anda emperyalizmin en çok istediği şey, yani İslam aleminin yağma edilebilmesi için onların başsız kalması, şu anda dünya üzerinde başarıyla tatbik edilmiş bir oyunun bugünkü perdesidir. Ve İslam ülkeleri başsızdır. Her biri istila edilmiştir ve sömürülmektedir. Bir Türk ve İslam birliği mutlaka kurulmalıdır. Türkiye gene bu hüviyetini muhafaza edecektir. Ama İslam alemine yön veren bir ülke olarak. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir göz atarsanız eğer, İslam alemi içinde
İslam aleminin idaresini üstlenebilecek olan ikinci bir ülke mevcut değil. Sadece bu ülke söz konusu. Ve Amerika Federasyonu, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Federasyonu, yani Avrupa Birliği bir bütünü oluşturamıyor. Çin'in ve Rusya'nın beraberce yaptığı o manevradan sonra dünyanın aklı başına gelmiş gibi görünüyor. Ve buna dayalı bir üçüncü büyük birliğin kurulması mutlak olarak gerekiyor. Bu Türk-İslam Birliği'dir. İslam Birliği Türksüz, başsız bir birlik olurdu. Onlara 700 yıl liderlik etmiş olan Osmanlı'nın bugünkü torunları dünya üzerinde önemli bir vazifeyi almak mecburiyetindedir. Bu vazife Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Böylece komünizmin karşısında üçüncü bir birleşik kuvvet vücuda gelecektir. Bütün İslam ülkelerini bir araya getirecek olan bir İslam Birliği Türkiye'nin liderliği altında kurulabilir. Başka bir alternatif yoktur. Öyleyse bu ülkenin insanları olarak aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Osmanlılığımızı kaybetmenin bize nelere mal olduğunu gördük. 700 yıllık bir cihan hakimiyetinin sonunda 80 yılda her şeyi berbat ettik sadece. Ahlak açısından bu dünyadaki en çok suç işlenen ülke olmayı başardık. İtalya'nın da bizden aşağı kalmadığı söyleniyor. İstatistiklerden bunu anlamak gerekli. Ama asırlardan beri bize dünya üzerinde en çok değer kazandıran şey ahlakımızdı. Osmanlı ahlakı. 80 yılda o ahlakı bütünüyle yok etmiş durumdayız. Bunu başaranlar iptal etsinler. Sevgili kardeşlerim, toparlanma devresidir. Artık aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Artık bir Türk-İslam Birliği'ni kurmak zamanı gelmiştir. Ve gene önceden haber veriyoruz ki Türk-İslam Birliği mutlak olarak kurulacaktır. Biliyorsunuz ki size daha evvel birçok şeyi söyledik. Ve söylediklerimiz Allah-u Teala tarafından bize söyletildiği için zamanı geldiğinde mutlaka gerçekleşti. Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Bu can bu tende kaldıkça biz Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Ve hayatımızın şu kadarcık bir değeri olmadığını da herkesin bilmesini isteriz. Öyleyse eğer insan isek gayelerimiz olmalı. Gayelerimiz için yaşamalıyız. İdeallerimiz olmalı.
ideallerimiz için yaşamalıyız. İster gaye deyin, ister ideal deyin, birisi Latince, birisi Arapça, netice değişmez. İstemeyenlerin var olduğunu da biliyoruz. Bir Türk-İslam birliğinin kurulmasını istemeyen bir zümre var ülkemizde. Ama onlar istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Türk-İslam birliği mutlaka kurulacaktır. Hiç kimse buna mani olamaz, bilinmiş olsun. İşte bugünden söylüyoruz ki, yakın gelecekte Türk-İslam birliği mutlaka kurulacaktır ve dünya üçüncü bir kuvvet odağına mutlak olarak sahip olacaktır. Dünyadaki sülh ve sükun dengesi ancak bununla kurulabilir. Üçüncü bir büyük güç. Bunun önderi de Türkiye'den başka bir ülke olmayacaktır. Bu da bilinmiş olan. Bunların hepsinin yakın gelecekte gerçekleşeceğini

Onu hoş karşılamak mecburiyetindeyiz. Bu söylediğimiz Türk İslam Birliği bir görüşü temsil eder. Bu Osmanlı'nın bir devamını temsil eder. Osmanlılıktan hoşlanmayanlar olabilir aramızda ama artık biliyoruz ki onlar azınlıktadır. Bu vatanı sevenler, bu vatan için canlarını vermeye hazır olanlar, onlar Osmanlı kanı taşıyanlardır. Hepiniz Osmanlısınız. Türkiye'den başka istiklalini muhafaza edebilmiş bir Osmanlı ülkesi artık yok. Her tarafa el atmış durumda. İnsanlığın düşmanları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir olmak mecburiyetindeyiz. Beraber olmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, Osmanlı'da zafer kazanan bütün padişahların yanında mutlaka Allah'ın bir büyük evliyası onlarla beraber olmuştur, onların mürşidi olarak. Ve zaferler kazanılmıştır, önceden haber verilerek. Fatih Sultan Mehmet, dadasının yanına gittiği zaman, hangi tarihte, hatta hangi saatte savaşın biteceğini, İstanbul'un fethedileceğini Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'e açık bir şekilde söylüyor. Allah'tan sormuş, cevabı almış. Var olduğuna nasıl eminse, kendisinin var olduğuna nasıl eminse, Allah'tan aldığı emrin ve ilmin tam ve gerçek olduğundan da o kadar emin. Ve dediği gün, dediği saatte zafer kazanılıyor. Hem de her şeyin bitmesine ramak kala. İki tarafında hayatta olan askerlerinin sayısı çok büyük ölçüde azaldığı bir devrede sancak, Osmanlı sancağı İstanbul burçlarına dikiliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelecekte bu ülke gene dünyadaki en az suç işlenen ülkeler arasına İnşallah girecektir diye ümit ediyoruz. Bu mümkün müdür? Mutlak olarak mümkündür. İnsanlar Allah'ı tanıyabilseler, onun verdiği istikamette yaşamanın nasıl büyük bir mutluluk olduğunu bir yaşayabilseler, Allah'tan kopmaları hiçbir zaman mümkün olmaz. O zaman Osmanlı olurlar. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde artık devletler modeller, yeni modellere göre dizayn ediliyor. Cumhuriyette bu modellerin en güzelidir. Ve de Allah-u Teala'nın emrettiği husus asla böyle bir modelden vazgeçmemek.

İslam'ı temsil eden bir ülke mutlaka serbest seçimle iş başına gelen bir parlamento düzenini devam ettirebilen bir hüviyeti kıyamete kadar devam ettirmelidir diye geliyor. Öyleyse adaletin tecellisi herkesin hak sahibi olduğu bir sistemi içerir. Bunun adı seçimdir. Herkes kendi vicdanının sesini dinleyerek oy verir ve iktidar tayin edilir. Adaletli olan herkesin kendi vicdanının sesini dinleyerek bunu gerçekleştirmesidir ve böyle devam edecektir. Allah Teala'nın bu devirdeki dizaynı budur. Dini bir dayanışma siyasetin dışında bir olgudur. Siyasetle din aynı hüviyetin içinde vücut bulamaz. Din insanların mutluluğunu sağlayacak olan bir iç dizayndır. Osmanlı'nın bütün dünyaya ulaştırdığı bir muhteşem Allah ile ilişkiler dizisi. Bu Allah Teala'nın dizaynı böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Geleceğe ümitle bakın. Gelecek bu ülkenin bir İslam ülkeleri birliğinin lideri olduğu yeni bir devreyi işaret ediyor. Üçüncü bir kuvvet odağı Türk-İslam Birliği. Bu ülkenin gelecek günlerde üzerine alacağı belki en büyük vazife kendi içindeki ahlak buhranını bir sülh ve sükun devresine dönüştürebilmesi hedefi olacaktır. Bu mümkündür ve mümkün olduğunu göreceksiniz. İnsanlar doğruyu ve güzeli gördükleri zaman, gözleriyle şahit oldukları zaman, kalpleriyle gördüklerine inandıkları zaman doğruya ulaşabilirler. O günler uzakta değil sevgili kardeşlerim. Dini insanları hükmü altına alan bir zorbalık olarak düşünenler korkunç bir yanılgının içindedirler. Tam aksine adaletin bütün boyutlarıyla yer aldığı sistemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde olduğu gibi inanç konunun temelini teşkil etmiştir. Sahabe dünyada en çok suç işleyen insanlarken işlemeyen insanlar haline gelmiştir. Yol kesiyorlardı. İnsanları öldürüyorlardı. Kabileler arasında bir kan davası bütün boyutlarıyla devam ediyordu. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sonra ne oldu? Sonra sahabe suç işlemez oldular. Her şey bitti. Kendi kız çocuklarını küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi sona erdi.
dünyadaki adaletin en büyük boyutlarda gerçekleştiği bir nizam kuruldu. Allah'ın nizamı. Din deyince korkanlar, sizlere sesleniyoruz. Din korkulacak bir şey değildir, iftihar edilecek bir şeydir. Öyleyse şunu bilelim ki herkes sülfe sükunu bekliyor. Bütün bu suçların bu kadar büyük boyutlu herkesin suça yönelmesinin arkasındaki ekonomik sebeplerin dışında en büyük sebep dinimizi unutmamızdır. Ahlakın da buna dayalı olarak yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek sizlere şunu söylemek istiyorum. Bizim batıdan alacağımız bir şey yoktur. Ama batının bizden alacağı çok şey vardır. Bunu yakın gelecekte bütün dünyaya ispat edeceğiz. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Batı ülkelerinin, batının bizden alacağı çok şey var olduğunu o günlerde herkes görecektir, herkese ispat edilecektir. Ama bizim batıdan alacağımız hiçbir şey yoktur. Oradan alabildiğimiz şey sadece ahlaksızlık oldu. Bu kadarı yeter. Artık kendimizi toplamanın zamanıdır. Artık Osmanlı kanı taşıdığımızın farkına varmamızın zamanıdır. Artık Allah'ın dostları olmanın zamanıdır. Bu husus dileyenin dinini yaşamayı, bu imkana sahip olmasını sağlamak, dileyenin dinini yaşamaması için ona serbest bir alan tanımak olduğunu hiç unutmayın. Hürriyet, adaletin teminatıdır. Öyleyse hürriyet içerisinde dileyenlerin dinini serbestçe yaşayabileceği, dilemeyenlerin dinlerini serbestçe yaşamayacağı bir nizam gelecek yıllarda mutlaka yerli yerine oturacaktır. Öyleyse adalet bunu gerektirmez mi? Bir insan dinini yaşamak istiyorsa o kişi dinini yaşayabilmelidir kimsenin tesiri altında kalmayarak. Eğer bir insan bir dinin sahibi hissetmiyorsa kendisini, bir din yaşantısına girmek istemiyorsa kimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur. Allah Teala buyuruyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeğine rüştü minel gay. İrşat yolu ile gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır diyor Allah Teala. Hükmün altını çiziyoruz. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Hiçbir devirde olmaması lazımdır. Ama olduğu devirler yaşanmış. Gelecek devirlerde dinde zorlamanın asla olmadığı güzel günler yaşanacaktır. Dileyenin dinini yaşayabildiği, dileyenin de yaşamadığı bir ortamda herkes hürriyetin gerçek haklarından faydalanmalıdır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti beraberce sonuna ulaştırdık. Söylediklerim yakın geleceğin işaretlerini taşır. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz nasıl gerçekleşmişse, bunlar da gerçekleşecektir. Hürriyet, bütün insanların susadığı bir husustur ve bu hürriyet mutlaka oluşacaktır. Engel olacaklarını düşünenler varsa yanıldıklarını şimdiden söylemek isteriz. Gelecekte bu tablo ortaya çıkacak. Allah Teala'nın söylediği husus. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. La ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Asla olmayacaktır. İrşat yolu ve gay yolu herkesin seçeceği bir yol olacaktır. Dileyen irşat yolunu seçer, dileyen gay yolunu seçer. İnsanların buna müdahale etmeye hakları yoktur. Kimse kimseyi dinini yaşamak mecburiyetinde bırakamaz, yaşamamak mecburiyetinde de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu istikamette sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaratmış. Çünkü yaratılış sebebine baktığımız zaman hepimizin Allah'a kul olmasının hedef alındığını görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 56'da ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya kul olmak, şeytanın kul olmaktan kurtulmak nerede başlıyor diye bakıyoruz. Ve bunun Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz an başladığını görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sahabe için, onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bu müjdeler hem dünya müjdesi hem de cennet müjdesi. Ve Allah'a kul olduğumuz noktada başlıyor. Öyleyse müjdeler mutluluk müjdesi. Gene Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada bir başka grup ayet-i kerime gene bize büyük müjdeler vaat ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Demek ki ne korku ne de mahzun olmak söz konusu değil. Yani cehennem korkusu ve neden onları cennetin aldığında beni almadın gibi ben bundan çok üzüntü duyuyorum tarzında bir hüzün onları kaplamaz. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Büşra. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmanın başladığı yerde bir dünya ve cennet müjdesinin garantisi altındasınız. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmekten Allah Teala'nın muradı Allah'ın zatına o kişilerin ruhlarını ulaştırmaları konusunda bir talep. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a kul olmayanlar, onlar tağutun kulları, şeytanların kulları. Veya Allah'a kul olanlar, ikinciler, onlar da Allah'ın kulları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mı kul olacaksınız, yoksa şeytana kul olmakta devam edeceksiniz? Yani biz şimdi şeytanın kulu muyuz diyenler olacak içinizde, öyle değil mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, evet, tağutun, insan şeytanların, üstelik de cin şeytanların, yani hem şeytanların hem de insan şeytanların kulusunuz. İkisi birden devreye giriyor. Öyleyse neden ikisi birden devreye giriyor? Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o şeytanın adımlarına tabidir. Ve de şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Allah Teala bu hususta açıkça koymuş ortaya. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok açık bir şekilde ayetleriyle bunları söylüyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu son söylediğimizi söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir hüküm çıkıyor ortaya. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Ancak Allah'ın kulu olması o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesiyle mümkündür. Dilemedi kişi ömrü boyunca şeytanın kulu olarak yaşar. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi benim size sormam gerekmez mi? A benim sevgili kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda sıcacık bir duygu şuradan, kalbinizden Allah'a doğru yükselmiyor? Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Mutlaka ulaştırmalıyım. Ya Rabbi, ne olur bana yardım et. Ruhum sana hayattayken ulaşsın. Ben de Allah'ın evliyalarından olayım. Ermiş evliyalarından hem de. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere veli diyor. Ve onlardan kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa O Türkçemizde ermiş adını alır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, işte o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırandır. Onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ermiş olur. O sebeple o kişiye ermiş denir Türkçemizde. Sevgili kardeşlerim, ermiş olmak Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Açık ve kesin olarak garantisini vermiş. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti veriyor Allah-u Teala. Peki, müjdeler kesimine gelelim konunun. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulur, cennet ehli olur. Ama daha hiç ameli yok kişinin, olsun, hiç ameli olmasın. Ama bunca sene amel yapanlar, onların hakkı değil mi asıl cennete gitmek? Hayır, değil. Allah-u Teala onca ameller işleyenlerin eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın hakikatleri. İnsanlar mı? İslam aleminden mi bahsediyorsunuz? Çoktan Allah'ın Kur'an hakikatlerini unutmuşlar. Hristiyanlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar İslam'dan çok daha önce unutmuşlar. Yahudilerden mi bahsediyorsunuz? Musevilerden mi bahsediyorsunuz yani? Onlar Hristiyanlardan da çok daha evvel unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de size öğretemeyecektik. Hepimiz acı bir gerçeğe muhatap olacaktık. Kitle halinde hepimiz cehenneme gidecektik. Biz 30 yaşında Allah'ın yoluna girdik. Allah'ın dizaynını ondan evvel hiç bilmiyorduk. Dinle hiçbir alışverişimiz olmamıştı. Öyleyse Allah'ın bize bu hakikatleri öğretmesi bizim için nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ın kainattaki en büyük nimeti o bizim üzerimizdedir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini öğretti. Ve de ne kadar basit bir sebepten dolayı Allah Teala bütün insanları cennetine ulaştıracağını açıkladı. Ne kadar basit bir sebep. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Ne olur dileğimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırmamı nasip kıl. Bunu kalbinizdeki bir taleple söyleyeceksiniz. Sadece diliniz söylerse o Allah'a bir şey ifade etmez. Çünkü Allah-u Teala dilinize değil kalbinize bakar. Diliniz sadece kalpteki dileği ikrar eder. Tasdik eder. Hem ikrar eder hem de tasdik eder. İşte kalbinizin bir manevi talebi ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunmak sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ehil kılar. Ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah sizin bütün günahlarınızı örter. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi, o kişinin sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan düşünelim, çok sevaplar işlemiş. ...80 yaşında ölmüş bu kişi... ...15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş... ...ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış... ...namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş... ...kelime-i şehadet getirmiş... ...İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş 65 yıl... ...ve... ...gideceği yerin mutlak olarak cennet olduğunu zannediyor... Hatta bundan emin. Acaba Allah Teala bu durumda beni 5. kat cennete mi alır, 6. kat cennete mi alır diye düşünüyor kişi. Bu kişi bunca ibadet yapmış olmakla birlikte Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu dağ gibi İbadetler mi Allah Teala için kıymetlidir? Yoksa o bir tek dilek mi? Bir tek dilek kıymetlidir sevgili kardeşlerim. Onun için hepinizi mutlak kurtuluşa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennetin kapıları sizin için de açılsın. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden 8-10 saniye sonra bu konu tamamlanmıştır. Ama bir insan düşünün, hep hayırlar işlemiş, sevapları çok sevap kazanmış ve Allah'ın ölçülerine göre bir insanın sevapları günahlarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle mi? Aynen öyle. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Felaha ermek Allah'ın cennetine kavuşmak anlamına geliyor. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Allah Teala buyuruyor, kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Ya cennete gitmek ya da cehenneme gitmek. Sevap tartılarının ağır gelmesi, sevapların günahlardan fazla olması halinde kişi cennete girecek. Sevapların günahlardan az olması halinde kişi cehenneme girecek. Şimdi buna dayalı olarak bakıyoruz, adam hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş, hep derecat kazanmış. Onun dışında da diyelim bu adam çok zengin bir insan, bir sürü daha hayır işlemiş. Camiler yaptırmış, şadırvanlar yaptırmış vesaire. Diyelim ki bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse şeksiz şüphesiz bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemese de cennete gitmesi lazım. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemiyor. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 65'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Kimler hüsrandaysa onların amelleri heba olur diyor Allah Teala, boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kimler diyor Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse amellerin boşa gitmesi diye bir olay var. Hüsranda olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Allah Teala bu konuda da açıklık getirmiş konuya. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuzun ilginç yönü şurası ki o kişi çok derecat kazanmış, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla cennete gitmesi lazım ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki dilememişse amelleri boşa gidiyor kişinin ve gideceği yer cennet olmuyor, cehennem oluyor. Öbür taraftan bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah Teala onun günahlarını örtüyor. İki tane birbirinin tamamen tersi iki tane olay. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime: Ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse birbirinin tersi iki tane olay var. İşte bu size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini hatırlatmalı. Hadis-i şerifte diyor ki insanlar vardır, cennetlik amel işlemişlerdir ama cehenneme gideceklerdir. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlemişlerdir ama cennete gideceklerdir. İşte bir adam da düşünün, günahları çok, gideceği yer mutlaka cehennem ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyince Allah onun bütün günahlarını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince örtüyor. Ne oluyor? Bu kişi günahları sevaplarından çok bir insanken sevapları günahlarından çok bir hüviyet kazanıyor. Gideceği yerde tabiatıyla Allah'ın cenneti oluyor. Ey sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini iyi öğrenin. Kur'an'la insanların çalıştırdığı mantık birbirine eşitlik göstermez. Bu Allah'ın dizaynı. Öyleyse kanunları muhtelif. Bir tanesi günahların sevaplardan fazla veya eksik olması hali, ikincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileme konusu mevcut olmasaydı, o kişinin günahları sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cenneti olacaktı. Ama gidemiyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Diğeri için de mutlaka cehennem olacaktı. Günahları sevaplarından çok fazla. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş adam, gideceği yer cennet. Öyleyse şimdi konumuzun başına dönelim. Neyi kıyas ediyorduk? Bir adam diyorduk, 80 sene yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ruhunu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmayı dilememiş. Bu kişi tabi bu kadar sevap kazandığına göre gideceği yer cennet olmalı diye düşünür herkes. Ama bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cennetlik amel işlemiştir ama gideceği yer cehennemdir. Diğerine gelelim, hiç ibadeti yok. Üstelik de bir sürü günahı var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Kalbiyle dilemiş. Allah bu talebi görmüş, işitmiş, bilmiş. Ve bu kişinin derhal Allah Teala günahlarını örttürmüş. Kiremen Kadib'in melekleri Allah'ın resulleridir. Bu resuller bir sürücü, bir şahit olmak üzere daima iki tanedir. Ve kişinin kazandıkları dereceleri örterler o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Dilememişse ölünceye kadar beklenir. O kişi dilememişse Allah'a ulaşmayı, onun amelleri örtülü kalır. Gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü günahlarını Allah-u Teala örtecektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de günahların örtülmesi diye bir olay var veya sevapların heba olması diye bir olay var. Kazanılan derecelerin heba olması, boşa gitmesi diye bir olay var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size bir şey söylemiyor mu? Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ne olur şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a diyeceksiniz ki, ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ondan sonra mı? Ondan sonra size ait bir şey yok. Geri kalanı hep Allah yapacak. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bütün günahlarınızı örtecek. Bu noktada siz sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Ondan sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Mürşid sevgisini size Allah verecek. Mürşidinizi siz sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek size. Ve Allah size mürşidinizi gösterecek, ulaşmanızı da temin edecek. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikri seveceksiniz, namazı seveceksiniz, orucu seveceksiniz. Ve bunların birdenbire hoşunuza gittiğini göreceksiniz. Oruç tutmak sizin için bir işkenceyken, birdenbire onun bir zevk haline geldiğini, oruç tutmaktan büyük zevk aldığınızı, çünkü açlık duymadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, Allah görmüş, işitmiş ve bilmiş, kalbindeki talebi görmüş. O kişi mutlaka cennete ulaştıracak. İyi ama bu adam zikri sevmiyor. Zikir yapmazsa nefs tezkiyesini oluşturamaz. Nefs tezkiyesi yoksa o kişi 7 kademede 7 tane gök katını ruhuna aşırtamaz. Nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olmadıkça ruhunuz zemin kattan 1. kata ulaşamaz. Nefsinizin kalbinde 2. defa %7 nur birikimi olmazsa ruhunuz 2. gök katına ulaşamaz. 3., 4., 5., 6., 7. defa %7 fazıl birikimi olmadıkça, fazılı verilen nurlar nefsinizin kalbinde bu standartlarda gelip yerleşmedikçe ruhunuz 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşamaz. 7 tane alemi geçemez 7. katta. Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. İnsanları inanılmaz derecede kolay bir sebeple mükafatlandırmaya karar vermiş. En çok insanı seviyor kainatta. Bu benim insan kulum diyor. Ben onu insan olarak yarattığım için, ona ruhumdan üfürdüğüm için onu mükafatlandıracağım. Bir tek talebi, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemesi yeter. Onun ruhunu bana ulaşmayı dilediği takdirde ben kendime ulaştıracağım. Ve sanki o ulaşmış gibi onu mükafatlandıracağım diyor. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an birinci cennetin sahibidir. Çünkü sevapları, günahlarını mutlaka aşmıştır. Bu kişi bundan sonra ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet onundur. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Evvela o kişiye furkanlar verip günahlarını örtüyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getiriyor. Onun günahlarını örtüyor. Onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor kişinin. Göğsünü yarıyor ve Allah'a teslim olmak için yarıyor. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından rahmetle faz o kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden içeriye giriyor ve bu noktada sadece rahmetle faz geliyor kişinin göğsüne ve kalbe ulaşıyor ikisi de, ama kalbin içine fazıllar giremiyor, sadece rahmet nuru giriyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Neye yarar? Şuna yarar. Kim huşu sahibi olursa, Allah'tan sorduğu takdirde mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte kişi huşu sahibi olmuş, Allah'tan soruyor, ya Rabbi bana mürşidimi göster diyor, talepte bulunuyor. Ve Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu kişi zikri sevmiyorsa mürşidine ulaşması da bir şey yaramaz. Nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Çünkü zikir yapmayacak, yapmazsa nefsinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl isimli nurlar giremez. Giremezse nefs tezkiyesi olmaz. O zaman Allah-u Teala sözünü tutamaz. Ama tutmaması da mümkün değil. Öyleyse ne yapacak? Kişiyi zikri seven bir kalp yapısına ulaştıracak. O kişi zikirden birdenbire hoşlanmaya başlayacak. Allah-u Teala da zikir yaptığı zaman o kişiye büyük bir ferahlık verecek. Zikri hiç mi hiç sevmeyen bu kişi zikri sever olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde o kadar büyük güzellikler var ki hepsi sizler için. Bir küçücük emeğiniz, küçücük bir dileğiniz sizin üçüncü kat cennete kadar çıkmanıza sebebiyet veriyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibiyiz. Sonra nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar %7 arttıkça ruhumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve 7 alem geçerek ruhumuz 7. alemin sonunda Sitret-i Müntaha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah olmaktır. Allah'ın zatında fani olmaktır, yok olmaktır. Allah o kişinin ruhuna me'ap olur, sığınak olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bütün mutluluklar sizin. Her açıdan Allah sizinle birlikte. Mutlulukların hepsi sizi bekliyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yolda sadece mutluluklar var. Öyleyse 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, yani fani olur. Böylece kişi fena fillah makamının sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş bir ermiş evliya olur. Allah Teala mutlak olarak garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. O namazı, orucu, zikri sevmeyen kişi, Allah Teala tarafından namazı da, orucu da, zikri de sevmeye başlar. Hepsi bu kişi için doyulmaz zevkler oluşturur. Bir kişi düşünün sevgili kardeşlerim, oruç tutuyor. Eskiden oruç tuttuğu zaman çocukları babalarından Allah'a şikayet ediyorlar. Ya Rabbi, Ramazan gelmese de babamız oruç tutmasa ve bizi dövmese. Babası çocukların sinirli, asabi, Allah'ın yolunda değil ama diyorlar ki oruç tutmazsan gideceğin yer cehennem ha. Kendini topla, orucunu tut. Zorla tutuyor orucunu ama öfkesi burnunda. Çocuklardan birisi en ufak bir şey söylediği zaman çocukları pataklıyor. Sevgili kardeşlerim, ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı gene orucu sevmediğini kabul edelim. Allah Teala ona mutlaka orucu sevdirecekti. Hem de zevk haline getirecekti. O kişi oruç tuttuğu zaman birdenbire karnının artık acıkmadığını hissedecek. Allah Allah diyecek, ben eskiden de oruç tutardım. Fena halde acıkırdım. Bu yüzden sigara tiryakiliğimde vardı. Sigara içememekten dolayı da fena halde sinirli olurdum. Etrafımdaki herkesi sopadan kırar geçirirdim diyor. Ama diyor şimdi ben Allah'a ulaşmayı diledim ve bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen ben artık oruç tuttuğum zaman açlık hissetmiyorum. Kişi o güne kadar namazdan zevk almazken namazdan zevk almaya başlıyor. Zikirse ona en büyük zevki veriyor. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak kişi için Allah Teala tarafından zevk haline getiriliyor. Neden? Çünkü o kişi Allah'a tevekkül etti, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiş, yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ya Rabbi, ben seni, sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim vekilimsin, beni kendine ulaştır. Vekilimsin çünkü bana verilmiş olan sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsun. Ben de seni vekil tayin ettim. Ben bana düşeni yaptım. Sana ulaşmayı diledim. Ve diliyorum Yüce Allah'ım beni kendine ulaştırmanı. Allah Teala bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaklar. Handikaplar ne olursa olsun, kişinin namazı sevmemesi, orucu sevmemesi, zikri sevmemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında hiçbir önem taşımaz. O kişinin bütün eksiklikleri Allah Teala tarafından giderilir. Bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üstelik de çok kısa bir zamanda. 5-6 aylık bir zaman parçası bu işin tahakkuku için yeterli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri, kullarını

gerçek anlamda şurada kalbinden dilerse, Allah anında hep o kişinin kalbine baktığı için onu görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü anda da derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açar. Görme hastasını açar. İşitmeyen kulaklarını açar. İşitme hastasını da açar. Kalbindeki ekinleti alır Allah Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Her şey çok güzel bir şekilde cereyan eder sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında sadece bir tek dilek yatar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu dilek vardır. Dilek tahakkuk etmiştir. Kişi kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırmıştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Kimi kendisine ulaştırırsa burası üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı yerdir o kişinin. Üçüncü kat cennette ise o kişinin dünya saadetinin yarısı da garanti edilmiştir. Yani 21. basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olduğu noktada o kişi nefsinin kalbinin çoğu Allah'ın nurlarıyla kaplandığı bir noktayı ifade eder. Başlangıçta herkesin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlıktır. Hasletlerle dolu olan ruhun kalbiyle afetlerle dolu olan nefsin kalbi birisi geceyi, birisi gündüzü temsil eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanoğlu Allah'ın emrini yerine getirince, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyince Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediğiniz zaman bu bir şey ifade etmez. Dilinizin söylediği bu söz Allah için bir önem taşımaz. Mutlaka kalbinizden bir dileği Allah'a ulaştıracaksınız. Kalbiniz isteyecek. Hani canı gönülden isteme derler ya Türkçemizde. Canı gönülden istemek. İşte böyle canı gönülden Allah Teala'dan isteyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak istediğinizi canı gönülden isteyeceksiniz. Dilin ise sadece talebinizi ikrar edecek, açıklığa kavuşturacak ve aynı zamanda dilinizde tasdik edeceksiniz. Talebiniz kalpten bir talep olacak. Ancak o zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek, yani Allah'a kul olmak demektir. İşte kurtuluş noktanız. Allah'a kul olduğunuz nokta. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Biz bütün insanları başka bir şey için değil ve bütün cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah Teala'nın buradaki li ya'budun ifadesini li için ya'budun kul

Olmak. Bana kul olmaları için yarattım diyor. Öyleyse kişinin kulluğu nereye kadar gidiyor? Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan üçüncü kulluğa kadar. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ettiği noktaya kadar gidiyor. Üçüncü kulluk, üçüncü kat cenneti ifade eder. Kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta da %2 rahmet girmiştir kalbe. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin artık yarıdan fazlası nurdur. Yarıdan azı karanlıktır. Şeytanın hakimiyeti ise sadece karanlıklar, bir başka ifadeyle nefsinizdeki afetler üzerinedir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için sizler farkına bile varmadan hep şeytanın dediklerini kendi düşüncelerini zannederek yerine getirmişsinizdir. Bu büyük tehlikeden sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtulabilirsiniz. Dilediğiniz an Allah Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker, bir perde çeker ki şeytan ve avanesi size hiçbir kötülüğü yapamaz. Sizi asla Allah'ın yolundan caydıramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dinlemek son derece önemli bir merhaledir. Artık anladınız herhalde sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa tekrar ettiğimiz bu tekerlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Artık ezberlediniz herhalde. Öyleyse bu söylediklerimi anladıysanız benim size söyleyeceğim bir şey olabilir. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Öylesine güzel ki bu güzelliğe sadece hayran olursunuz. İşte kişi önce Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra da hayran olur. Sevgili kardeşlerim, Allah da onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği an daha mutlaka yola çıkartır. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse. Ama o kişinin cehennemden kurtulması an meselesidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmamıştır. Ama gireceği yer mutlak olarak cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu cenneti kazandıktan sonra bütün gayretinizle onu elden kaçırmamaya çalışmanız lazım. Çünkü ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah Teala şeytanla aranızdaki koruyucu kalkanı, perdeyi kaldırır. Kaldırınca insan ve cin şeytanların devamlı telkinine maruz kalırsınız. Hepsi sizi o ulaştığınız Allah'ın katından düşürmeye çalışır. Başarabilirler mi? Az kişi de olsa Allah'ın yolundan saptırmaları mümkündür. Bu tağutun insanların kalbindeki nurlardan onları karanlığa
döndürmesidir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumit-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyen müminlerin dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların kalpleri başlangıçta %100 kapkaranlık iken, %100'ü kapkaranlık iken, onları en az %51 nura ulaştırır. Aydınlıklar, nurlar karanlıkları aşar. Bu zulmetten nura çıkarmaktır. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra şeytan ve avanesi o kişiye tekrar saldıracaklardır. Onu kandırmaya çalışacaklardır. Çok akıllı, çok zeki olan bu korkunç mahluk, bütün insanları yoldan çıkarmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacaktır. İnsanların belki küçük bir kısmı, ama vuslattan sonra geri dönen, başlangıç noktasına geri dönen çok insan vardır. Bu çok dediğim, bize göre çok, yoksa insanların toplamına göre belki %1, belki %2. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bir Allah dostu size diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetin sahibi kılsın. Dünya saadetinde yarısını size bağışlasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a milaki olmayı kerih görürse Allah da o kişiyi kerih görür. O kişinin kendisine ulaşmasını istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun, Allah'ı sevin, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştırsın, dünya saadetinde yarısını size teslim etsin. Öyleyse Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa siz neden size düşeni yapmıyorsunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya bir şeyler borçlu değil misiniz? Bu dünyada yaşıyorsanız eğer, bunun bir bedeli olmalı. Bu kadar kolay bir sebeple Allah'ın cennetine ulaşabilmek, Allah'ın çok büyük bir hediyesi, mükafatı, ihsanı, nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lâlemînârahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşat. Rüşt müessesesi irşadın temelini teşkil eder. Mürşit kelimesi, raşit kelimesi, rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim rüştü temel almıştır. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha. Ve in yerev sebiller rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebiller gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala bu iki ayeti kerimede, Araf 146 ve 147'de rüşt müessesesinden bahsediyor ve geniş bir çerçeve içinde olaya bakıyor. Onları diyor ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar, kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. Burada çok özel bir gruptan bahsediyor Allah Teala. Bu insanlar aslında dinin içinde ellerindeki din bilgisiyle kibirlenirler. Ama aslında Allah'ın İnsanların kurtuluşuna dair, rüşte dair bütün ayetlerini görseler, onlara inanmazlar. Çünkü onların kendi kanunları vardır. Kur'an bir tarafa, asırlardan beri insanların yazdığı, el yazması kitaplarından okunan, oluşan külliyat bir tarafa. Onun için onlar bir gayri hakkın kibirlenenlerdir. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir tarafa bırakmışlardır. İnsanların asırlardan beri yazdığı kitapları esas almışlardır. Ve o kitaplar din öğretimini bütünüyle kaplamıştır. Bugün bütün üniversitelerimizde öğretilen din, işte o kitapların insanlara öğrettiği dindir. Ve o din Kur'an'ın dışında bir dindir. Kur'an dini değildir. Bu sebeple Allah Teala onlardan bahsediyor. Rüşt yolunu kabul etmeyenler, ilmin sahibi olduklarını zannederek ilimleriyle böbürlenenler, kibirlenenler. Kur'an-ı Kerim rüştün
asli yoludur, ana kaynağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediklerini yerli yerine oturtalım. Alimlerden bahsediyor. İlimleriyle kibirlenen alimlerden bahsediyor. Ama Allah-u Teala o alimlere diyor ki, ben sizi ayetlerimden çevireceğim diyor. Siz diyor, benim ayetlerimi dikkate almıyorsunuz. Bu sebeple diyor sizi ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar diyor Allah-u Teala rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. İşte insanlara bu devirde, içinde bulunduğumuz bu devirde hidayet yolunu Allah-u Teala bizi vasıta olarak kullanarak açtırıyor. Biz naçiz bir vasıtayız. Bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Azatsız kölesi. Ama hamdolsun ki ilmi Allah'tan almayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Öyle olmasaydı ne olurdu? Belki biz de onların öğrendiği ilme sahip olurduk. Ve de kibirde dolaşırdık ortalıkta. Nefs tezkiyesi yapmamız söz konusu olmazdı. Tasfiye olmamız söz konusu olmazdı. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılmazdı. Allah ile konuşamazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaya dikkatle bakalım. Bu insanlar ilimlerinin kibri ile dolaşıyorlar. İlimlerinin kibirleriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene öksürmeye başladık. Karanfil. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Açık bir şekilde kibirlenen insanlardan bahsediyor. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmayacaklarını söylüyor. Burada Allah-u Teala'nın bütün ayetlerden kastı ne? Rüşt ayetleri. Çünkü onlar diyor gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yani gay yolunun standartları içinde olan, irşada itiva etmeyen müesseseyi onlar kabul ederler diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Onlar çok iyi bir dini bilginin sahibidir. Onlar çok iyi fıkıh alimleridir. Gerçekten fıkhı dört dörtlük olarak bilirler. İslam hukukunu yani. Ama bu onları gayyı kabul etmiş hüviyete sokar. Çünkü rüşt yoluna ait olan konular onları hiç alakadar etmez. Onlarla meşgul olmazlar. Çok yanlış bir anlayış söz konusu. Tavufu yaşayanlarda da var aynı yanlışlık. Diyorlar ki onlar şeriatı yaşarlar diyor tasavvuftakiler. Biz de tasavvufu yaşarız. Şeriat tasavvuftur. Şeriatın bütününü sadece tasavvufta yaşayabilirsiniz. Tasavvuf ayrı, şeriat ayrı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dini yaşamanın şeriat adlı müesseseyi tam olarak içerdiğini söylüyor. Dinde fırkalara ayrılmamayı,
şeriat temsil ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ikame edin diye Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse şeriatın tarifi var burada. Şeriatın tarifine baktığımız zaman bunun dinde fırkalara ayrılmamayı da ihtiva ettiğini görüyoruz. Hatta esas konunun o olduğunu görüyoruz. Yetmez. Öteye geçtiğimiz zaman konunun esasının bu olduğunu Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Diyor ki müşriklere, senin talep ettiğin şey ağır geldi. Onları davet ettiğin şey ağır geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayalım. Benim ümmetimde artık şirk diye bir olay asla oluşmaz. Açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. O zaman gizli şirkin ne olduğuna bakacağız sevgili kardeşlerim. Gizli şirk müessesesi. İnsanlar farkına bile varmadan şirkteler. İşte bizim ülkemizde, İslam aleminde artık alim geçinenler, biz şeriatı uygularız, tasavvufu yaşamayız diyorlar. Sanki tasavvufla şeriat birbirinden ayrı şeylermiş gibi. Şeriat tasavvufu da ihtiva eder. Şeriat fıkhı da ihtiva eder. Sadece fıkıhtan ibaret değildir. Şeriat irşat müessesesinde muhtevasına alır. Çünkü Allah Teala'nın söylediği şey, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye birinci ifade. İkincisi de senin müşriklere yaptığın davet onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Müşriklere yaptığı davet ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın? Tek fırkada olun. Allah'a mülaki olmayı dileyin ve tek fırkada olun. Bu davet müşriklere ağır geldi diyor. Bu daveti nerede Allah Teala açıklıyor? Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde ayrı ayrı dinler oluşturmuşlardır. Fırkalara ayrılmışlardır. O fırkalar hizipler oluşturmuştur. Her bir hizip, her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bir, sadece tek bir fırka var. Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların fırkası. Onlar, sadece onlar, sadece onlar şirkten kurtulanlar. Geri kalan bütün insanlar gizli şirkin içindedir.
Öyleyse dinin indirilmesinden murat, dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkada olmak, yani Allah'a ulaşmayı Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olmak, şirkten de kurtulmak, dalaletten de kurtulmak, küfürden de kurtulmak, cehennemden de kurtulmak, tağuta kul olmaktan da kurtulmak, bütün negatif faktörlerden kurtulmak buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse tüm bu güzellikleri en güzel bir statü içerisinde yerli yerine oturtun.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala buyuruyor ki onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yani onların ilimleri, onları kibirle dolaştıran ilim ancak gay yolunu kabule ulaştıran bir ilim. Zamanımızdaki ve bundan asırlarca evveline kadar giden İslam'ın yok oluşundaki alimleri içeriyor konu. Sevgili kardeşlerim, İslam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün boyutlarıyla yaşandı. 7 safhası da yaşandı. 4 teslimi de yaşandı. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın dizaynına baktığımız zaman konunun açık ve kesin bir hüviyet aldığını görüyoruz. İnsanlar irşat yolunu gördükleri zaman reddediyorlar. Rüşt yolu, irşat yolu reddediyorlar ve gay yolunu gördükleri zaman kabul ediyorlar. Allah Teala diyor ki bunun sebebi onların zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve likail ahireti.

sebebi diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden evvela gafil olmaları diyor evvelkinde. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak, gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Araf 146'da geçen alimler, ilimlerinde ilimleriyle tekebbür edenler, işte bu insanlar yıllarca öğrenmişler, ilim öğrenmişler. O öğrendikleri ilimde dalalette kalıyorlar. O öğrendikleri ilim onları kurtaramıyor. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar da şirkin aynı bölümünü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için nefs tezkiyesi diye bir şey yapmaları mümkün değil. Hiçbir zaman böyle bir farz olmasına rağmen böyle bir hususa girmiyorlar. Ve hevaları her zaman, nefslerin afetleri onlara hakim. Çünkü nefs tezkiyesi olayı yok. Ve mutsuz insanlar, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Gay yolunu seçmeleri, irşat yolunu kabul etmemeleri çok açık bir şekilde bir tercihi gösteriyor bize. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri diyor. Hangi ayetleri inkar ediyorlar? İslam'ın 7 safhasına ait olan ayetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye müteallik ayetleri inkar ediyorlar. Yalanlıyorlar, tekzip ediyorlar. Ayet-i kerimede tekzip geçiyor. Bir, ikincisi, mürşide ulaşmaya ait olan irşade müteallik ayetleri reddettikleri kesin, irşat yolunu kabul etmedikleri için. Üç, ruhun Allah'a ulaşmasına müteallik ayetleri. Üçüncü safha. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetleri. Beş, nefsin Allah'a teslimine dair ayetleri. Altı, ihlasa dair ayetleri. Yedi, mürşit olmaya dair, irşat makamının sahibi olmaya dair ayetleri. Böyle yaptıkları zaman ne oluyor? Bütün İslam'ı reddetmiş oluyorlar. İslam 7 safhada 4 tane teslimden ibarettir. 7 safha ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, eğer bunlar yoksa ortada İslam yok ki. İslam teslim olmak demek. Teslimden de Allah-u Teala'nın muradı ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve böyle bir müessesenin var olabilmesi, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah-u Teala'ya teslimi mürşitsiz gerçekleşemez. Allah-u Teala hepsinin teslimini üzerimize farz kıldığı için bunu yapmak zorundayız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala bizi ikinci etapta mürşidimize ulaştıracak ve tabi olacağız. Burnumuzu kırıp Allah'ın bizden daha üstün kıldığı kişinin önüne gidip onun elini öpeceğiz gözyaşları içinde ve kendisine tabi olacağız.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, 14 asırda bütün farzlar unutulmuş. 14 asır sonra insanlık neyle karşı karşıya? İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacakları bir muhteva içerisinde insanlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne diyor Allah Teala Araf suresinde? Araf 147'de ne diyor? Kim diyor Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma gününü, yevmül ahireti, Allah'a insan ruhunun ulaşma günü, onların amelleri heba olur diyor, boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, biz zamanımızdaki alimlerin bu ayete ne kadar uygun bir yanlışlık içerisinde olduğunu tespit etmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu gerçekten ciddi bir hüzün sevgili kardeşlerim. Din adamlarının Kur'an'ı öğrenip insanlara Kur'an'ı öğretmesi lazım. Kendilerinin de öğrendikleri Kur'an'ı tatbik etmesi lazım. Ve biz meselenin fıkhıyla alakalıyız diyen insanlar, zamanımızdaki tasavvufçularla ayrı ayrı kanatlar oluşturdukları fikirdeler. İşin garibi, tasavvufçuların da bu fikre iştirak etmeleri. Onlar şeriatı yaşarlar diyorlar, biz de tasavvufu yaşarız. Yani sanki tasavvuf farz değilmiş de sadece şeriattan da murad olunan şey zaten yanlış. Şeriat dediğimiz zaman tasavvufu da içine alan bir bütün ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Şeriat, Kur'an-ı Kerim'in emredici hükümlerinin bütünüdür. Emredici hükümler sadece fıkıh içermez. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu şeriattır. Nerede farziyet varsa orada şer'i bir hüküm farz koymuştur o konuyu. Mürşide ulaşmak farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. Muhlis olmak farz. İhlasa ulaşmak farz. Ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, o da farz. Allah Teala'nın şeriatı bunların hepsini özellikle emrediyor. Allah Teala şeriatın fırkalara ayrılmamayı ihtiva ettiğini söylüyor. Dini ikame etmeyi ihtiva ettiğini söylüyor. Dinin ayakta tutulabilmesi, dinin gerekli faktörlerinin yaşanmasını ifade eder.
Öyleyse irşat müessesesinin sahibine bakalım. Allah Teala diyor ki, mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım diyor. Affedersiniz, ayet öyle değil. Bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna, irşat yoluna ulaştırayım. Mürşit dedi ki diyor Allah Teala, bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna ulaştırayım. Rüşt yolu açık bir şekilde ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Daha sonra fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimlerini ihtiva eden yoldur. Mürşit bu baptaki bir kilometre taşıdır. Tabi olmadan hiç kimse rüşte eremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey son derecede açık bir tablo. İnsanlar ya rüşt yolunu seçerler, Allah'a ulaşmayı dilerler, ya da Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlimlerine rağmen dalalette bırakır. Zaten ilimleri sadece gay yolunu kabul edecek olan bir ilim. İbadet çok açık ve kesin olarak geliyor. Bunun muhtevası içinde şimdi bakıyoruz. İnsanlar ne demişler? İnsanla Allah arasına, Allah'la kulu arasına kimse giremez. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse Allah'a kul olabilmek için, tağutun kul olmaktan kurtulmamız için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابَ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar tağutu kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Yani neyle olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse mürşit farz mıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek, yani küfürden, dalaletten, cehennemden kurtulmak üzerimize farz. Münibine ileyhi yettekûhû diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Üzerimize farz. Burası birinci safa,
böyle bir şey yaptığımız zaman Allah Teala bizlere furkanlar veriyor, günahlarımızı örtüyor derhal. Ve bu noktadan itibaren kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olduğu için Kur'an ölçülerine göre cennete gitmesi kesin. Ama orada bitmiyor iş. O kişi birinci kat cennetin sahibi, ama Allah Teala kişiyi orada bırakmıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala'nın bir sözünün neticesini alacak üzerine. Bu söz kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü. İşte Şura 13'ün sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Görüyoruz ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şirkten kurtulmanın modelini aşağıda zaten vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit farz mıdır? Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci görevlerini yerine getirip Allah'a ulaşmayı dileyenler yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani yeniden takva sahibi olunca neyle olacakmışız? Diyor ki Allah'tan mürşidinizi, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olanı, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Öyleyse irşat yolunun sahibi mürşitlerdir, resullerdir, en üst kademede de peygamberlerdir. Öyleyse o sahiplerin ışığı altında insanları Allah'a ulaşmayı denedikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimleri gerçekleştirirler. Bu irşat makamının sahibi olan mürşidi veya bize en yakın yerde bulunan bir vekil mürşidi, cereyan, kendisinde cereyan olan bir mürşit vekilini herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala o vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Mürşidi istemeyi üzerimize farz kılmış. Emir açık ve kesin emir şeklinde geliyor. Kimden isteyeceğiz? İstememiz lazım gelen makam Allah. Öyleyse Allah'tan mürşidimizi istemekle vazifeliyiz. Nereden biliyoruz Allah'tan isteneceğini? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Vestaînü bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Namaz kılındığına göre Allah'tan isteneceği kesin. Ama bu kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Büyük bir iştir diyor. Yani herkese göstermez Allah Teala diyor. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç
huşu sahiplerine mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kimdir huşu sahibi? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a kesin şekilde inananlardır. Şimdi insanlar din öğreniyorlar. Allah Teala Allah'laşmayı dilemeyi farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Diyorlar ki ben mürşide tabi olmam. Kim benden daha üstün ki ben ona tabi olayım? Bu sözü aynen söyleyenleri tanıyoruz. Öğretim üyelerinden bu sözü söyleyenleri tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar sapmışız Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse tabiyet olmazsa netice varabilmeye ulaşabilir miyiz? Asla. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Kaç defa farz? Bu farziyeti gerçekleştirmek hepimiz için mutlak bir zaruret. Farz kıldığına göre Allah Teala, ama mürşide ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Neden? Çünkü ancak mürşidimize ulaşırsak, ulaştığımız takdirde şu işlemler gerçekleşebilir. Bir, kalbimizin içine iman yazılır. İmanı artan bir mümin oluruz. İki, başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. 3. Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan suresi 73. ayet-i kerime. Affedersiniz, 70. ayet-i kerime. Öyleyse her şey birbirinin arkasından dizayn edilmiş. Eğer bir kişi mürşide tabi olmazsa kalbinin içine iman yazılmaz. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmez. Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açmaz. Açar mı? Açar tabii, diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için göğüslerini yarar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. Ki Allah'tan gelen nurlar o kişinin kalbini bu hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmasaydı kişi kalbine iman yazılmayacaktı. O zaman Allah'tan gelen nurlardan fazıllar kalbindeki Allah'ın yazdığı, yazdırdığı iman kelimesine yapışmayacaktı. Kalpte fazıl birikimi olmayacaktı. O kişi nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Nefs tezkiyesi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Daha pek çok konu bu minval üzere devam ediyor. Mürşide ulaşamazsak işlemlerin hiçbirisi gerçekleşemez. Bu durumda
Acaba kimdir mürşit? Mürşidin hüviyeti neleri muhtevadır, muhtevidir. Öyleyse mürşit evvela Allah'a ulaşmayı dilemiş kişidir. Sonra kendi mürşidine ulaşıp tabi olmuş kişidir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiş kişidir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra nefsini Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra ihlasa ulaşmış kişidir. Sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan

yok olmuştur. 3. Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Ona dilediği her şeyi göstermektedir. Kalp gözünü. Allah Teala onun kalp kulağını da açmıştır. Dilediği zaman o kişiyle Allah konuşmaktadır. Bu standartta Allah Teala'nın o kişiyle konuşmasına dayalı olarak bir sonuç şartı çıkıyor ortaya. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Yani Allah Teala'yla konuları müzakere etmek imkanının sahibi olmuştur. Karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Yani her saniye derece kazanan birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu kişiye bakıyoruz. Bir de hikmet sahibi olmuş kişi. Ehli hayır. Neden ehli hayır? Çünkü daimi zikrin sahibi. Her an derecat kazanıyor. Hayır, kazandığımız derecelerin Kur'an'daki adıdır. Derecat kazandıkça hayır işlemiş oluruz. Yapmış olduğumuz şey hayırdır ki Allah Teala bize derecat kazandırıyor. Eğer derecat kaybediyorsak o zaman işlediğimiz şey şerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hüviyete sahip olan kişi her şeyden önemli olan bir noktaya ulaşmıştır. Allah ile liyanda konuşabilmekte ve hatta buna Allah Teala tarafından mecbur edilmektedir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 kat yerleri, 7 kat cehennemi gösterdiği kişidir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 tane gök katını gösterdiği kişidir. 1. kattaki secdeyi, 2. kattaki su arınma havuzlarını, 3. kattaki 2 katlı mescit binada bina gibi bir görüntüde eski tip bir ev görüntüsünde olan içi 2 katlı bir mescit olan bir mescitte secde etmeyi ifade eder. Bu kişi bu 3. kattan sonra 4. kata çıkabilmek için mihenk menfezini geçmek mecburiyetindedir. Orası bir madeni silindirdir. O silindir 3. katı 4. kata bağlayacak kadar uzundur. Sonsuz bir silindir, içi boş. İçinde insanlar birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olarak hareket halindedirler. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına asla değmez. Aynı hızla hareket ederler. Evet, çok güzel bir seyir neticelenir. Bu kişi 4. gök katını görmüştür. Beytül Makdes'in 4. kattaki aslanı. Bu kişi Beytül Haram'ın aslanı görmüştür. 5. katta. Bu kişi 6. katta nurlanmıştır. Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanmıştır. Rengi o renk olmuştur. Beyaz gibi çok açık yeşil. Fosfor yeşili. Bu kişi 7. gök katının 1. alemini görmüştür. Kader hücreleri, altıgen. 2. alemini görmüştür. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitap

bu kişi Kudret Denizi'ni görmüştür, Kudret Denizi'ne dalmıştır. Bu kişi Makam-ı Mahmud'u görmüştür, orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Bu kişi Divan-ı Salihini görmüştür, Divan-ı Salihinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Her yedinci kata kadar çıkan grup mutlaka sağ taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le, sol taraflarında da devrin imamı ile birlikte yolculuk yaparlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Divan-ı Salihinde yerini alır her çıkışta. Yani her gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihine çıkıyor. Ve bu kişi zikir hücrelerini görmüştür. Yuvarlak, deniz anasına benzer bir küresel dizayn içerisinde çok sayıda zikir hücresi, loş bir çok büyük salon ve de çok sayıda zikir yapan kişi. Sonra indi ilahi görmüştür. Huzur namazının imamını görmüştür. Kendisinin de huzur namazında bir yeri olması mümkündür. Sitesin müntahayı görmüştür. Ve mürşit odur ki Allah'ın zatını görmüştür. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler söyler. Onların söylediklerini laf olarak düşünelim. Ama önemli olan müşahededir. Bütün bu güzellikleri müşahede etmiştir. Hepsini aşmıştır. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda Allah ona irşat görevini vermiştir. Ve irşat görevini aldıktan sonra başın üzerinde üç tane nur olmuştur. Bir tanesi devrin imamının ruhu başın üzerinde. Onun üzerinde de nur var. Salah nuru. İkincisi kendi salah nuru. Üçüncüsü kendisine ait olan nur. Ve kendi ruhunun üzerindeki salah nuru. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Hepinize sonsuz mutluluklar vermesini dileriz Allah-u Teala'nın. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mutluluk üçgeni, mutsuzluk üçgeni. İslam ve tasavvufi konulardan 3.2.11.44. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Tek hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Sadece mutlu olmanız onu memnun kılar. Hepiniz bu hedefe ulaştırılmak üzere yaratıldınız. Allah'ın sizden istediği yegane şey sadece mutlu olmanız. Böyle bir muhteva içerisinde siz bir gayretin sahibi olmalısınız mutluluk için. Öyleyse emirler hep bu hedefi gerçekleştirmek istikametinde. Allah-u Teala herkese iyi davranmanızı istiyor. Hiç kimseye adaletsiz bir davranışta bulunmamanızı istiyor. Kimsenin hakkına tecavüz etmemenizi istiyor. Allah-u Teala ibadetlerinizi yapmanızı istiyor. Özellikle zikir yapmanızı istiyor. Allah-u Teala başka insanlara en güzel davranışlarda bulunmanızı istiyor. Hedefiniz hep bu olmalı. Öyleyse başkalarına ne zaman güzel bir davranışta bulunursanız o zaman o kişiyi mutlu edersiniz. Allah da sizi mutlu eder. Ne zaman Allah yolunda bir hizmette bulunursanız Allah için karşılıksız hizmet verirseniz o zaman Allah-u Teala sizi mutlu kılar. Ne zaman zikir yaparsanız Allah-u Teala sizi mutlu kılar. Diğer ibadetlerde de Allah-u Teala tarafından mutlu kılınırsınız. Ama diğer ibadetlerin verebileceği mutlulukların toplamından daha fazla mutluluğu zikirle alırsınız. Zikir bu sebeple en çok mutluluk veren ibadet olması hasebiyle ve sizi Allah'a yaklaştıran ibadet olması hasebiyle özel bir yere sahiptir Allah'ın katında. Öyleyse eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve diledikten sonra Allah Teala onu 10 tane ihsanıyla mürşidine ulaştırmışsa, tabiyetini gerçekleştirmişse, o kişi zikir yaptığı zaman büyük bir hazzın içinde yaşar. Daimi zikrin müntesiplerinden, daimi zikre ulaşanlardan, daimi zikrin nihai noktasına ulaşıp da iradesini de Allah'a teslim edenlerden herkes, onların hepsi Hazzül Azim'in sahipleridir. Hazzül Azim
sonsuz mutluluk demektir. Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde iradenin Allah'a tesliminden bahsediyor. Diyor ki, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlar, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Allah'a çağırmak yetkisi kime verilir? Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edenlere verilir. Kim bunları Allah'a teslim ederse, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o kişi Allah'a teslim oldum demenin gerçek ifadesini bulan noktasındadır. Çünkü gerçekten Allah'a teslim eden, teslim olan sadece o, onlar ve onların üstünde bulunan devrin resulleriyle, bütün kavimlerdeki resulleriyle devrin imamı. Öyleyse ne demek istiyoruz? Çok belli ne demek istediğimiz. Allah'a teslim oldum deyip de diyerek Allah'a çağıranlar. Sadece onlar, iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. İşte bundan sonraki ifadelere bakalım. Fussilet 33, 34, 35'te Allah Teala diyor ki, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Yani derecat kaybettiren olaylarla derecat kazandıran olaylar, Allah'ın emirlerini çiğnemekle yerine getirmek, başkalarına yardım etmekle başkalarına kötülük etmek, derecat kaybettiren olaylar olan seyyiatle derecat kazandıran olaylar olan salihat, hasenat bir olur mu? Seyyiatin karşılığı hasenattır. Seyyiat, derecat kaybettiğiniz olayların hepsidir. Hasenat, derecat kazandığınız olayların hepsidir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diyor Allah Teala. Mutluluğun işareti, seyyiat insanı mutsuz kılan olaylar, hasenat mutlu kılan olaylar. İster kendinizi mutlu edin, namaz kılarak mutlu edin, oruç tutarak mutlu edin, özellikle zikir yaparak mutlu edin. Allah'la sizin arasındaki bir olaydır bu. Size hasenat, sizin için bir hasenattır. Derecat kazandırıcı olaylardır bunlar. İsterseniz başkalarına bir iyilik yaparak hasenat sahibi olun. Birisine mutluluk verecek olan, huzur verecek olan, onu memnun edecek olan bir davranış biçimi sergileyin. Hasenattır. Derecat kazandırır size. Yetmez. Her hasenat gibi sizi mutlu kılar. Ya da Allah yolunda gayret sarf edin. Allah yolunda gayret sarf edenler de iki kategoride bir görüntü arz ederler. Bir, Allah yolunda hizmetin derecesiz mutlu kıldığı insanlar vardır. Onlar iştiyak sahipleridir. Başkalarından hemen fark edilirler. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar hizmete koşarlar. Allah yolunda hizmete. Hizmet onların kendi hayatlarından daha üstündür, mukaddestir. Onlar bu mukaddesatın kıymetini bilenlerdir. Bir de onların aralarında olup da aralarında geçinenler vardır. Yani aslında iştiyak sahibi olmayıp ama çevremdeki insanlar bana ne der deyip biraz bundan utanç duydukları için hizmet eder görünenler. Onlar başkalarından hemen fark edilirler. Çünkü nefsleri duruma hakim olduğu için yaptıkları hizmetten zevk alamazlar. Hizmet onlar için
bir mutluluk vesilesi değildir. Hizmet onlar için bir angaryadır. İşte kimin için hizmet, Allah yolunda hizmet, Allah yolunda yapılan herhangi bir faaliyete iştirak etmek, bir üretim faaliyetine iştirak etmek, o kişi için bir zevk olabilir veya olmayabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet zorla gerçekleşmez. Allah diyor ki, la ikrahe fid dini, dinde zorlama yoktur. Öyle insanlar gelmiş geçmişlerdir ki bu tezgahlardan aşkla, şevkle Allah'ın dostlarının arasına katılmışlardır. Gerçekten. Ama bir süre sonra şeytan onları gerçek tıynetleriyle ortaya koymuştur. Ve Allah'ın yolunda hizmet onlara zevk vermemeye, onlara angarya gibi gelmeye başlamıştır. Bunlar ya anne babaları sebebiyle tasavvufa girmek mecburiyetinde kaldıklarını düşünen, zavallılar kategorisine konulacak olan gençlerdir. Anneleri babaları Allah'ın yolundadır. Ve evlatlarının da aynı mutluluğu yaşamaları için evlatlarının da tasavvufta olmasını isterler. Çocuk da onları memnun etmek için bir süre tasavvufun içindeymiş gibi görünür. Oysa ki her tarafından akmaktadır isteksizlik, gönülsüzlük. Hiç kimseden Allah-u Teala zorla hizmet beklemez. Öyle insanlar için onların tasavvufta yeri yoktur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Yolun neresindesiniz? Allah'ın yolunda hizmet size zevk veriyor mu? O zaman hizmete koşarsınız. Başka insanlar sizi engellemeye kalksalar, onlar da size vız gelir. Mutlaka Allah'ın hizmetini gerçekleştirirsiniz. O aldığınız zevk var ya, Allah'ın hizmetini yaparken aldığınız zevk, işte sizi sahabeyle paralel hale getiren o zevktir. Allah kendisi yolunda hizmet edenlere o büyük zevki yaşatır. Allah yolunda hizmetten duyulan mutluluk. Öyleyse üç ayrı cephede bir mutluluk yaşamak söz konusudur. Eksi sonsuzdan gelen, sıfıra ulaşan ve sıfırdan artı sonsuza doğru giden bir dikey eksenin sıfır noktasından sağa ve sola uzantıları düşünün. Gene eksi sonsuzdan gelen, sıfıra ulaşan, sıfırdan da artı sonsuza ulaşan bir yatay skala. Bu yatay skalanın üst tarafı Allah'a ait olan ülkedir. Dikey eksenin sıfır noktasından yukarıya doğru çizilen alan, bu alanın sağ tarafı da sol tarafı da Allah'a aittir. Allah'ın üçgeninde yaşarsınız. İster zikir yapın,
ister diğer ibadetleri yapın, bu ibadetlerden duyacağınız mutluluktur. Sizi mutlaka sıfırın üzerinde pozitif bir alanda, Allah'ın ülkesinde yaşatır. İsterseniz Allah yolunda hizmet edin, gene sıfırın üzerinde Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Hizmetiniz boyunca. İsterseniz başka insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçin. Gene orada yaşarsınız. Bunlardan bir tanesi de, bu başka insanlara mutluluk verecek olan davranış biçimlerinden bir tanesi de tebliğdir. Tebliğ doyulmaz bir zevktir. Eğer onu dikkatle dinleyen, hazmeden bir muhatabınız varsa. Peki problem nerede? Problem eğer karşınızdaki kişi bir şeyler bildiğini zannediyorsa, yani Kur'an'ın unutulduğu, insanların yazdığı kitapların, dinin bütün portresini çizdiği bir ortamda, Allah'ın insanları Allah'ın emrettiği teslim hedeflerine ulaştıracak olan şeylerinin bütün umdelerinin unutulduğu bir noktada, hepsi unutulmuş sevgili kardeşlerim. Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini, hepsi tek bir dindir. Bir ikincisi hiç olmamıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Arapça adıyla İslam dini, İslam kelimesi selim kökünden geliyor. Teslim kelimesi de bu kökün en önemli faktörüdür. Köke ruhunu veren kelime, silm köküne ruhunu veren kelime teslim kelimesidir. Öyleyse Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç ve iradenizi teslim edeceksiniz. Dört. Dört tane teslim Allah'ın temel emridir. Bunların hepsinin külliyen unutulduğu bir devreyi yaşıyor dünya. Bütün dinlerde zaten çoktan unutulmuş. Yahudilerin dininde, Hristiyanların dininde, Budistlerin dininde, aklınıza gelen her çeşit dinde ve İslam dininde de teslim tamamen unutulmuş. Kimler tarafından? İnsanların pek azı hariç büyük kısmı tarafından. Kimler tarafından? Şeytanın hegemonyası altına aldığı insanlar tarafından. Zaten şeytanın tek bir hedefi vardır. Bütün insanlara Allah'a teslim olmayı unutturmak. Başarmış mı? Kesin sevgili öğrenciler, izleyenler. Artık din adına, İslam dininin içinde dahi öğretilenler teslimi hiçbir şekilde gerçekleştiremeyecek olan İslam'ın beş şarta indirgenmesinin faktörleridir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyoruz? Bütün hedeflerinden yoksun kalmış, yoksun bırakılmış, bütün hedefleri budanmış bir din, işte bugün yaşanan kitaplı üç dinin de kitapsız bütün dinlerin de ulaştığı yer budur. Öyleyse dinler yok. Bir tek din var. Kainatta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar
devam edecek olan bir tek din, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceğiniz din. Her teslimde mutluluğunuz biraz daha artar. Bu sebeple din ile mutluluk arasında %100 kesin bir bağlantı vardır. Bu sebeple mutluluk üçgeni her açıdan yerli yerine oturur. Bu üçgen bir süre sonra zaten dörtgen olacaktır. Peki mutluluk üçgeni deyince bir üçgenin üç tane kenarı olur. Ne teşkil eder bu üçgenin kenarlarını? Bir kenarını Allah teşkil eder. İkinci kenarını ruhunuz teşkil eder. Üçüncü kenarını Allah'ın ve ruhunuzun size işlettiği güzel davranışlar, yani hayırlar teşkil eder. Allah, ruh ve hayır. Bu bir üçgendir. Hangi saha için geçerlidir? Nefsinizin daimi zikre ulaşmadığı bütün devrelerde böyle bir üçgende yaşarsınız. Söylediğim üç halde. Kendi kendinize bir hayır işlediğiniz zaman, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hayra vasıl olduğunuz zaman, bu hayrın en büyüğü zikirdir. Diğer bütün ibadetlerin toplamından daha fazla değerli bir ibadet yapmış olursunuz. Başkalarına onları memnun edecek davranışlar ulaştırmanız halinde hayır işlersiniz. Allah yolunda hizmet ettiğiniz zaman hayır işlersiniz. İşte mutluluk üçgeninin üç sembolü bunlardır. Üç halde mutluluk üçgeninin içindesiniz. Ya Allah ile tek başınızasınız, o zaman ibadetleriniz. Ya da başka insanlarla berabersiniz, o zaman onlara yaptığınız hayır. Ya da bir dergâhtasınız, o zaman Allah için hizmetiniz. Allah'a ibadetle Allah'a hizmet ayrı ayrı faktörlerdir. Her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Peki bu saydığımız üçgen ne zaman dörtgen olur? Daimi zikre ulaşıp da kesintisiz olarak zikir yaptığınız zaman artık nefsiniz de ruhunuzla eşit hale gelmiştir. Yani nefsinizin içinde bulunan bütün afetler, size derecat kaybettiren, işleri yaptıran afetler, günah işleminize sebebiyet veren afetler ya da bu üç hayırdan sizi alıkoyan afetler, zikir yapmaktan ve ibadetleri yapmaktan alıkoyan afetler, Allah yolunda hizmetten alıkoyan afetler, başka insanları memnun edecek olan güzel davranışlarda bulunmanızı engelleyen afetler, bu afetlerin hepsi fazilete dönüşmüş olacak. O zaman siz fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Yeni tabirle erdemli bir insan, Allah'ın evliyası. Erdemlilik, faziletlilik demektir. Fazilet sahibi olmak demektir. Faziletin ölçüsü ise fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbine gönderdiği ve nefsinizin kalbini kaplayan fazıllar. Allah sizi kulu yapmak için katından sizde tesir icra edecek bir takım amiller gönderir. Bu amiller, amil oldukları hedefe ulaştıklarında nefsinizin kalbinde bir hedefleri vardır. Fazıllar, nefsinizin kalbini %98 kaplamak üzere gönderilirler.
rahmet nurları nefsinizin kalbinin %2'sini kaplamak üzere gönderilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri hepsi sizler için. O sizi sadece sever. Sizden kesinlikle vazgeçmez. Siz ondan vazgeçip Allah'ın yolundan ayrılmadıkça veya hidayete erdikten sonra fıska düşmedikçe. Dikkat edin ki bir hassas dengeler yolunda ilerlemektesiniz ve dengeyi sağlayan unsurlar Allah ile olan ilişkilerdir. Kumanda iradenizdedir. Öyleyse ya Allah yolunda iradenizi sevk edersiniz, iradenizi kullanırsanız, kullandığınız takdirde Allah yolunda teslimleri gerçekleştirirsiniz veya gerçekleştiremezsiniz. Bu iradenizin devreye girişi seviyesinde bir sonuç sağlar. Hangi ölçüde iradenizi kullanıyorsunuz Allah yolunda? Eğer iradenizi üst seviyede kullanırsanız, Allah yolundaki hizmetlerin hepsi sizin için doyulmaz zevklerdir. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Söylediğim alanlarda Allah için olmak. Hepimiz Allah için hizmet ediyoruz. Şu yaptığımız bütün sohbetler Allah için hizmettir. Gecemiz, gündüzümüz, sizlerden gelen suallerin cevaplarını vermek, derginin yazılarını hazırlamak, kontrol etmek, sizlere kesintisiz, muntazam sohbetler yapmak, belirli günlerde o günlere ait konuşmalar yapmak, kısaca sizleri hep Allah yolunda, Allah'a yönelik, Allah için yanan kalplerin sahibi, Allah için hizmet gönüllüleri olarak hazırlama. Allah için toplumu mutlu etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hidayet güneşi doğmuştur. Artık hidayet çağının içindeyiz. Dünyayı aydınlatacak olan bir güneş var artık, hidayet. Çağın adını Allah-u Teala koydu. Çağ, bu çağ, içinde yaşamakta olduğunuz bu çağ, hidayet çağıdır. Neden hidayet çağı? Hidayetin, yani Allah-u Teala'ya teslimlerin hepsinin külliyen unutulduğu bir devrede, dünyayı aydınlatacak olan teslimlerin, yani hidayetin yeniden devreye girmesi, karanlıkları yırtarak nurlarını tüm alemlere ulaştırması. Sözlerimiz sadece bu dünya için değildir sevgili kardeşlerim. Sadece bu dünyada değil, bütün kainatta sadece bir tek din olmuştur. Allah'a dört vücudunuzda teslim, üç vücudunuzu ve iradenizi teslim edeceğiniz, dört emaneti de teslim edeceğiniz, dikkat edin ki iradeniz bir vücut değildir. İradeniz bir kuvvettir. Nefsinizin afetleriyle mücadele eden, onları Allah'ın yasak ettiği fiillerde yasakları işlemekten alıkoymaya çalışan, bunun için kullanılan bir kuvvet veya Allah'ın emrettiği görevleri
yapmadıkları zaman onları yapmaya zorlayan bir kuvvet. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, ifaya zorlayan bir kuvvet. Bu iradenizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine manalı ki ve bütün faktörler öyle güzel bir şekilde yer yerine oturuyor ki.

Sevgili kardeşlerim, mozaiğin her parçası etrafındaki bütün mozaiklerle tam bir uyum halinde. Hiçbir noktada Allah'ın koyduğu sistemde, hiçbir noktada diğerlerine aykırılık yok. Külliyen her şey mutlak bir muntazamlık içinde yerlerine oturuyor, çevresindeki diğer faktörlerin hepsiyle tam bir uyum içerisinde. Allah-u Teala neyi söylemişse sizin idrakiniz ölçüsünde onlar geçerlidir. İşte bu muhtevada Allah'ın ülkesinde yaşamak son derece önemli. Hangi muhtevada? Her şeyin unutulduğu, hidayetin yok olduğu bir ortamda. Düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün diğer dinlerde zaten unutulmuş olan bir faktör, İslam'da da unutulmuş durumda. Diğer dinlerde dediğim, insanların din saydığı diğer dinlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her alanda bir muhteşem güzelliği yaşamak istiyor musunuz? Öyleyse söylediklerimizi dinleyin. Özellikle bu sözlerim din adamlarına ithaf olunur. Dinleri başka başka dinler zanneden din adamlarına ithaf olunur. Her dinin içinde. Allah Teala diyor ki onlar fırkalara ayrıldılar. Her grup kendilerindekiyle ferahlanır ve onun doğru olduğunu zanneder diyor. Oysa ki diyor doğru sadece Allah'ın söylediğidir. Bugüne kadar indirilen bütün nebilere indirilen kitaplardan geriye sadece Tevrat kalmış, Zebur kalmış sayfalar. İncil kalmış ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Bu üç kitap ve sayfalardan sadece Kur'an-ı Kerim hiçbir kelimesi ve harfi değişmeden bugüne kadar gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhtevadan bahsediyoruz. İslam bu değişmeyen 14 asırdır şeytanın değiştirmeyi başaramadığı kitap. Ona dikkatle bakın. Diyor ki Allah Teala bu zikri, bu kitabı indiren biziz. Biz onu indirdik diyor. Ve onu koruyacak olan da biziz. Biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış. Ve Kur'an'ın korunacağını söylüyor. Korunmuş mu? 14 asırdır korunmuş. Korunacak mı? Kıyamete kadar. Evet de korunsa ne yazar diyenler var ve diyenler ne yazık ki doğru söylüyorlar. Şu insanoğluna şaşmamak elde değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Sizi en çok seven biziz. Ve bir tek dileğinizle sizi cennetimize göndermeye, bir tek dileğinizle sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için size dünya saadetinin
en az yarısını mutlaka yaşatmakla sizlere vaatte bulunuyorum. Vaadimi getirmemem mümkün, yerine getirmemem mümkün değil diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hilaf yoktur, hulf yoktur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o kişi cennetin sahibi olmuştur. Dilediği an Allah-u Teala'nın üzerinde rahim esmasına tecelliye başlar. Dilediği an, o kişi dilediği an bu tecelli derhal meyvelerini verir. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Bunları yaparken de o kişiye öyle dereceler verir ki kişinin kaybettiği derecelerden öteye geçirir derecelerini. Yani günahlarını örter. Ne yazar? Cennet yazar. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetini mutlaka hak eder. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu kadar kolayken Allah'ın cennet mutluluğuna ermek, bu kadar kolayken Allah Teala insanları bu kadar çok severken İblis bütün bu hakikatlerden habersiz kılmayı başarıyor insanları. Bu sefil mahlukun şu anda dünya üzerinde en büyük düşmanı olarak kabul ettiği birisi konuşuyor şu anda. O biziz. Onu şu kainat üzerinde yere vuracak olan yegane kuvveti Allah-u Teala bize ulaştırdı. Öyleyse onun bütün foyalarını meydana çıkaracak olan birisi yaşıyor bugün dünya üzerinde. O biziz. Şimdi konunun esef edilecek tarafını söylemek istiyorum. Allah-u Teala kesin menet olarak diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu, kim ruhunu dünya üzerinde yaşarken bana ulaştırmayı dilerse, bu dilek kişinin iradesinin devreye girdiğini gösterir diyor Allah-u Teala. Ve diyor, bu iradenin görüntüsü benim için yeterlidir. Varlığı benim için yeterlidir. Ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor. Ne demek bu? Şu demek. Ben onu birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor. Ben bu dilekte bulunduğu için yeter bana diyor. Yetmez diyor. Ben ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım diyor. Sadece dilesin diyor, bana ulaşmayı dilesin. Ve Allah Teala bunu söylüyor. 12 defa üzerimize farz kılıyor. 100'den fazla hidayet ayeti geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatleri bunlar iken şu insanların mutlu olmaması için her şeyi asırlardan beri Adem Aleyhisselam var olduğundan bu tarafa geçen milyonlarca yıl içerisinde gerçekleştiren iblis ne yapıyor? İnsanlara Allah'ın söylediği bütün güzellikleri unutturuyor. Yani artık zamanımızda din alimleri Allah'a ulaşmayı dilemenin
bir insanı cennet saadetine, hem de üçüncü kat cennetin sahipliğine ulaştıracağını, bir dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye Allah'ın sağlayacağını ne yazık ki bilmiyorlar. Bilmediklerini bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Allah'ın böylesine kolay, böylesine mutlak neticeye ulaştıracak olan taleplerini yok etmek üzere iblis harekete geçiyor ve asırlardan beri devam ettirdiği bir kampanyanın sonunda İslam aleminin içinde de evvelce Yahudiler üzerinde, evvelce Hristiyanlar üzerinde, evvelce bütün dinler üzerinde başardığı sonucu İslam'da da başarmayı beceriyor İblis. Ne yapıyor? Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey mevcut olmadığı intibaını vermeye çalışıyor. Başarıyor mu? Ne kadar hazin bir tecellidir ki? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başarıyor. Bugün İslam dininin öğretildiği bütün üniversitelerdeki bütün müfredat programlarını gözden geçirdik. Kardeşlerimiz bunun için çalıştılar uzun süre. Netice mi? Netice hazin. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde Allah'ın insanları kurtarmak, mutluluğa ulaştırmak, Allah'ın ülkesinde yaşatmak için mutluluk üçgeninde, mutluluk dörtgeninde yaşatmak için Allah'ın Kur'an'da vaz ettiği bütün hakikatleri iblis insanlara unutturmayı başarmış. Müfredat programlarında yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme gider. Bu tamamen unutulmuş. Bu Allah'ın kesin bir ihtarıdır. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize, hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra ne yaparsa yapsın, hiçbir şeyin onu kurtarması mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en açık şekilde belirtiyor ki hiç kimse ibadetleriyle cennete giremez diyor. Öyle insanlar vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler, ibadetlerini yaparlar, gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Neden? O insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar.
diledikleri an onlar kurtuluşa ulaşıyorlar. Yeterli ibadet yapamadan da ölseler, gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, bu iki söylediğimiz husus birer hadis. Ama biz size hadisleri Kur'an'dan öte taşıyarak bir açıklamada bulunmuyoruz. Hadisler, Kur'an'ın doğrulayıcı ögeleridir. Kur'an'la hayattadırlar. Hangi hadis Kur'an'a aykırıysa o kelam yekundur. O mevzu bir hadistir. Oysa ki zamanımızda bir takım insanlar türemişler, hadisleri Kur'an'a yargı vasıtası yapıyorlar. Falanca hadis de böyle diyor, Kur'an'da yazmasa da bir şey ifade etmez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, buna benzer daha nice saçmalıklar zamanımızda insanları Allah'ın yolundan tamamen ayırmış. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunca üniversitede, yüzlerce üniversitede Allah'ın emirleri öğretilmiyor. Kurtuluşu sağlayacak olan emirleri, felaha ulaştıracak olan emirleri artık uygulanmıyor. Ve üniversitelerde artık öğretilmiyor. Oysa ki Allah Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. İşte böyle bir ortamda, Allah'ın bizler için kolaylık dilediği bir ortamda daha kolay ne var ki sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Allah Teala bunu söyleyen Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kurtulması mümkün değildir, gideceği yer cehennemdir diyen Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları, yani onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, Allah'a yönelenler ne olur? Onlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece bu tek bir dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girdiği halde, ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insanın cennete girmesi imkansızdır. Karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizlere, insanları o kadar çok seviyor ki bütün kolaylıkları koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ey kulum diyor, ben seni o kadar çok seviyorum ki bir tek dileğinle bana ulaşmayı dilediğin anda ben seni mutlaka cennetime alırım. Dilemen yeterlidir diyor, yerine getirmen değil. Çünkü sen yerine getirmeyeceksin diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki ben yerine getireceğim. Sen bana ulaşmayı sadece dileyeceksin.

76. ayet-i kerimede de aksi olan insanların cennette bir nasibinin olmadığını söylüyor. Yeminlerini, misaklerini yerine getirmeyenlerin cennette bir nasipleri yoktur diyor Allah-u Teala. Yerine getirenlerin ise takva sahibi olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 77 ve Âl-i İmran 15, takva sahiplerinin gidecekleri yer cennettir. Âl-i İmran 198, takva sahiplerinin gidecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah-u Teala. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki sadece bir Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye sizi mutluluk üçgeninde yaşatmaya hazır. Ama insanlar Allah'ın bütün bu güzelliklerini unutmuşlar. Ve de öylesine batıl şeylerle aldatılmışlar ki asırlar boyunca hakikatler unutulmuş, Allah'ın Kur'an hakikatleri ve Kur'an unutulmuş. Artık üniversitelerde Allah'ın temel hedefleri tamamen devre dışı kalmış. Hiçbir üniversitede İslam, yani Allah'a teslim olmak, yani Allah'a ruh nasıl teslim edilir, fizik vücut nasıl teslim edilir, nefs nasıl teslim edilir, irade nasıl teslim edilir, bunların hiçbiri öğretilmiyor. Öğretilmiyor çünkü bilinmiyor. Unutmuşlar. Şeytan bütün insanlığa asırlar boyunca bunu unutturmak için binlerce seneden beri bir gayretin içerisinde. Ve başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki Allah-u Teala bütün kullarını onların bir tek dileği üzerine cennete koymaya hazır. Şimdi bunları söylediğimiz zaman insanlar bize fareli köyün kavalcısı gibi bakıyor. Eski köye yeni adet diyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de Kur'an ayetleriyle sizlere açıklamasaydık, biz de onlar gibi bir öğretici olacaktık. Ve sizlerin sadece cehenneme gitmenizi sağlayan bir vazifeli olacaktık. Ama Allah-u Teala bizi hidayetle görevlendirdi. Hidayet, ruhun hidayetidir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayetidir. Fizik vücudun siz yaşarken Allah'a teslim olması, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete kavuşması. Nefsinizin daimi zikirle Allah'a teslim olması. Nefsinizin de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiile işlemeyen bir özellik kazanması ve iradenizin Allah'a teslimi, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için iradenizi kullanmaya artık gerek olmadığı cihetle iradenizin Allah'a teslimi, evvelce 4 teslimle Allah'ın ahdini yerine getirmeniz. Allah ile aranızdaki ahdi yerine getirmeniz veya sizin Allah'a bu teslim olan 4 tane faktörünüzün Allah'a verdiği o kesin sözü, misakinizi yerine getirmeniz. Bunların hiçbirinden zamanımızın din alimleri haberdar değil. Ve en hazini, biz onları haberdar ettiğimiz zaman Kur'an ayetlerinden bunlara bakarak doğru olup olmadığını tahkik etmek yerine sadece bize düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli, öyle değil mi?

hayatını Allah-u Teala'nın insanların kurtuluşuna adadığı bir dostunu, bir sevgilisini, bir vazifelisini insanlara düşman diye tanıtmaya çalışmak, bu şeytanın uşaklığının ötesinde neyi ifade eder ki? Ama sevgili kardeşlerim, şu anda şu dünyayı kontrolü altına almış olan iblisi yenebilecek olan kuvvet Allah Teala bizimle beraber olduğu için bizdedir. Şöyle söylüyor: eğer bana tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Şöyle söylüyor: eğer bana tevekkül ediyorsanız, bilin ki sizi yenecek yoktur. Sözlerimi bu sözlerle, Allah'ın bu ayetleriyle bitiriyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üçgeninde, daha ötede de mutluluk dörtgeninde, her alanda birden yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salallahu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Konumuz 73 fırka. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki şeytan, kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan kaç tane fırka kurtuluşa ulaşabilecek? Sadece bir tek fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, bu fırkanın ismi ne? Fırkayı Naciye. Geri kalan bütün fırkalar cehenneme mi gidecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala bu ayet-i kerimede çok özel bir durumdan bahsediyor. Bir fırkadan ve diğer 72 fırkadan bahsediyor. Müesseseye beraberce bakıyoruz. Bir fırka ve diğer bütün fırkalar, 72 fırka. Nerede geçiyordu bu fırkalar, insanların fırkalara ayrılmaları? Hemen hatırlayacağız. Rum suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde ve 32. ayet-i kerimesinde. İki ayet-i kerime birbiriyle bitişik olduğu için, beraberce hüküm ifade ettikleri için ikisini birden ifade etmek durumundayız. Ve ifade açık ve kesin bir şekilde şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de minibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar ama şirkte olanlar. Bu ayrılanlar 72 tane fırka oluşturuyor. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumda. Ama fırkalar 72 tane çıkmış. 73. fırka yok. Öyleyse 73. fırkadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acaba muradı neydi? Sevgili kardeşlerim, her fırkanın içinde
bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Her toplumda dünya üzerindeki bütün milletlere Allah-u Teala onların kendi lisanlarıyla etrafındakilere Allah'ın hakikatini, hakikatlerini anlattıracak olan bir Resul mutlaka beaz ettiğini söylüyor. Biz diyor bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ve hepsine diyor ard arda göndeririz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor müminin 44. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler diyor. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun olan Allah-u Teala'nın anlattığıdır. Ne söylüyorsa sadece o doğrudur. Demek ki hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse insanların büyük kısmı o Resulü mutlaka inkar etmiştir. Bugün de aynı şey olmuştur. Allah'ın Resulü insanların büyük kısmı tarafından başlangıçta inkar edilmiştir. Daha yeni yeni insanlar inceliyorlar Resul'ün söylediklerini. Söylediklerinin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu görüyorlar. Yeter mi? Yetmez. Davet ettiği şeyin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı hayat olduğunu tespit ediyorlar. Bu hayat 7 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler. Hepsi hidayete ermişler. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmiş. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Hepsi teslim etmişler. Altıncı safha muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek söz konusu. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuş. Öyleyse nelerden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe ne yapmışsa ona çağırıyor. Çoktan unutulmuş bu hakikatler. Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'le çağrıda bulunuyor. Kur'an-ı Kerim hem bunların farz olduğunu söylüyor hem de sahabenin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse bu iki önemli hususu hiç unutmayın. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman ilk söyleyeceğiniz şeyler bunlar olmalı. Devrin imamı insanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyor. Bu hayat 7 safhadan oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'de 7'si de farz. O da sizi bütün sahabenin üzerlerine farz olan ve gerçekleştirdikleri İslam'ın 7 safhasını yaşamaya çağırıyor. Eğer çağırmasaydı ve ona inanıp tabi olmasaydınız, gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
İşte böyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dileği ne tür bir dilek? Basit bir dilek. Allah-u Teala istiyor ki 73. fırkayı oluşturun. İyi ama fırkalar 72 tane tespit edilmiş, bitmiş olay. İnce bütün yıl, belki de 10 yıldır, 15 yıldır insanlar araştırıyor. Ulaşabildikleri sadece 72 tane fırka. O zaman düşünüyoruz da aklımız başımıza geliyor. Bu 73. fırka başka bir fırka değil, yeni bir fırka değil. Bunların içinde yaşamakta olan ama dinlerini Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Allah'ın ayetleri geldikçe o gelen ayetlerin kendi yaşamlarının muhtevasını teşkil ettiğini gören Hristiyanlardan ve Yahudilerden küçük gruplar gözyaşları döküyorlar, sevinç gözyaşları. Kendi toplumlarına kabul ettiremedikleri ama onların aşkla şevkle devam ettikleri peygamberlerinden kendilerine kadar ulaşan 7 safa. Allah-u Teala diyor ki onlar sana indirdiğimiz ayetler sebebiyle sevinç gözyaşları dökerler. İşte sevgili kardeşlerim, Yahudilerin arasında ve Hristiyanların arasında 73. fırkayı teşkil edenler onlardı. Bir de Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olan sahabeydi. Onlar zaten kendi mürşitlerine tabi olmuşlardı. O insanlar, Allah-u Teala'nın bahsettiği bu insanlar hem Allah'a inanıyorlar, hem Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim edilmesi lazım geldiğine inanıyorlar, hem de bunun gereklerini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını ister Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın bahsettiği 73. fırka şirkte olmayanlar. Yani fırkalara ayrılmış olanların olan 72 fırkanın ötesinde bir fırka daha var. Rum 31 ve 32'de o 73. fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve böylece takva sahibi olanlar ve böylece şirkten kurtulanlar. Öyleyse 73. fırkanın özelliklerine bakalım sevgili kardeşlerim. 73. fırka kimlerden oluşuyor? 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka şirkten kurtulur ve 73. fırkadan olduğu kesinlik kazanır. 72 fırka, fırkalara ayrılanların oluşturduğu 72 fırka, bu insanlar ne yazık ki küfürdeler. İşte fırkaların ifade edildiği ayetlerden sözümüze konu olan
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar kıyamet günü şeytanın kulu oldular. Şeytan onları kendisine kul etmeyi başardı diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse fırkalara ayrılanlardan olmuyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar açık bir şekilde küfürdeler. O tek fırka Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar, onlar kafir değiller, onlar müminler. Sevgili kardeşlerim, bu 73. fırka müessesesi son derece önemli bir şey. Hepiniz için söz konusu 73. fırka. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, 73. fırkayı oluşturan sizlersiniz. Öyleyse 73. fırkanın özellikleri nedir? Bu fırkanın içinde olmayanlar hangi durumdadırlar? Ne gördük? 73. fırkadakiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Özellik bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 73. fırkanın içinde olamaz. 73. fırkada değilse diğer fırkaların içindedir. Durumu ne? Onlar aynı muhtevayı taşımazlar 73. fırkada olanlarla. Öyleyse biz 73. fırkadan bahsediyoruz. Onun özelliklerinden bahsediyoruz. 73. fırkanın birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileyen kişiler Allah'a ulaşmayı diledikleri an küfürden kurtulurlar. Mümin olmak şerefine ererler. Söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi onların müminler olduğunu söylüyor. Bir tek fırka, 72 fırkanın dışındaki 73. fırka o tek fırkayı oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse önemli olan 73. fırka. Kimdir bu insanlar? Onlar gördük ki takva sahipleridir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre onlar gördük ki fırkalara ayrılmayanlardır. Şirkten kurtulanlardır. Onlar bu 73. fırka şirkte olmayanlardır. Demek ki müminler 73. fırkanın temelini teşkil ediyor. Bu müminler aynı zamanda takva sahipleri, aynı zamanda şirkten beri olanlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için şirkten kurtulmuş olanlar fırkalara ayrılmadıkları cihetle. Öyleyse 73. fırkanın muhtevasına beraberce bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amiri olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin." Burada Allah'ın takva sahibi dediği kişiler, burada Allah Teala'nın
amel olanlar dediği kişiler, Allah'a iman ediyorlar ama iman etmekle kalıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onun için buradaki amel olanların kurtulması mümkün değil. Ancak ne zaman takva sahibi oluyor? Gördük. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir diyor Allah Teala. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman takva sahibi olacağız. O zaman 73. fırkanın içinde olacağız. Takva sahipleri, 73. fırkanın içinde olanlar özellikleri, Allah onların günahlarını mutlaka örter. Bütün 73. fırkanın müntesipleri, günahları Allah-u Teala tarafından örtülenlerdir. Öyleyse günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi sevgili kardeşlerim, önemli olan bu, günahların Allah Teala tarafından örtülmesi. Örtülürse ne olur? O kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişi hüviyetine gelir ve de sevapları günahlarından fazla olduğu için ne olur netice? Bu kişi

sevapları günahlarından fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle midir durum? Gelin beraberce bakalım. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, tersini söyledik, affedersiniz. Müminin 102'de kimin günahları, seyyiati, hasenatından çok ise diyor Allah Teala, günahları ağır basarsa, kimin sevgili kardeşlerim, ikinci defa tersini söyledik. Allah Teala diyor ki kimin seyyiati hasenatından azsa, yani kazandığı dereceler fazla, kaybettiği dereceler az ise, onlar, buyuruyor Allah Teala, felaha erenlerdir diyor. Yani onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala tarafından şöyle dizayn edilmiş. Ama kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse bu insanların hüsranda oldukları da yine bu ayet-i kerimenin içinde. Hüsrandalar, günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de 73. fırkanın içinde yer alan kişiyi cennetine alıyor. Nasıl cennetine alıyor? Günahlarını örtüyor. Kişinin günahları örtülmüşse sevapları, günahları sıfır. Onun için o kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisidir. Gideceği yerde Allah'ın cennetidir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek dilekle cennet hemen elde edilebiliyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiçbir amel yapmadan ölse, onun gideceği yer gene cennet olacaktır. Çünkü bütün günahları örtülmüştür. Peki, bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Tam tersi olacaktı. Gelin bakalım ne yapacaktı Allah-u Teala? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Kimler Allah'a milaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, burada önemli olan Allah'a mülaki olmayı inkar etmek. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişiler amel yapmışlar, namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler, sevaplar işlemişler hep. 60 yıl, 70 yıl bu sevapları işlemişler adamları. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, amelleri boşa gidiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse, 73. fırkada değil bu insanlar, amelleri boşa gidenler, 72. fırkadalar. Öyleyse, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada hepiniz için bütün güzellikler söz konusu. Allah'ın sizlere müjdelediği
bütün güzellikler hepsi burada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Gelin bakalım. Allah Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde? İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nârû bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a mülâki olmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insan, sevgili kardeşlerim, 73. fırkadaysa o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur bu ayet-i kerime gereğince. Ve aynı zamanda bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. Allah'ın ayetlerinin şuurundadır ve bu şuurun gerektirdiği davranış biçimini sergilemiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse Allah'ın müjdeleri var. Benim diyor ayetlerimden gafil değilsin diyor sen. Yani hani Allah Teala ne diyordu bir kısım insanlar için Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Onlar ki diyor hevalarını kendilerine ilah edinirler diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Nefslerin istediği bir herhangi bir konuda bir karar verecekler. Allah Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Hevalarını, nefslerini, afetlerini onun yerine koyuyorlar. O afet, nefsin afeti neyi istemişse onu gerçekleştiriyorlar. Allah Teala diyor ki, Allah onları, onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Ne demek bu? İlimleriyle bir şeyler bildiklerini zanneden bu insanlar, İlimleriyle dalalettedir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilememiş bu insanlar. Onların sahip oldukları ilme rağmen biz onları o ilimleriyle dalalette bırakırız diyor. Sebebi hevalarına tabi olmaları. Kim bu insanlar? Kendilerine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen herkesin dalalette olduğunu gördük. Bu insanlar, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların problemleri var. Bunlar Allah ile bir beraberliğin içine giremeyenler. Bunlar 72 fırkaya dağılmış olan insanlar. Hem Allah'ın ayetlerinden gafiller, hem de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse soruyoruz herkese, neden 73. fırkada değilsiniz? Eğer 73. fırkada olsaydınız, sizlere ilimlerinden dolayı dalalette bırakılmışlar demeyecekti Allah-u Teala, sizleri dalalette bırakmayacaktı. İlminiz sizi cehennemden de kurtaracaktı, dalaletten de kurtaracaktı. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar olacaktınız o zaman. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gaflette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse hep müjdeler söz konusu. 73. fırkanın muhterem mensupları, hepinize sesleniyorum. Allah'ın huzurunda hepinizi tebrik ediyorum. Bu hakikatlerin farkında olarak yaşayanlar, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil değilsiniz. Sizlerin gideceğiniz yer
cehennem değil, sizler cennete gidecek olanlarsınız. Sizler 73. fırkanın müntesiplerisiniz. Bu kadar mı? Hayır. 73. fırkanın müntesipleri aynı zamanda şeytana kul olmaktan kurtulmuş olup Allah'a kul olanlardır. Allah Teala ne diyordu Zariyat 56'da? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytanın kullarıdırlar. İşte sahabe de öyleydi. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor öyle olduğunu. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul idiler diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. İnsan ve cin şeytanların kullarıydılar. Onu kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor. Şeytana kul iken, tağuta kul iken sahabe Allah'a kul olmuş. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe olmuşlar. 73. fırkaya dahil olmuşlar. Öyleyse daha güzeli var mı sevgili kardeşlerim? 73. fırka, müjdeler fırkası. Bu insanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenlerdir. Şeytanın kulu iken Allah'a kul olanlardır. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulmak aslında çok kolay bir mesele. Allah'a kul olmak, bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanın kulu olmaktan, 72 fırkanın içinde bulunmaktan çıkacak kişi 73. fırkaya gelecek, içine girecek 73. fırkanın ve Allah'ın kulu olacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse neden bahsediyoruz? 73. fırkadan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fırkayı naciye dediği 73. fırka. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bunlar Allah'ın kulu değiller mi? Hayır, gördük ki hayır, Allah'ın kulu değiller. Şeytanın kullar, tağutun kulları. Peki Allah'ın dostu da mı değiller? 72 fırkanın içindekiler Allah'ın dostu da değiller. Allah da onlara dost değil. Onlar da Allah'a dost değil. Onlar tağuta dost. Tağut da onlara dost. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada buyuruyor ki bu tağuta dost olanlardan bahsediyor Allah Teala. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tağute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, bunun manası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yoluyla kapkaranlık zulmette olan kalplerini birinci etapta %51 nurla mutlaka doldururlar. İkinci etapta %100 nurla doldururlar. Birisi nefsin tezkiyesidir, ikincisi tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o insanlar bunu yapanlar. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bilmem ki size nasıl anlatsam.
O dille anlatılamıyor ki Allah'ın dostu olanların yaşadığı mutluluk. Dille anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimeler yetmez. Siz onun bir dostu olun da o zaman konuşalım. Bakın her şey ne kadar güzel olacak. Şu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer Allah'ın dostuysanız. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi çok net ve açık bir biçimde olaya bakıyor. İnsanlar ya tağutun dostu ya da Allah'ın dostu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu, dilemeyenler tağutun dostu. Öyleyse 73. fırkanın mensupları Allah'ın dostudurlar. Tağutun dostu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Peki daha önemli bir konu var mı? Var. 73. fırkadakiler hidayette olanlardır. Diğer 72 fırkanın içindekiler dalalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olanlara Allah Teala karışmaz, onları kendi hallerine bırakır. Ama o onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Öyleyse bu Rad suresinin bu 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık bir şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekiler takva sahibi değiller. Allah Teala'nın dizaynı sevgili kardeşlerim, burada takva sahibi müessesesiyle onların hidayette olanlar olduğunu gördük. 73. fırkanın içindekiler hidayette olanlardır. 73. fırkanın içinde olmayanlar, diğer 72 fırkanın içinde olanlar dalalette kalanlardır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulabildiğini, hidayette olduğunu söylüyor. Öyleyse 73. fırkada olmak bir mazhariyettir, bir güzelliği yaşamaktır ve bunun için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar dalaletten kurtulabilirler. İşte aynı açıdan bir başka ayet-i kerimeye daha bakıyoruz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Aynı zamanda hüsrandadırlar diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen inkar etseydi Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Allah'a ulaşmayı inkar etseydi Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Dileyen bu kişi demek ki hidayette, demek ki hüsrandan da kendisini kurtarmış. Sevgili kardeşlerim, şu 73. fırkadakilere dikkatle bakın. Sizler Mihir Vakfı'nın değerli müntesipleri, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki sizler
hidayet üzeresiniz. Sizler 73. fırkayı oluşturuyorsunuz. Sizlerle beraber bütün Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 73. fırkanın kesinlikle içindedirler. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? 73. fırkanın içinde olmak insanın bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. 72 fırkanın içinde olmaksa sevaplarının yok edilmesine sebebiyet veriyor. İbadetleri sebebiyle kazandıkları derecelerin bütünüyle yok edilmesine sebebiyet veriyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler sizlere sesleniyoruz. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Eğer dilemezseniz görüyorsunuz ne kadar büyük dertlerle karşı karşıyasınız. 72 tane fırkanın içinde olanlardan birisiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 73. fırkanın içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Yüce Rabbimiz bizlere bu ilmi öğretmiş. Kur'an ayetleriyle öğretmiş. Kur'an'ı öğretmiş. Bize emir vermiş. Demiş ki sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yapmışlarsa sen insanları ona çağıracaksın. Bu çağrında sadece Kur'an sana kainatın en sağlam nuru olarak yardımcı olacak. Ve şimdi biz öyle yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Yani 73. fırkaya davet ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi, bizi dinleyen, hidayette olan kardeşlerimiz, hidayette olan kişiler, hepinize hitap ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 73. fırkanın içinde olun. Bizim muhterem kardeşlerimiz gibi. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onları yaşayabilmek için ilk atmanız lazım gelen adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemden o anda kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, 73. fırka hepinize armağan olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şey yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.

sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka Hakk'ı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir Resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık. Ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki, Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve, Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır.
Ondan başka ilah yoktur.

0: O Rahmandır, Rahim'dir.
1: Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler, azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman, bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet, karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine, yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz.
2: Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman, muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi. Ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz, işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o, sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenü olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın Semî en iyi işiten, Alîm en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki: "Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasıl edenler ise şöyle dediler: nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve Davud Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin, ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzu billahi ve şerhatı ve necmiz. Bilahi rahmin alemin ar-Rahman ar-Rahim. Kena abudu ve iyyâke nestaîn ihtinâ sırâta el-müstakîm sırâta el-lezîne ve iyyâke.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın üniversitesinde bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı.